0: Tatsız da değil. Bence bu da Ayten Hanım'ın yemeği. Ben buna 0 veriyorum.
1: Ayten ablaya.
0: Aynen.
1: 0 veriyorsun. Bittiyse gözlükleri çıkartabiliriz.
0: Abo, gözlerim.
1: Ne oldu?
0: Onu çıkardım, karanlıktı. Gözlerim miyop var ya bende şey.
1: Miyop mu var sende? Hı. Bir yerini alalım bakalım. Alalım. Bakalım kime ne puan vermişsin? Duvara bakarak git, duvara bakarak git.
0: İnşallah aklımda canlandırdım o sahne değildir. 3 deyince dönüyorum şef.
1: De, 3, 2, 1, 0.
0: Hop, gül. İşte hayatım gibi bir puanlama.
2: Bence... Senin hayatın acı, bu 5 numara.
0: Güzel ya.
3: Hayatın gibi güzel oldu kardeşim.
2: Güzel.
1: Ama Oğulcan'a da 5 verdin.
0: Ama şimdi şöyle bir şey var. Dediğim gibi zaten şey olarak, tad olarak benzerlik vardı. Gerçekten şu Ayten Hanım'la Deniz Hanım'ın yemeği bağırıyordu yani. Onların
4: güzellik akıyor diye bağırıyordu.
2: Zaten dedi ki bu yemek dedi güzel değil, benim yemeğim olabilir. Öbürüne dedi bu da güzel değil, bu da benim olabilir. Demek ki Oğulcan Demir.
4: Güzel dedi, çok güzel dedi, Deniz Hanım'ın
3: neyse
4: dedi.
3: Neyse ki güzel yemek yarışması olmadığı için burada puanları kazanmış oluyor.
0: Ve verdi cevabı gıda mühendisi bey. Bugün nihayet kendimi buldum ve yapıştırdım 5 puanı. Bence çok iyi oldu.
1: Evet, son tadım için Ayten Hanım lütfen buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Hazır mıyız?
2: Hazırım şefim.
1: Sizin için gurme diyorlarmış, doğru mu?
2: Doğru diyorlar şefim.
1: Styling ve stilistliğin yanında aynı zamanda gurmecilik var mı?
2: Çok doğru diyorlar şefim.
1: Bakalım bu gurmecilikte kendi yapmış olduğunuz tabakları bulabilecek misiniz?

0: Açalım.
1: Yorum yapabilirim şefim.
0: Buyurun.
1: Şefim, tat tuz yok. Bu dürümcü Emir'in olabilir mi acaba? Ben de biliyorsunuz bu zırh konusunda kötüyüm. Yani zırhlı olan yemeklerde kötü oluyorum haliyle. O yüzden kendim de olabilirim. Çünkü beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Ay zırhta. Çok iyi zırhlanmamış bu. Ben de onu beceremediğim için kendimden şüphelendim. Ay şefim, bu benim mi acaba?
0: Bilmem.
1: Ay, sayın hocamızın değil bu.
0: Puan gelsin.
1: 5 versem mi acaba? Ay. 5 şefim.
0: 5.
1: Riske girmeyeceğim. Ay şefim, öleceğim heyecandan. Siz de geç geliyorsunuz, iyice heyecanlanıyorum.
0: Geç mi geliyorum? Hemen buyurun. Buyurun açalım. Nasıl buldunuz efendim?
1: Şefim güzel zırhlanmış. Acı. Acı geldi. Güzel zırhlanmış. Sanki böyle bir bütünlük var. Ben zırh konusunda iyi olmadığım için acaba... Yani bu kadar... Bu benim yemeğim değil.
0: Kimin yemeği olabilir?
1: Bu kimin yemeği? Oğulcan Bey'in olabilir mi?
0: Bilmem. Olabilir mi?
1: Olabilir mi acaba?
0: Hiç bilmiyorum.
1: Deniz Hanım'ın olabilir.

0: Benim değil şefim bu. Ve güzel bir sıfır veriyorum.
1: Sıfır.
0: Peki. Evet, ama güzelinden.

0: Ya benim miydi acaba şefim ya?
1: Açabiliriz.

0: şefim, açıkçası şu ana kadar yediklerimin hiçbiri güzel değildi. Bu da değil.
1: Neyi eksik, neyi fazla?
0: Şefim, tadı tuzu yok, yağ yok, bir yavanlık var.
1: Ben kimyon bu kadar... tadı, sarımsak tadı.
0: Şefim, alamıyorum. Evet ya, onlar ne kadar önemli. Hakikaten baharat çok önemliymiş doğru kullanmak. Hiçbirinden tad almadım şu ana kadar. Yani biraz önce güzel, idare eder falan dediler. Nesine dediler anlamadım. Ben de şefim bu birazcık kuru geldi. Ben en son fırın atarken de yağ gezdirmiştim üstünde. Bir de onu hatırladım şimdi. Benim yemeğim daha suluydu. Şimdi onu hatırladım. Keşke baştan hatırlasaydım.
1: Peki, puanınız gelsin.
0: 0. Şefim, tabaklar bitti mi, var mı? 2, 3 herhalde. 3 oldu değil mi şefim? Aklım gitti, onu da saymadım.
1: Efendim, aklımızı iyi kullanalım, iyi hissedelim.
0: Evet, odaklanmam lazım ama heyecandan odaklanamıyorum.
1: Son 3 tabak daha var efendim.
0: Yok şefim, o kadar değil.
1: Kaç tabak kaldığını düşünüyorsunuz?
0: Bir tane puan verdiğim tabağı biliyorum. 2 tane. Ya bir tane var ya da yok.
1: Açalım ağzımızı.
0: Ha, var.
1: Buyurun.
0: Allah Allah, şaşırdım. Emir şaşırttı beni. Çünkü benim tabağımı tadarken dedi ki, bu Ayten ablanın soğanlar, Emir mi dedi, Oğulcan mı dedi, soğanlar diri diri ağzıma geliyor dedi. Bunda da benim soğanlar diri diri ağzıma geldi. Kendi yorumlarımı özellikle dinliyorum ben.
1: Evet, gelsin puanımız.
0: Ay şefim, birden sordunuz ya, özür dilerim. Bir dakika.
1: Estağfurullah efendim, buyurun.
0: Şefim, hadi bu da 5 olsun. Riske girmek istemiyorum.
1: Kalmadı, geriye bir şey kalmadı ki zaten.
0: 2 tabağa 5 verdim, 2 tabağa 0 verdim. Umarım Oğulcan'a gitmemiştir.
1: Aa,
0: yani niye? Deniz'e razıyım. Çünkü Oğulcan çok havadan puanlar aldı.
1: Peki, gözlüğümüzü çıkartalım.
0: Çıkartayım şefim.
1: Buyurun efendim. Bakalım.
0: Hangi şanslıya 5 puan verdim? Ay bismillahirrahmanirrahim. Şefim. Korkuyorum. 0 mı? Göremiyorum şefim. Ay inanmıyorum. Emir'e gitmiş, sevindim.
1: Niye sevindin ya?
0: Oğulcan'a gitmesin şefim.
2: Evet, ben bir sorum var şu anda benim.
0: Ay şefim.
1: Efendim.
0: Sizi göremiyorum şu anda, çok gözlerim şey. Flu görüyorum.
2: Ayten ablaya değil, bir sorum
0: şefim
2: var benim.
0: Gelebilir
2: şefim
0: miyim?
1: Tabii, bakabilirsiniz. Buyurun efendim.
0: İnanın görmüyorum.
3: İşte yazıyor 55-0.
0: Ben bununla bir selfie atabilir miyim şefim?
1: Programdan sonra atabilirsiniz efendim. Selfilerinizi.
4: Ayten ablama dedin ki çok güzel yemek dedin. Bana verdin sıfırı. En azından senin ağzından güzel aynen yemek tadı çıktı.
2: Havadan puan yok nedir şefim?
1: Bana sormayın.
2: Ayten Hanım. Ayten
0: havadan
2: Hanım
0: puan.
2: Evet, nedir?
0: Şimdi yarışmamızın adı benim yemeğim.
2: Bunu söyleyince havadan puan olmaması lazım.
0: Yani yemek güzel değil. Hani güzel olsa tamam, helal hoş olsun diyeceğim.
2: Yemeğin önemi yok de, bunun.
0: Yani iyi değil.
2: Tamam, bunun bir önemi yok.
0: Olmaz olur mu, var? Havadan yok puan alıyorsun.
2: Güzel keşke yemek yarışması değil işte, onu diyorsunuz.
4: Keşke bana verseydiniz, havadan olmamış olurdu.
0: Şu anda
4: Emir'i
0: tercih ederim. Sen sonuncusun Deniz'ciğim.
4: Sonuncu olabilirim ama 2 gün sonra
0: yani
4: birinci de olabilirim.
0: Emir sonra olacak.
2: Soruma cevap alamadım. Deniz Hanım araya girdi ama.
0: Pardon, çok affedersin.
2: Havadan puan nedir?
0: Açıkladım ya, dinlemedin
2: ama güzel
0: mi
2: yemek yarışması değil. Demek ki denk getirmişim ki vermişim puanı mesela.
0: Şimdi var ya, sen verirsen puanını helal hoş olsun, benim yemeğim bildin yemeğine.
2: Tamam, başkası
0: sen verirsen
2: verince
0: helal
2: havadan puan
0: başkası
2: mı?
0: Başkası verince ben havadan karşılıyorum.
2: Ben size verdim 5 puan, havadan mıydı?
0: Yani.
2: Havadan puan diye bir şey yok. Benim yemeğim güzeldi, seninki bir şeydi falan dedi. Burası benim yemeğim. Yani güzel yemeğim değil, benim yemeğim. O yüzden bulduk yemeğimizi, verdik 5 puanı.
3: Buradan Ayten Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
1: Evet, şimdi kalemin oynayacağı yer başlıyor. Hazır mıyız?
4: Hazırız şef.
3: Hazırız şef.
1: Deniz, ilk senle başlamak istiyorum.

0: Tam istediğiniz gibi yaptım şef.
1: Bana bir şey kalmadı burada.
0: Arkadaşlar sildi süpürdü çünkü.
1: Yok, herkese eşit miktarda dağıttı. Birer porsiyon koymuştu. Siz de bir porsiyon koydunuz ama bana yetmedi. Bana yetmediği için sana maalesef puanım, üzgünüm, 5. Çünkü yemek ilk fırından çıktığında hepinizin yemeğini tattım, yedim. Muhteşemdi senin yemeğin.
0: Afiyet olsun şef.
1: Eline sağlık.
0: O kadar mutluyum ki zaten onun tatması, onun beğenmesi her şeyin ötesinde.
1: Gelelim Emir'e. Wow.

0: Çılbır muhteşem. Güzel. Hatay tepsi kebabı yiyoruz. Ben ilk lezzetleri bildiğim için... Sizin evde tuz yok mu?
1: Var şef.
0: İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Yani deniz ikili yarışır. Ama tuz yok.
1: Şefim tuz.
0: Tuzsuz. Sen diyorsun ya nasıl ekmek olmalıydı. Bir tık tuz olsaydı bunda var ya. Of. Of. Sana puanım. Dört. Şimdi gelelim damlamasına.

0: Hocam pişmiş bu ya. Şurada benim çıkarttığım vardı hatırlarsan.
1: Biri pişti şefim.
0: He?
1: Biri pişti, diğer ikisi idare eder.
0: İdare eder, bir tanesini ben çıkarttım zaten patlattığımı. Çılbırın yoğurdu olmamış. Yoğurtta sarımsak yok. Tuz da yok. Koymuşsun.
1: Koydum aslında ama az olmuştu.
0: Çözemedim. Sana puanım

0: 3.
1: Yine 3 verdi. Tabii ki yine kötü değil. Yemeklerim güzel. Yarın bunun yine üstüne çıkacağım. 4, 5 gidiyor bu.
0: Gelelim kıyma salatasına.
2: Kıyma salatası.
0: 4 kere uyardım. Zırt kıymasına bu kadar biber, bu kadar soğan.
2: Hepsi kullanılmayacak mıydı şefim?
0: Evet, hepsi kullanılacak da efendim. Ama biz ince bu kadar büyük biberler...
2: Kullanamıyorum şefim. He? Haklısınız, çok haklısınız. Sonuna kadar haklısınız. Ama ben o zırhı kullanamıyorum.
0: Blender'dan geçirseydiniz efendim.
2: Onu da size soru sormak, tek soru hakkım vardı. Kullanmıştım, ikinciyi soramadım. Aklıma geldi, gelmedi değil. Çünkü ama ben burada evimde blenderla yapıyorum
0: şimdi
2: bunu.
0: Hatay'da normalde bu yemek...
2: Evet, zırhla yapılır.
0: Hatta ve hatta eti de zırhla çekilir. Ben siz zorlanırsınız diye ben de zırh kullanmadan normal kıymadan yaptım. Çünkü ben size ne gösterirsem sizin de aynısını yapmanız lazım. Ben zırh çekseydim etle birlikte siz de zırh çekemeyeceğinize göre, et çünkü sebzeye göre daha serttir. O yüzden bu yemeğe puanım. Ama tadına bakacağım.
2: Sağ olun şefim. Her şeye rağmen baktınız. Teşekkür ederim.
0: Yok, ben bakarım.

0: Sizin tuz fabrikası falan var mı? Enişte Bey'in tuz fabrikası bir falan şey var mı?
1: Yok da öyle bir şey, keşke olsa.
0: Buraya kullandığım bu kadar tuzu keşke biraz köfteye kullansaydın.
1: Şefim onda da çevriliyor ya, hani görmüyorum. Elimle alayım.
0: Bakalım efendim, herkes görüyor.
1: Haklısınız şefim, ne diyeyim, haklısınız. Tuz çok koyulunca sevgiden derler şefim. Ben herhalde sizi çok sevdim o yüzden.
0: Ben hepinizi çok seviyorum.
1: Sağ olun.
0: Evet, tuz normalde ne kadar çok tüketilirse o kadar çok zararlıdır. Ama bir yemeğin lezzetini, baharatını, tadını ön plana çıkartacak olan da karınca kararınca tuzdur. Çok tuzsuz bir yemek, yemeğin içerisinde bütün bileşenleri yok eder. Tuz koymadığınız zaman öne çıkmaz. Size puanım. Sıfır mı diyeceğim? Ben sıfırcı değilim ya. Size puanım. İki.
1: Teşekkür ederim şefim. Şeften bu kadar düşük puan almayı beklemiyordum. Ama gene sıfır da verebilirdi. İkiye razıyım. Teşekkür ederim şefime.
0: Peki toplamda almış olduğunuz, 3 günün sonunda almış olduğunuz puanları açıklıyorum. Hazır mıyız? Evet, ilk Deniz'le başlıyorum. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 20. Emir, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 31. Oğulcan, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 32. Ayten abla, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 32. Günün lideri kim bu arada?
2: Berabereyiz şefim.
0: Günün lideri Ayten abla ve Oğulcan. Nasıl bir duygu?
2: O bir puan etkileyecek demiştim şefim. Cuma günü daha çok etkileyecek. İnanıyorum.
0: Cuma günü...
2: O bir puan hayatımı kurtarabilir.
0: 10.000 TL'nin sahibi acaba 4 yarışmacımızdan hangisi olacak?
1: 3 gün bitti, hala liderim, hala liderim. Onlar düşünsün, ben yarına gene bomba gibi geleceğim.

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi. Bir ılık, bir soğuk. Gökyüzü yere indi. İşte Ahta Arkilisesi hikayemiz başlıyor. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ah Damar Adası.

0: Şimdi Özgür, efendim, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu, oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur.
1: Çok güzel.
0: Buna Ahtamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, 1. Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasına, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor, feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik, bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi.

0: Adası oluyor.
1: Ahtamar Adası da denilebilir.
0: Ahtamar Adası da
1: denilebilir. Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
0: bana
1: yok.
0: Bana hissettirdiği bu.
1: Doğru doğru. Tabii
0: büyüklere yani masallar.
1: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırın da onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var. Evet, evet, ama evet. Bu efsane ya da değil onu bilemiyoruz.
0: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini öğrenmiş olacağız.
1: Resimlerden, rölyeflerden
0: oralarda
1: bakacağız.
0: Sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
1: Evet, evet,
0: efendim.
1: Mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet. Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var. Bir
1: hareket
0: hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet var. Onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel. ...le yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o
0: evet.
1: sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte...
0: Nüfus fazlalaşıyor, gereklilik artıyor.
1: Bir de hani... şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle,
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
0: pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen
0: evet.
1: işte o Pagan'dan ya da Asur'dan,
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan
0: evet.
1: etkiler de burada var. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
1: Evet.
0: Batı dedik. Güneye doğru geçelim
1: Güneye
0: mi?
1: Güneye doğru geçelim.

0: cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: Çan Kulesi var. Öyle çok mi? Yeni yani. Evet. Evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketli.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler
0: en
1: var.
0: En uçta kubbeyi dolaşan.
1: Tamamı hayvan figürleri.
0: Evet, hayvan figürleri
1: hemen
0: var.
1: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da, insan ilişkileri ve tasvirler.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
1: Üzüm salkımları,
0: hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
1: Ermeni bir tarihçi var.
0: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
1: Evet, ekonomik
0: evet. Seviyesi. Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
1: kutsal kabul edilen hayvanlar.
0: Hayvanlar değil. Altta da o
1: hikaye bölümü mü?
0: Şeyler var ya, portreler var ya.
1: Evet.
0: Onlar da işte oranın beyleri.
1: Evet.
0: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle evet. Bir yorumu var yani. Evet. Evet, sonra sen devam et.
1: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
0: Evet,
1: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
0: Evet.
1: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
0: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak, sol tarafından duvarın,
1: evet.
0: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
1: var
0: evet. Burada.
1: Evet. Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
0: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
1: Anlatalım.
0: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı. Tanrı tarafından bir emir geliyor. Hı hı. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette. Yani görevini yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
1: Onun yüzünden fırtına.
0: Onun yüzünden. Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
1: Evet.
0: Onu denize atıyorlar.
1: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
0: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
1: balık.
0: Evet. Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor. Sonra onun midesinde Yunus peygamber af diliyor Tanrı'dan.
1: Evet.
0: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
1: Evet, evet.
0: Bırakıyor. Ya böyle devam eden bir hikaye.
1: Harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
0: Evet.
1: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi, biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyor.
0: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş
1: kartal.
0: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. Hmm. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş, iki kartala çevirmiş.
1: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde, yine saat kulesinin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de
0: başka bir hikaye var.
1: Evet.
0: Orada.
1: Davut peygamberle Golyat'ın amansız bir mücadelesi var, evet. Orada da.

0: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları. Evet. Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
1: Evet.

Güneydeki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliath'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliath'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda ona hiçbir şey yok. Evet. Gideceğiz. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Ya öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor.
0: Evet.
1: Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk şey, evet. Refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
0: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
0: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani hmm. öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu halife muktedir. İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
0: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor. Ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferleri sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor.

0: olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere falan galiba
1: düşkün.
0: Onun

0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte denizden adaya doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmayız.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde elbette, bir sakınca elbette, yok herhalde elbette, değil mi? Elbette. Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor. Yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
0: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
0: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
0: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da.
1: Olabilir.
0: Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin, daha böyle hani zarar görmemiş. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik, daha yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
0: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
0: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
1: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
0: Evet.
1: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
0: Tarihsel bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
1: Çok.
0: Demem daha doğru oluyor.
1: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
0: Evet,
1: kilisenin
0: kilise.
1: Ana kütlesi. Evet. Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
0: Çok, çok yeni
1: ilaveler var.
0: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
1: Şimdi evet bir tur attık.
0: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
1: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
0: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
1: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet,
0: mesela, anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna.
0: Evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, Vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, Havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol alanı ve evet, büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde çok duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii. İşte
0: evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000 kişilik. 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
0: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
1: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
0: Evet.
1: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
0: ağırlığı.
1: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
0: Merkezi kubbede sorun olabilirdi.
1: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik Yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
2: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz geliyoruz ya karşıdan, bize doğru bakıyor ve bizi oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii
1: Kral
0: ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tavsiye, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki.
0: Evet.
1: İşte 18. yüzyılda yapılan
0: ekleme,
1: arkamda görülen giriş bütün o güzel resmi kapatmış.
0: Evet.
1: Karşıdan hiçbir şey görünmüyor. Bir tek buradan bir parça görebiliyoruz.
0: Hissedemiyorsunuz. Yani kafanızı kaldırdığınız anda direkt o tasvirle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Evet. Aranızda bir engel, bir bağ, bir uzaklık oluyor.
1: Halbuki buraya gelenin ilk kutsandığı İsa tarafından kutsandığı resmi İlk anda görmesi lazım.
0: Ve anlamı olan.
1: Anlamı olan resmi görmesi lazım. Da o olmamış. Şimdi üstünde durduğumuz yerlerde nedir diye söyleyecek olursak öğrencilerin odaları.
0: Evet.
1: Ya da belki de keşişlerin odaları da deniliyor ama
0: aslında uygun odaları restore edildiği de söyleniyor.
1: Evet, zaten temelleri varmış galiba ve bu temellerin üstüne işte burayı bir parça yükseltmişler, belirgin hale getirmişler. Şunu söyleyeyim, şimdi öğrenci denildiği zaman
0: bir manastır değil mi burası?
1: Evet, manastır. Arka tarafta da manastırın gene böyle yarım bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
0: Evet.
1: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.
0: Evet, ama bu topraklar da insana yazdırır hakikaten.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya.
0: Hı hı.
1: Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir
0: bir
1: herhalde.
0: Hani kilise ufaktı, bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan çok ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa,
1: çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Evet, belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş. Yarım bir daire var, başının arkasında cennet simgeliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı taşıyan bir kişi daha.

0: var. Böyle bir zaten ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan çok hayal meyal gördüğümüz bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
1: Evet.
0: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
1: Evet.
0: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli.
1: Tasvir edilmiş.
0: Tasvir edilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
1: Evet.
0: Ve hele perspektif yok resimlerde.
1: Evet.
0: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, 10, 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
1: erken
0: Rönesans'a götürecek.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: 15. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor.
1: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
0: Pagan etkisi de yani Hristiyanlık var tabii ama...
1: Evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
0: Evet yani bilmiyorum.
1: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal yüksek yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3, 4 tane de yarım kubbe var.
0: Basit tabii, hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazi bir.
1: Mütevazı, ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapalım. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani
0: tabii.
1: Simge, bir gücün
0: Tabii
1: simgesi.
0: Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda...
1: Evet. Orta çağ
0: edilecek de buraya 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
1: 2010 yılında evet.
0: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zamanlar.
1: Evet, evet. Çok görkemli,
0: sonra,
1: çok etkileyici.
0: Ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
1: Eklemeler yapılıyor.
0: Mesela
1: evet.
0: Buradan başka bir şapele geçiş
1: Küçük
0: var.
1: Küçük bir şapele geçiliyor.
0: İlk zamanda bunlar yok.
1: Evet, yok.
0: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
1: Güney kapısı.
0: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
1: O da dışarıya açılıyor.
0: Avluya doğru.
1: Evet, avluya doğru.
0: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin olduğu mekan var. Evet, bir aşağıda da ilginç şeyler var.
1: Evet, aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
0: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
1: Şimdi burada
0: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
1: Katolikos sanırım bir statü yani işte Patrik bir
0: ünvanı gibi.
1: Ünvanı gibi.
0: Kutsal bir değerdir diyor yaslı halkımın acısı. İlim perver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor. Ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
1: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
0: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yapmıştı?
1: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
0: böyle bir kitabı olduğuna göre.
1: Fakat mesela ne diyor bakayım?

0: Yassı halkımın acısı ilimperver Ermeni çocuklarıyla dinecek.
1: Burada hani öğrenci cümle yani. Evet, öğrenci odaları var ya. Öğrenci
0: evet,
1: odalarının yapılması
0: burası
1: için.
0: Burası yapılırken, yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
1: Evet, çıkmış.
0: Kazılarla.
1: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
0: Evet canım yani gerçekten.
1: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
0: Bu sarnıç bu... diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
1: Dilek kuyusu olmuş.
0: Herkes
1: evet.
0: Bozuk paralarını atmış.
1: 5,5-6 metre derinliğinde.
0: Güzel, kiliseye yardım.
1: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta sizi söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu ile birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka.
1: Ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor. Doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badire atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne macera.
0: Neler geçmiş başından.
1: Neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet. Birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya,
1: gene bir tehlike. Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu da çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli. Ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim. Ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Dört yarışmacımız bizimle birlikte her zamanki gibi ve aramıza yeni bir isim katıldı. Elif Hanım merhaba.
1: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Adım Elif Kübra Koca Kahya, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Marmara Eczacılık'tan 2016 yılında mezun oldum. Şu anda da Çengelköy'de Şirin bir eczanem var, orada çalışıyorum. 2,5 yıllık evliyim. Programınızı beğendim. Eğlenmeye geldim. Güzel bir anım olsun istedim.
0: Evde yarışıyordunuz.
1: Evet, eşimle bazen. Ben başvurdum. O da destekledi. Buradayım. Teşekkür ederim.
0: Yanınızda çok güçlü bir rakip var.
1: İzledim, evet.
0: Nuhat.
1: Başarılar diliyorum kendisine.
2: Teşekkür ederim, ben de başarılar diliyorum.
0: Finalde yer aldı ve aynı zamanda evet. 5000 lira para ödülünde sahibi oldu. Bugünün de tabii ki favorilerinden diyebilirim herhalde. Öyle tahmin ediyorum ki sizler de katılacaksınız ama... Özellikle Seray Hanım, dün son ana kadar iyi mücadele ettik.
3: Evet, işlem hatasıyla orada bitti zaten benim için. Kötü oldu. Umarım bugün heyecanımı dağıttım, biraz daha iyi bir performans göstereceğim.
0: Serap Hanım, dün memnun muydunuz performansınızdan siz?
4: Evet, memnundum. Yalnız soruyu doğru yapıp sonra silip tekrar yanlış yapmam, o benim için çok kötü oldu. Onun dışında eğleniyorum ben.
0: Peki. Başarılar diliyorum öncelikle ve formatımızla ilgili olarak hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. 3 etap var. Final öncesinde 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez soruların değeri 2000 puan oluyor. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. 4'er soru yönelteceğim. Bir kişi bildiği takdirde de çarpı 2 puan kazanacak. Ve 5000 lira para ödülümüz de var tabii ki. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Eğer sizin bir sorunuz yoksa başlayalım mı?
2: Başlayalım.
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz nereden gelecek?

Eğlenceli oyunlar konu başlığımız. İki veya daha fazla oyuncu gerekmektedir. Temel kuralı verilen bilgiyi beden dilini kullanarak hiç konuşmadan anlatmaya çalışmaktır. Oyunda mutlaka süre olmalıdır. Toplam kelime sayısı ilk başta parmağımızla gösterilerek belirtilir. Benzeri demek için her iki elin işaret parmağının dış yüzeyini birbirine paralel şekilde sürtmek gerekmektedir. Zıttı demek için her iki elin işaret parmağını birbirine çarpı işareti yapacak şekilde koymak gerekmektedir. Ek getir demek için her iki elin işaret parmağını birbirine kanca şeklinde tutmak gerekmektedir. Kelime bulunup tam olarak söylendiyse tek elin baş parmağı yukarı kaldırılır veya tek elin ayası giysinizin cep bölümüne doğru hafifçe vurulur. Sorumuz gelsin. Temel kuralı verilen bilgiyi beden dilini kullanarak hiç konuşmadan karşı tarafı anlatmaya çalışmak olan oyunun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Genellikle böyle arkadaşlar arasında ya da kalabalık aileler bir araya geldiğinde çocukların ya da gençlerin ağırlıklı olarak hemen oynayalım mı dedi ve ardından da diğer ebeveynlerin de katıldığı bir oyundur. Serap Hanım hala düşünüyor acaba o mu diye.
1: Yok, biraz sonra açıklamamı yapacağım.
0: Siz Erzurumluydunuz değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, Erzurum.
0: Aile kalabalık mı? Kalabalık. Anne baba tarafı falan?
1: Kalabalık, kalabalık.
0: Eş tarafı?
1: Eşim Erzurumlu değil.
0: Eşiniz
1: eşim Hatay Erzin.
0: Hataylı.
1: Evet.
0: Peki, bu oyunu hiç aile içerisinde oynadığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Evet, hatırlıyorum
0: evet.
1: Tabii
0: ki. Evet diyorsanız o zaman bir şeyler yazdınız demek ki.
1: Yazdım,
0: buyurun,
1: yazdım.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Elif Hanım?
1: Sessiz sinema.
0: Nuhat?
2: Sessiz sinema.
0: Serap Hanım?
1: Sessiz sinema.
0: Ve Seray Hanım?
3: Sessiz sinema.
0: Oynar mısınız sessiz sinema?
1: Oynarım.
0: Oynarsınız. Peki acaba cevap sessiz sinema mı? Doğru cevabı görüyoruz. Sessiz sinema doğru cevaptı. 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz yarışmamıza. Elif Hanım, sizin aile tarafı?
3: Biz 6 kız kardeşiz. Kalabalık bir ailede büyüdüm. Böyle oyunları da çok severiz, oynarız. Şu an eşimle de oynarız. Bunun kitap versiyonunu, dizi versiyonunu, film versiyonunu hepsini severek oynuyoruz.
0: Kim galip geliyor genelde?
3: Kitaplarda ben, filmlerde eşim.
0: İki tarafta dengeli dengeli
3: evet,
0: gidiyor.
3: Evet.
0: Serap Hanım, sizde nasıl durum?
1: Vallahi ben çok başarılı değilim oyunda. Çünkü filmlerle aram çok iyi değil. Yani sessiz sinema mı, sessiz film mi diye düşünüyordum. Önce film yazdım, sonra sinema olarak değiştirdim. O yüzden düşünüyordum hala. Sessiz film yazacaktım. Neyse ki sinema.
0: Ama doğruyu buldunuz.
1: Aynen.
0: Peki, ikinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Akılda kalan bir dizi, acaba hangisi? İstanbul'un eski bir mahallesinde yaşayan fırıncı Nusret Usta'nın 5 kızı ve mutlu bir aile yaşamını anlatır. Eşi Ayhan Hanım'la birlikte mahalle sakinlerinin her derdine koştukları için mahalle sakinleri de ailelerin bir parçası gibidir. Birbirinden renkli karakterlerden oluşan komşuları ve kızları her günlerinin hareketli geçmesine neden olur. Dizinin unutulmazları arasında kirli karakteriyle hafızalara kazanan Kadir Çöptemir, Cengiz karakteriyle büyük beğeni toplayan Peker Açıkalın, Herodot Cevdet karakteriyle kahvehanede anlattığı tarihi hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitleyen Hasan Kaçan. Herodot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden, ölü karakterine hayat veren Mehmet Usta yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Kirli, Cengiz, Herodot Cevdet gibi unutulmaz karakterleri hayatımıza katan Unutulmaz dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Eskilerden bir dizi sorduk ama tabii yeni dönemde de birçok çok fazla izlenen diziler var. Seray Hanım, televizyonla aramız nasıl?
1: Yani çok fazla dizi takip eden, yani aynı anda çok fazla diziyi takip etmiyorum ama takip ettiğim birkaç dizi var.
0: Mesela?
1: Ama eski dizileri daha çok tabii ki severdik.
0: Eskiden daha çok severdiniz.
1: Evet, eski diziler daha güzel.
0: Şu anda yeni dönemde hangi diziler? Televizyonda mı yoksa platformlarda mı?
1: Şu an platformlarda daha çok izliyoruz. Zaten benim öyle bir çok bir vaktim olmuyor ama eşim çok seviyor. Sinema filmlerini de, dizileri izlemeyi de. Bazen ona eşlik ediyorum vaktim oldukça.
0: Siz Elif Hanım?
2: Sosyal platformlarda evet daha fazla izlediğimiz oluyor. Zamandan daha şey oluyor, tasarruf oluyor diyeyim.
0: Hemen ama arka arkaya. Evet, birinci sezon 1, 2, 3, 4.
2: Evet, peş peşe güzel gidiyor.
0: Dizilerde çünkü bir hafta beklemek biraz bazen. Hatta günü eğer kaçırdıysanız, gerçi özeti var ama yine de
2: özet ne olursa olsun. Özet de bir saat sürüyor. Bayağı bir zaman alıyor Türk dizileri.
0: Evet. Peki acaba cevaplarınız ne oldu? Buyurun lütfen, bu dizimizi hatırlayabildiniz mi? Elif Hanım?
2: Ekmek Teknesi.
0: Nuhat?
3: Ekmek Teknesi.
0: Serap Hanım?
4: Ekmek Teknesi.
0: Ve Seray Hanım?
1: Ekmek Teknesi.
0: 4'te 4'le başlamıştık. Acaba devam ediyor muyuz böyle tam gaz? İşte doğru cevap geliyor.

Ekmek Teknesi bir döneme damga vuran en önemli dizilerden birisiydi. Ve böylelikle yarışmacılarımız da bu diziyi hatırladılar. Şimdi sırada üçüncü sorumuz var.

0: Bir yemek kültürü konu başlığımız. Fransız mutfağının en fazla sevilen atıştırmalıklarından biridir. Türk mutfağında pek çok tadın süslenmesi veya tatlandırılması için tercih edilir. Özellikle pasta ve tatlılarda sıklıkla kullanılır. Karamelize edilmiş şekerle çeşitli kuru yemişlerin ve türlü kuru meyvelerin bir araya getirilmesinden elde edilen bir tatlı çeşidi ya da atıştırmalık olarak tanımlanır. Kişinin arzusuna göre içerisinde yer fıstığı, antep fıstığı, fındık, badem, susam, kuru üzüm, kuru kayısı gibi malzemeler kullanılabilir. Sorumuz gelsin. Karamelize edilmiş şekerle çeşitli kuru yemişlerin bir araya getirilmesinden elde edilen bu atıştırmalığa ne ad verilir? Süreniz başladı. Fransız mutfağından en önemli ipucunun bu olduğunu söyleyebilirim herhalde. Kahvenin yanında, çayın yanında koyarlar filan. Son anda bir şeyler yazıyor Serap Hanım ama yine süre bitti Serap Hanım.
1: Hep geç kalıyorum.
0: Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Elif Hanım.
1: Hiç emin olmayarak yazdım ama şu atıştırmalıklardan aklımda kalan barlar.
0: Enerji bar gibi.
1: Evet, evet, evet.
0: Diyorsunuz. Nuhat.
2: Ben dün annemin adını yazmıştım bilmediğim bir soruya. Bugün de babamın adını yazmak istedim. Bir fikrim yoktu ama sonradan son bir cümleden sonra draje olabilir diye belki bir düşündüm. Öyle bir cevap vermek istedim. Gerçi atıştırmada babamın ismini yazmam çok bir şey olmadı ama böyle bir soruda yine de onun ismini de vermek istedim.
0: Peki bir tahminin varsa da eğer draje diyorsun.
2: Evet son anda.
0: Serap Hanım.
3: Maalesef yetiştiremedim.
0: Son anda bir şey yazacaktınız. Ne yazacaktınız merak
3: ettim. Eşimin adını yazacaktım.
0: Siz de eşinizin adını. Söyleyin bari yazamadınız
3: Alper,
0: ama.
3: Alper
0: Bey.
3: Seni çok seviyorum canım.
0: Seray Hanım.
4: Güzel bir soru işareti koydum. Duyunca muhtemelen hatırlayacağım ama hiç aklıma gelmedi bir şey.
0: Muhtemelen. Ben de öyle düşünüyorum. Yani şimdi cevap ekrana geldiğinde aa diyeceksiniz. İşte doğru cevabı görelim. Krokan olacaktı.
3: Krokanlı pastayı da pasta. Çok severim.
0: Bildiğimiz değil mi?
1: Evet. Aklıma geldi aslında ama emin olamadım.
0: Peki. Şimdi 3 sorumuz geride kaldı. Artık bu etabı bitireceğiz. 4. sorumuz. Önce konu başlığına bir bakalım.

Coğrafi terimler konu başlığımız. Sıcak su buharının yer altından yüzeye doğru fışkırarak çıktığı yer kabuğundaki açıklıklardır. Nadir olarak rastlanan bu yapılara dünya üzerinde sadece Amerika, Rusya, Yeni Zelanda, Şili ve İzlanda gibi birkaç bölgede rastlamak mümkündür. Bu kaynaklar genellikle volkanik olarak aktif bölgelerde bulunurlar. Bazıları düzenli aralıklarla patlar, hatta çok dakik oldukları söylenebilir. Bilim insanları bu kaynakların düzenli zaman aralıklarıyla patlamasının nedeninin yerin altında suyun bulunduğu kanalın şeklindeki kıvrımalar olduğunu düşünür. Sorumuz gelsin. Sıcak su buharının yer altından yüzeye doğru fışkırarak çıktığı yer kabuğundaki açıklıklara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Milli maç için İzlanda'ya gitmiştim ve İzlanda'da bunun en çarpıcı örneklerini görmek mümkün. Merak edenler için söyleyeyim, hem yarışmacılarımız hem de izleyicilerimiz için. Türkiye'de yok. Türkiye'de kaplıcalar var ama bu sorduğumuzun cevabı farklı. Buyurun görelim lütfen neler yazdınız. Elif Hanım.
1: Doğru mu yazdım bilmiyorum ama Geyser diyeceğim.
0: Geyser diye yazdınız.
2: Ben de emin değilim ama ben de Greiser yazdım.
0: Greiser. Serap Hanım.
3: Ben Krater yazdım.
0: Krater ve Seray Hanım.
4: Greiser yazdım ama sanırım kelime hatalı.
0: Siz de Nuhat gibi Greiser yazdınız. Bir Geyser var, bir de Krater var. Bakalım puanlar nereye gidiyor? İşte sorumuzun doğru cevabı. Geyser olacaktı. Doğru cevap ve alkışlıyoruz Elif Hanım'ı.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Hiç gördünüz mü peki? Bahsetmiş olduğumuz bu...
1: Belgeselde görmüştüm. Evet yine İzlanda soğuk ülkelerde görsel olarak gördüm ama hiç gidip görme şansım olmadı.
0: Sular böyle belirli bir zaman yani buhar bir anda fış,
1: evet.
0: Fış diye evet. Böyle farklı farklı bir doğa güzelliği aslında. Şili'de, İzlanda'da, Rusya'da özellikle tabii o tarz, o coğrafyada bir aile fazla görmek mümkün. Etabı bitirdik. Acaba bu etap sonunda puan durumu ne oldu? Elif Hanım bir tek farklı şu anda. O da az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinden.
1: Evet.
0: 2500 puan ve birinci sıradasınız. Diğer yarışmacılarımızın 500'er puanı var. Nuhat son finalistimiz.
2: Evet.
0: Serap Hanım ve Seray Hanım. Daha önümüzde 8 soru var. Bakalım yarışmada neler yaşanacak. İşte dikkat etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabına başlıyoruz ve artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Rushmore Dağı Anıtı konu başlığımız. Rushmore Dağı Anıtı Amerika'nın Güney Dakota eyaletinde bulunan Kara Tepelerin üzerinde yer almaktadır. Yapımına 1927 yılında başlanan anıt tam 14 yıl sonra tamamlanmıştır. Anıtın yapımı esnasında ortalama 400 işçi çalışmıştır. Anıtta Washington'ın başı 6 katlı bina kadardır. Burnu 6.4 metre, ağzı 5.5 metredir. Bu anıtlar Amerika'nın 4 büyük başkanının büstlerini belirtmektedir. Büstlerin başları 140 metre boyunda olan bir insanın boy ölçüsüne göre yapılmıştır. Kayalar arasında George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosevelt'in başları yükselir. Dağın %90'ı dinamit kullanılarak oyulmuştur ancak tek bir can kaybı dahi olmamıştır. Sorumuz gelsin. Rushmore Dağı Anıtı kaç yılda tamamlanmıştır? Süreniz başladı.

0: İçinde gizli bir oda olduğu söyleniyor. Ve yapıldığı zaman Amerika'nın bazı böyle bilgilerinin, belgelerinin onun içerisinde saklanabilmesi adına turistlerin oraya girmesi yasak. Acaba kaç yılda tamamlandığı konusunda fikriniz nedir? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Elif Hanım.
1: Ben kaçırdım. Rastgele bir şey yazdım. 10.
0: 10. Uğurlu rakamınız mı 10?
1: Değil. 1927'yi duydum. Sadece geri kalanından tahmin etmeye çalıştım.
0: Peki. Nuhat?
2: 14.
0: Serap Hanım?
3: Ben 17 ya da 14 olduğunu düşünüyorum. İkisinden biri ama hangisi? 14 yazdım.
0: Tercihinizi 14'ten kullandınız. Seray Hanım?
4: 14.
0: Siz de 14. Peki. Acaba ben ne demişim? Yapımına 1927 yılında başlanan anıt tam 14 yıl sonra tamamlanmıştır. 14 yıl doğru cevaptı ve Elif Hanım'ın dışındaki diğer yarışmacılarımız puanlarını arttırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve şimdi özellikle acaba hanımefendiler bu soruya nasıl bir ilgi gösterecekler merak ediyorum. Yeni sorumuz geliyor. Konu başlığımız elmas. Elmas bilinen en sert maddedir. Tamamen saf olan bir elmas renksizdir. Yapısal bozukluklar ve saflığı bozan diğer maddeler elması renkli gösterir. Azot, elmasın sarı ya da kahverengi, bor, gri mavi olmasına sebep olur. Kalıcı bozulmalar pembe ya da kırmızı rengin kaynağıdır. Doğal elmaslar atomların kristal yapıya tek tek eklenmesiyle yüzyıllar içerisinde olur. Elmasların en az 990 milyon yıl önce oluştuğu, pek çoğunun 3.2 milyar yıl kadar eski olduğu bilinmektedir. Doğal elmas yerin yaklaşık 150-160 kilometre altında dünyanın manto tabakasında oluşur. Elmasın oluştuğu ortamda sıcaklık 1000 dereceyi aşabilir. Elmaslar oluştukları bu derin yerlerden yeryüzüne volkanik patlamalarla ulaşır. Sorumuz gelsin. Elmasın sarı ya da kahverengi olmasına hangi madde sebep olur? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Seray Hanım, takılarla aramız nasıl?
1: Çok severim.
0: Çok seversiniz. Evet. Elmas?
1: Elmas kim sevmez? Sevmeyen kadın var mıdır bilmiyorum. Seviliyor tabii kadınlar arasında. Kadınlar genel olarak takıya çok düşkünler genelde zaten.
0: Peki ne tarz takıları çok seversiniz? Yani yüzükler mi, böyle bilezikler mi, kolye mi, küpe mi?
1: Küpeyi daha çok seviyorum herhalde. Küpeyi daha çok. Ama genel olarak aslında hepsini seviyorum.
0: Serap Hanım, sizde de var.
2: Evet, ben zaten kuyumcu kızıyım.
0: Öyle mi?
2: O yüzden evet, takılarla aram iyidir. Severim yani, her türlüsünü severim. Pırlantayı da severim, gümüşü de severim. Fark etmez.
0: Siz tabii bir kuyumcu kızı olduğunuza göre her türlüsünü görmüşsünüzdür sevdiğiniz kadar aynı zamanda.
2: Evet, olabildiğince.
0: Anında anlar mısınız hangisi kaç karattır ya da değeri ne
2: yani
0: kadardır
2: aşağı? Çok iddialı değilim tabii ama aşağı yukarı anlarım.
0: Anlarsınız. Evet. Peki Elif Hanım, sizin nasıl?
3: Benim değerli takılara çok bir ilgim yok açıkçası. Otantik takılar daha çok ilgimi çekiyor. Seçerken de hep kendi zevkime göre hoşuma gidiyorsa alırım.
0: Fiyatı önemli değil diyorsunuz.
3: Fiyatı evet, önemli değil.
0: Peki. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Elif Hanım.
3: Azot.
0: Nuhat.
4: Azot.
0: Serap Hanım.
5: Azot.
0: Ve Seray Hanım.
5: Azot.
0: Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Tıpkı yarışmamızın ilk iki sorusunda olduğu gibi. Bakalım doğru cevap ne? Cevap soruda. Azot, elmasın sarı ya da kahverengi, bor, gri mavi olmasına sebep olur. Cevap soruda. Azot doğru cevap olacaktı ve böylelikle dört yarışmacımız da puanlarını arttırıyorlar. Geldik şimdi yedinci sorumuza.
6: You have returned for a reason. Your adventure begins now.
0: Narnia günlükleri konu başlığımız. Narnia günlükleri İrlandalı yazar Lewis'in yazdığı 7 ciltlik çocuk romanından Beyaz Perde'ye uyarlanmıştır. Narnia hayvanların konuşabildiği, sihrin gerçek olduğu ve iyi ile kötünün birbiriyle savaştığı bir dünyadır. Macera ve fantastik öğelerinin başarıyla harmanlandığı seri 3 filmden oluşmaktadır. 2005 senesinde ilki basılan ve seride ikinci kitap olan Aslan, Cadı ve Dolap sinemaya uyarlandı. 2008 senesinde vizyona giren ikinci sırada basılan ve seride dördüncü kitap olan Prens Caspian oldu. 2011 senesinde üçüncü sırada basılan ve seride beşinci kitap olan Şafak Yıldızı'nın Yolculuğu sinemaya aktarıldı. 2006 yılında en iyi makyaj ve saç tasarımı dalında Oscar kazandı. Sorumuz gelsin. 2008'de vizyona giren Prens Caspian, Narnia Günlükleri kitap serisinde kaçıncı sıradadır? Süreniz başladı.

0: 7 kitap ve filmler tıpkı Yüzüklerin Efendisi gibi aslında fantastik bir seri. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Elif Hanım.
1: 5.
0: Nuhat.
2: 3.
0: Serap Hanım.
3: 5.
0: Ve Seray Hanım.
4: 4.
0: Farklı farklı cevaplar görüyorum şu anda. İkisi aynı olmak üzere. 3 var, 4 var ve 2 tane de 5 var. Bakalım doğru cevap neymiş? Cevap soruda. 2008 senesinde vizyona giren, ikinci sırada basılan ve seride dördüncü kitap olan Prens Caspian oldu. Cevap soruda. 4 doğru cevabı yazan sadece Seray Hanım'dı. Alkışlar size Seray Hanım. Tebrik ediyoruz. Bu etapta çarpı 2 puan kazandınız. Ve bir anda liderlik koltuğuna oturdunuz şu anda. 5700 puanınız var.
1: Umarım böyle gider. Dünkü gibi sorularda iddialıyım demeyeceğim bu sefer. Yanlış çıkarttım sonra.
0: Nuhat yine bir sessizliğe büründü.
1: Evet, Seray Hanım. Üçüncü etapta korkuyorum Nuhat'tan.
2: Üçüncü etap bekliyorum diyeyim ben de.
0: Üçüncü etap. Elif Hanım, siz evde hangi etapta daha başarılıydınız?
1: İlk etapta.
0: İlk etapta. Hı hı. 2 ve 3.
1: 2 ve 3. Yani dikkat dağılmaya bir saniye bile müsaade etmiyor format. Toplamaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum.
0: Ama yine de iyi şu anda. Az önce zaten tek başınıza bildiniz. Şu anda ikinci sırada yer alıyorsunuz. O da Seray Hanım tek başına doğru cevabı bildiği için.
1: Evet, o da birinci etapta o soruda.
0: Evet. Peki, yeni sorumuza geçelim o halde. Bakalım konu başlığımız ne?

Eş anlamlı sözcükler bu etabın son sorusu. Türkçe'de yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bazı örnekler vereceğim şimdi. Akıl, us, viraj, dönemeç, edat, ilgeç, atölye, işlik, demeç, beyanat, ırgat, rençber, bitki, nebat, ceviz, koz, müjde, muştu, belge, vesika, uyarı, ikaz, cümle, tümce. Sorumuz gelsin. Edat sözcüğünün eş anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: 8. sorumuz, süremiz sona erdi. Seray Hanım, siz Bursalıydınız.
1: Evet.
0: Dün Bursa'dan tanıdık bir soru gelmişti.
1: Evet, bugün de...
0: Şimdi mesleğinizle ilgili yine bir tanıdık soru. Türkçe öğretmenisiniz çünkü.
1: Evet, Türkçe öğretmeniyim. Ama diğer arkadaşların da tahmin edebileceği bir şeydi bence.
0: Tahmin edebileceği. Acaba tahminleri ne olmuş bir görelim. Buyurun lütfen cevaplarınız.
2: İlgeç.
0: Elif Hanım.

0: Hanım'ın cevabı İlgeç. Nuhat?
1: İlgeç.
0: Serap Hanım?
2: İlgeç.
0: Ve Seray Hanım?
2: İlgeç.
0: Dün Bursa Cumalı Kızık'ta tek başınıza bildiniz.
2: Evet.
0: Şu anda yanınızda 3 tane daha ortak var. Puanları ortak oluyorlar mı acaba? Doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Viraj Dönemeç. Edat İlgeç. Cevap soruda. Doğru cevap tabii ki İlgeç olacaktı. Ve bu etabı böylelikle puanlarla tamamlıyor yarışmacılarımız. Şöyle kalan 4 soru öncesinde bir hatırlayalım. Seray Hanım 6200 puanla şu anda 1. sıradasınız. Elif Hanım bugün aramıza katıldı. Gayet iyi bir performans diyebiliriz aslında. 3500 puanınız var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
2: Yani bilmiyorum. Bakalım. İyi şu anda göre memnunum.
0: Şu anda memnunsunuz. Hı-hı. Serap Hanım 2200 puanınız var.
2: Evet.
0: Ve Nuhat yine aynı şekilde 2200 puanda. Dün tam da bu anda 4. sıradaydı Nuhat.
2: Evet.
0: 4. sırada olan yarışmacımız bu etapta finale çıktı Elif Hanım. O yüzden dikkat edin.
2: Tamam.
0: Nuhat'a dikkat edin. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Artık akıl oyunu etaba başlıyor. Ve her bir sorunun değeri de 3000 puan oldu. İşte 9. sorumuzun konu başlığı.
3: Adın ne senin?
4: Sabiha.
3: Beni niye görmek istiyorsun?
4: Sizden bir dileğim var Gazi Paşa'm.
3: Önce otur. Evet. Şimdi söyle, dinliyorum.
4: Annem babam yok. Biraz ablamda kalıyorum, biraz abimde. Kimseye yük olmak istemiyorum. Onun için bir yatılı okulda okumak istiyorum.
3: Çok mu istiyorsun çocuk?
4: Evet efendim, çok istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız sizi hiç mahcup etmem.
3: Seni evlat edinirsem benimle gelir misin?
0: Konu başlığımız Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen 1913'te Bursa'da dünyaya geldi. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden Sabiha'yı Mustafa Kemal Atatürk 1925 yılında gerçekleştirdiği Bursa gezisi sırasında manevi evlat edindi. 1934'te soyadı kanununun kabul edilmesi üzerine Atatürk kendisine Gökçen soyadını verdi. Tarihin ilk Türk kadın pilotu olan Gökçen, dünyanın ilk kadın savaş pilotu unvanına da sahiptir. Çağdaş Türk kadınının parlak bir örneği olan Sabiha Gökçen'in adı İstanbul Kurtköy'de bulunan havaalanına verilmiştir. Sabiha Gökçen 22 Mart 2001 tarihinde aramızdan ayrılmıştır. Sorumuz gelsin. Sabiha Gökçen Atatürk tarafından evlat edinildiğinde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: 2003 yılında açılmıştı Sabiha Gökçen Havalimanı. Türkiye'de İstanbul'da ikinci havalimanı olma özelliğini taşımaktadır. Saygıyla anıyoruz Sabiha Gökçen'i ve acaba kaç yaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk onu evlat edinmişti? Buyurun. Elif Hanım.
1: 12. 1925 ile 1913 kaldı aklımda.
0: 12'yi buldunuz. Nuhat.
2: 12.
0: Serap Hanım.
3: 12.
0: Ve Seray Hanım.
4: 12.
0: 4-12 cevabını görüyoruz. Peki doğru cevap nedir? 1925-1913 tarihlerdi ve karşımıza doğru cevap 12 olarak çıktı. Böylelikle bu etaba yarışmacılarımız puanlarla başladılar. Geldik şimdi 10. sorumuza.

Türkiye'de cep telefonu tarihine bakacağız şimdi. Türkiye 1991 yılında araç telefonları sayesinde ilk kez 1G teknolojisiyle tanıştı. 23 Şubat 1994'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demir ile aramasıyla gerçekleşen ilk görüşme ile cep telefonunun Türkiye'deki macerası başlamış oldu.

Tarihler 2004'ü gösterdiğinde GSM abone sayısı tüm dünyada 1 milyarı geçmişti. Türkiye 2009 yılı itibariyle 3G'ye geçiş yaptı. Ancak geniş bant internet hızı ihtiyacının her geçen gün artmasıyla Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat arttıran 4.5G teknolojisine adım atıldı. Türkiye'de şu anda mobil abone sayısı 84.6 milyonu geçmiş durumdadır. Sorumuz gelsin. Türkiye'de 3G teknolojisine ilk cep telefonu görüşmesinden kaç yıl sonra geçilmiştir? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süremiz sona erdi.
1: Yine yanlış yaptım.
0: Yine mi yanlış yaptınız?
1: Evet.
0: Toplamayı çıkarmayı neyi? Çıkarmayı. Tarihi mi?
1: Çıkar. 94 ile 2009'du. 15 yazdım.
2: Doğru.
1: Doğru. Aa, tamam doğru yazmışım. Tamam.
0: Bunu da görecektik. Önce kendine kızdı Serap Hanım.
1: Heyecan o kadar kötü bir
0: şey ki. Cep telefonuyla aramız nasıl? Sürekli elimizde mi?
1: Evet. Maalesef.
0: Hiç bırakmıyor muyuz? Arkadaş
1: yani
0: ortamında, misafirler geldiğinde filan.
1: Bırakıyoruz, bırakıyoruz. O kadar değil. Zaten çocuktan korumak için bırakmaktan başka bir yol yok maalesef. Onlar en az derecede görsünler diye. Ben öğrencilerime de zaten telefondan uzak durmalarını söylerken mümkün olduğunca mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Ama tabii imkansız tamamen kopmak.
0: Ya tabii cep telefonu çok önemli. Yani teknolojiye anında ulaşıyorsunuz. Anında bütün herkese ulaşabilmeniz mümkün. Bilgi burada, araştırıyorsunuz, bakıyorsunuz. Anında haberleri alabilmek mümkün. Sosyal mecraları takip ettiğiniz takdirde her şey var aslında. Cep telefonu sadece arama anlamında kullanılmıyor ama şimdi sizler de farkındasınızdır. Bir yere gittiğinizde herkesin elinde cep telefonu. Masada 5-6 kişi var. Kimse birbiriyle sohbet etmiyor. Evde kalabalık bir aile. Anne var, baba var, çocuklar var. Bakıyorsunuz orada da sohbet yok. Herkes elinde cep telefonu. Evet, hayatımızın hep içinde ama bazen de bir kenarına bırakmak lazım aslında cep telefonunu diye düşünüyorum, bilmem. Sizler de herhalde katılıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki cevaplarınız acaba ne oldu? Serap Hanım kendine bir kızdı, sonra sevindi.
3: Ben Elif galiba Hanım... yanlış hatırladım. 94'ten eminim ama 3G'ye geçişimizden emin değilim. 20 dedim cevaba.
0: 20 dediniz. Nuhat?
2: Ben de 94-2009 diye hatırlıyorum. 15 dedim o yüzden.
0: Serap Hanım?
1: 15.
0: Ve Seray Hanım?
1: Ben de yılları o şekilde hatırlıyorum. 15 dedim.
0: 3-15 ve 1-20 var. Acaba doğru cevap ne? Ne? 15 olacaktı doğru cevap. Nuhat, Serap Hanım ve Seray Hanım böylelikle puanlarını arttırdı. Elif Hanım, ikincilik koltuğu hala duruyor.
3: Duruyor mu?
0: Duruyor. Ama tabii ki Nuhat'la Serap Hanım'ın size yaklaştığını da söyleyelim. Yavaş yavaş azalıyor o fark. Şu anda artık önümüzde de iki soru kaldı. 11 ve 12 yarışmanın kaderini belirleyecek olan sorular bunlar. Son puan durumuna bakalım şimdi. Seray Hanım 7950 ile şu anda finale en yakın isimsiniz. İkinci sırada Elif Hanım var. 4250 puanınız bulunuyor. Nuhat ve Serap Hanım şu anda 3950 puana sahipsiniz. Herkesin final şansı var. Ve aramızdan biliyorsunuz bir yarışmacımız da ayrılacak. Şu anda iki yarışmacımız da veda edebilir. Ya bir finalistimiz olabilir. İki finalistimizin olma ihtimali şu anda bakıyorum matematiksel olarak var mı? Yok. Öyle görünüyor. Ama iki kişiye de veda edebilir. Çünkü Nuhat ve Serap Hanım'ın puanları aynı şu anda. Ve en az puana sahip iki yarışmacımız. Bu yüzden kritik bir soru geliyor şu anda. 12. sorumuza geçiyoruz. Müziğin çok kıymetli.

Kıymetli isimlerinden Ümit Besen bu sorumuzun konu başlığı. Ümit Besen 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya geldi. 1974 yılında Tayfunlar Orkestrası adlı bir grup kurdu ve düğünlerde çalmaya başladı. Ümit Besen 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan'la birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. Bir sene sonra Islak Mendil'le ikinci planı yaptı. 1982 yapımı olan ilk sinema filmi Islak Mendil'de konservatuvarda okuyan fakir bir genci canlandırdı. 2015 yılında 80'lerin unutulmaz hiti Nikah Masası adlı şarkıya Embe Orkestrası eşliğinde Ajda Pekkan'la düet yaptı. 2016 yılında çıkan Başka adlı albümünde klasikleşmiş şarkılarını rock tarzında yeniden seslendirdi. Bu albümde Feridun Düzağaç, Pamela, Cem Adrian gibi ünlü isimlerle düet yaptı. 16 filmde oynadı, satış rekorları kırmış 30'a yakın albümü bulunmaktadır. Ve sorumuz gelsin. Ümit Besen ikinci plağı olan Islak Mendil'den kaç yıl sonra Nikah Masası şarkısında Ajda Pekkan'la düet yapmıştır. Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Final öncesindeki son sorumuzdu. Elif Hanım, müzikle aramız nasıl?
1: Güzel.
0: Severim. Hangi tarz müzik müziği seversiniz?
1: Türkü başta olmak üzere her şeyi dinlerim aslında.
0: Türkü? Hı-hı. Ne güzel. Hangi yörenin var mı mesela söyleyeceğiniz bir türkü
1: Sesim
0: ismi?
1: Sesim çok kötü, söyleyemeyeceğim.
0: Türkü ismi var mı?
1: Yani Zülfü Livaneli'nin hepsini severim aslında. Selda Bağcan'ın şarkılarını çok severim. Böyle özellikle bir şarkı söyleyemeyeceğim. Hepsi benim için çok önemli.
0: Evet. Erzurum'un da tabii türkü deyince akla gelir değil mi Serap Hanım?
2: Evet.
0: Sizin nasıl aranızlar?
2: Ben de severim müzik. Türkü de severim. Her türlü müziği de dinlerim.
0: Seray Hanım, Ümit Besen tarzı müzik?
3: Yani dinledim ama özellikle dinlemek istediğim bir müzik tarzı değil. Ama genel olarak bütün müzik türlerini severim. Bir ara keman çaldım.
0: Lise keman çaldınız?
3: Evet. Ama bayağı paslandım. Şimdiki hedefim oğlumla beraber yeni bir müzik aleti öğrenmek inşallah. O da isterse tabii. İstiyorum tekrardan böyle bir şeye başlamak.
0: Ne öğrenmeyi arzu ediyorsunuz peki?
3: Piyanoyu çok istiyorum.
0: Piyano. Peki. Cevaplarınızı rica edeyim. Her şeyi belli olacak şimdi. Buyurun Elif Hanım.
1: 34.
0: 34 dediniz. Nuhat?
4: 34.
0: Serap Hanım?
2: 12.
0: Ve Seray Hanım?
3: 34.
0: Serap Hanım, tek farklı cevap veren sizsiniz.
2: Yanlış benim cevabım.
0: Yanlış mı?
2: Koptum çünkü.
0: Serap Hanım 12 dedi, yanlış dedi. Acaba gerçekten öyle mi? Doğru cevabı görelim. (Gülüyor) 34 olacaktı doğru cevap. Ve son soruda, final öncesindeki son soruda Serap Hanım, puan alamadığınız için böylelikle size veda ediyoruz. Buraya kadarmış.
2: Aynen. Yarışmaya kendimi televizyondan izlemek için katılmıştım. Hedefimi gerçekleştirdim. İzleyeceğim inşallah. Tekrar takip etmeye devam edeceğim sizleri. Arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz Serap Hanım. Size bir kitap hediyemizle veda ediyoruz. Tabii puan alamayan yarışmacımız olarak size veda ederken finalistimiz yeni bir isim. Bugün karşımda olacak. Dün son anda lider götürdü koltuğu Nuhat'a bırakmıştı. Ama bugün hata yapmadı. Seray Hanım'ı hep birlikte alkışlayalım mı? Tebrik ediyoruz.
2: Sağ olun.
0: Dünün performansını bugüne daha iyi yansıttınız Seray Hanım.
3: Evet, bugün biraz daha heyecanımı kontrol edebildim. Ama hala Nuhat'la beraber yarışacağız, korkuyorum.
4: Yarışmak, Seray Hanım'la yarışmak büyük bir keyif gerçekten.
3: Seninle
4: ben de sonuna
3: ederim.
4: Kadar çekirge bir sıçradı, iki sıçrar mı diye düşündüm de sıçrayamadım bu sefer. Olsun, yarın bir daha yarışacağız yine.
0: Cevabın yanlış olsaydı Serap Hanım'la evet. Beraber gidiyordunuz.
4: Evet, gidebilirdim. Öyle bir risk de vardı. Ama kaldım buradayım. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum.
0: Üçüncü olarak tamamladın. Evet. Üst üste iki kez final oynayıp 5000 lira para ödülünü kazanmıştın. Bugün biraz yenileneceksin Nuhat.
4: Evet öyle oldu.
0: Yarın tekrar beraberiz tıpkı. Elif Hanım, siz de ikinci oldunuz. Tebrik
1: evet,
0: ediyorum.
1: Teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bugün aramıza katıldınız.
1: Teşekkürler.
0: Yarın yine beraber olacağız.
1: Evet.
0: Ve artık final zamanı. Seray Hanım, yeni bir isim, yeni bir yarışmacı olarak karşımda olacaksınız. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve bugün karşımda yeni bir isim var. Seray Hanım, neler hissediyoruz? Heyecan arttı mı, geçti mi finale çıkınca?
3: Baskılamaya çalışıyorum. Çok istiyordum finale çıkmayı. Yani bilemesem bile en azından buraya çıkmış olmayı istemiştim. Dün biraz heyecandan sanırım işlem hataları, işte unutmalar oldu. Bugün inşallah biraz daha, en azından final etabında da performansımı devam ettirmeyi umuyorum.
0: Evde peki eşinizle beraber mi yarışıyordunuz yoksa?
3: Ben tek yarışıyorum genelde. Kalem kağıt alıp cevapları yazıyordum o şekilde. Kendimi denemeye çalıştım buraya gelmeden önce.
0: Öğrencilerle hayat nasıl gidiyor peki? Bir Türkçe öğretmenisiniz.
3: Evet, şu an bir aradayız. Ben doğum yaptıktan sonra oğluma bakmak için ayrıldım. Bu sırada sınava hazırlanmaya,
0: yoksa...
3: KPSS'ye hazırlanmaya karar verdim. Daha önce bir kere girmiştim, denemedim sonra. Bu süreyi onunla telafi edeyim hem diye düşündüm. Olursa bu sene daha şansımı deneyeceğim. Geçen sene girmiştim, olmadı. Bu sene de girip artık önümüzdeki sene olmazsa başka bir şekilde tekrar başlamak istiyorum.
0: Peki. Seray Hanım, şimdi siz ilk defa finale çıktığınız için hemen bir iki hatırlatma yapmak istiyorum. Para ödülümüz 5000 lira. Eğer doğru cevabı verirseniz size 5000 lirayı takdim edeceğim. Yarın tekrar birlikte olacağız. Cevap verir de yanlış olursa maalesef size de veda edeceğiz. Tıpkı Serap Hanım olduğu gibi. Ama bir şansınız daha var. O da eğer emin değilseniz o zaman 1000 lirayı alıp yarın tekrar bizimle birlikte olabilirsiniz. Yani final sorumuza cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz. Bana bir sorunuz var mı?
3: Yok, başlayabiliriz.
0: Başlayabiliriz. O zaman konu başlığımıza gidelim. Bakalım finalde bizi nasıl bir soru bekliyor?

0: Konumuz futbol. Ne kadar ilgilisiniz bilmiyorum. Gol Esim. Kralları.
1: Esim çok
0: Şimdi
1: ilgili.
0: Detayları vereceğim Seray Hanım. Süper Lig'de geride kalan 63 sezonda 32'si Türk, 13'ü yabancı olmak üzere toplam 45 futbolcu gol kralı unvanını kazanmıştır. Lig tarihinde en fazla gol kralı olan futbolcu unvanı 6 kez bunu almayı başaran Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay'dır. Ligin en çok gol atan toplam 45 futbolcusunun 18'i ayrı takımdan çıkmıştır. Galatasaray 17 kez de en çok bu unvana sahip futbolcuyu kadrosunda bulunduran takımdır. Şampiyonluk yaşayan diğer takımlardan Fenerbahçe 15, Trabzonspor 5, Beşiktaş ve Bursaspor 4'er kez ligin en çok gol atan futbolcusunu kadrosunda barındırmıştır. Tanju Çolak, Galatasaray formasıyla attığı 39 golle bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu hala elinde bulundurmaktadır. Lig tarihinde şimdiye kadar 13 yabancı futbolcu 14 kez gol kralı unvanını yakaladı ve Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Alex de Souza Türkiye'de 2 kez bu unvanı alan ilk yabancı futbolcu olma başarısını da gösterdi. Final sorumuz gelsin. Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş toplam kaç kez gol kralı çıkartmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi Seray Hanım. Nasıl futbolla aramız?
1: Benim hiç iyi değil ama eşim aşırı ilgili. Yani bu soruyu eminim dinlemeden de sorsanız yapardı. Onun sayesinde belki bir kulak dolgunluğu benim de oluyor arada bir, bazı terimlere özellikle ama...
0: Çok beraber maç izlemiyor musunuz?
1: Galatasaray maçlarını mecbur izliyoruz.
0: Mecbur, eşiniz Galatasaraylı.
1: Evet.
0: Siz peki takım tutuyor musunuz?
1: Ben de Galatasaraylıyım.
0: Siz de Galatasaraylısınız.
1: Takım tutmuyordum ama evlendikten sonra Galatasaraylı oldum.
0: Hiç maça gittiniz mi?
1: Basket maçlarına gittik. Pandemiden önce çok sık gidiyorduk hatta ama yok, futbol maçına hiç gitmedik beraber.
0: Hiç gitmediniz? Hı hı. Bir milli maça falan?
1: Yok.
0: Eşiniz gidiyor mu peki? Ya da gidiyor muydu?
1: Gidiyor. Hı.
0: Yani ben evlendikten sonra izin vermemi gibi bir durum yok herhalde.
1: Yok yok, o gidiyor. Hatta gelip özetini bir de evde izliyor.
0: Evet. Öyle. Peki eşiniz burada olsaydı konuya daha hakim olabilirdi. Ama ben de aslında final sorusuyla ilgili verilebilecek bütün detayları aktardım size. Hani şunun şurasında eksiği yok. Şunun şurasında fazlası çok. Bilmemeniz için doğrusu neden yok. Mazeret yok.
1: Evet.
0: Ama yine de tabii ki ben final sorumun ardından bir başka soruyu daha yönelteceğim. Gördüm ki bir şeyler yazdınız.
1: Evet, yazdım. Tek tek
0: bir
1: yazdım.
0: Bir hesaplamanız var. Final sorumuza, yani 5000 lira para ödüllü final sorumuza Seray Hanım, cevap verecek misiniz? Yoksa cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?

0: Ya ben tek tek hepsini yazdım. Hatırladığımı düşünüyorum. Yani işte hatası da yapmadım herhalde. Doğru olduğunu düşünüyorum cevabımın. Vermek istiyorum, cevap vermek istiyorum.
1: Cevap vermek istiyorum dediniz. Tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Öncelikle yani cevabın ne olduğunu bilmiyorum. Doğru veya yanlış ama yine de sonuçta kendinize güveniyorsunuz. O zaman görelim bakalım, derin bir nefes aldınız.
0: Evet.
1: Buyurun izleyicilerimize de bana da gösterin lütfen cevabınız.
0: 26 dedim.
1: Cevabınız 26 dediniz. Galatasaray?
0: 17 kez aldı. Fenerbahçe 15'ti ama o sorulmadı. Trabzonspor 5, Beşiktaş 4 diye hatırlıyorum.
1: Ve topladığınızda da?
0: Evet, 26'yı buldum. Umarım doğrudur.
1: 26 cevabı çıktı.
0: Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Umarım doğru hatırlıyorumdur, yanılmamışımdır. Tekrardan yarışırım.
1: Seray Hanım, bugün ilk kez bizimle finalde hiç de hakim olmadığı bir soruyla karşılaştı. Ki eşi çok iyi bir Galatasaraylı ve futbolu çok takip eden birisi olsa da kendisinin bu kadar ilgisi yok. Ve futbolla ilgili bu sorumuza 26 cevabını verdi. Şu elimde bir dursun mu acaba Seray Hanım?
0: Umarım.
1: Sol elimle bunu tutayım. Sağ elimle de vedaya mı acaba hazırlanayım?
0: Umarım veda olmaz. Yani en çok paradan da ziyade tekrar yarışmayı çok isterim.
1: Şöyle vardır yani minibüslerin önünde.
0: Evet evet. Öyle oldu biraz ama inşallah o bana değildir o işaret.
1: Peki. O zaman final sorumuzun doğru cevabını görelim bakalım. ...26 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum Seray Hanım sizi.
0: Çok teşekkür ederim.
1: 5000 lira para ödülünün sahibi oldunuz. İyi günlerde harcamanızı diliyorum. Tabii bunun üstüne koyma şansınız hala var.
0: Evet.
1: 5000'e yetinmiyorsanız eğer yarın beraberiz yine.
0: Evet, çok mutluyum. En çok da dediğim gibi tekrar yarışacak olduğum için mutluyum. Umarım devam eder.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir yerlerde iş öğrenmeye, bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz efendim? Çok güzel böyle boğaz manzarası. Ama hava da buz gibi. Kimin fikriydi dışarıda anons çekmek? Recep, niye beni sokağa çıkardın? Efendim o kadar güzel ki burası Beylerbeyi'nde. Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldik. Ben bugün seramik atölyesinde çalışacağım. Bakalım neler yapacağız? Daha fazla dışarıda donmadan ben direkt atölyeye gidiyorum. Kolay mı sandım, başlıyor.
1: Hayır, sadece sen üşümüyorsun Tuğba. Biz de üşüyoruz, hatırlatırım.
0: Efendim ben bugün kiminle çalışacağım? Çok tatlı hocamızla yine, Kübra Erdoğan. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Çok sağ olun Tuğba'cığım, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız?
2: İyiyiz, sağ olun. Zevkli çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet, ben böyle bir merak salıyorum böyle şeylere. Çok da hoşuma gidiyor. Bunlar da bir meslek olarak yapılıyor çünkü.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Evet.
0: Bunlar satışa sunuluyor ve bunlardan insanlar gelir elde ediyor normalde.
2: Evet. Evet.
0: Siz burada öğrencilerinize ders veriyorsunuz.
2: Evet.
0: Şimdi efendim biz bugün seramik çalışacağız. Aslında şu vazolarımız hazır.
2: Evet.
0: Mi?
2: Evet.
0: Bu vazolar hazır ama bunlar aşamalardan geçiyor ve birkaç günümüzü alabilir.
2: Evet.
0: Dolayısıyla 15 dakikalık programda bunu nasıl gösterebiliriz diye düşündük. Biz ilk başta dökümünü bir göstereceğiz size.
2: Evet.
0: Burada döküm haznesi var. Hı-hı. Değil mi?
2: Evet.
0: Döküm çamurunu içine dökeceğiz ve bu şekilde bekleyecek.
2: Evet.
0: Doğru
2: mu? Şu anda biz seramik şekillendirmenin çeşitlerinden biri olan döküm ile şekillendirmeyi göstereceğiz. Hı hı. Şimdi biz alça kalıplarımızı hazırladık. Sizden ricam şimdi bunları...
0: Dökecek miyim
2: evet,
0: içine?
2: Evet, dökecek. Evet.
0: Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Allah'tan az önce olanları siz bilmiyorsunuz sevgili seyirciler. Kamera arkasında ben neleri döktüm, kırdım burada. Yetmedi bir tanesi.
2: Evet, biz bir tane daha hazırladık. Şimdi burada önemli olan çok bekletmemek. Yani biz bu işlemi yaparken her zaman dakika tutuyoruz.
0: Hmm.
2: Eğer ki fazla beklettiğimiz zaman seramiğimiz daha kalın bir kıvamda çıkıyor.
0: Anladım.
2: Ve ağır bir şekilde.
0: İnce
2: evet,
0: olsun diye.
2: İnce olsun diye az bekletiyoruz. Biz objemizi 20 dakika kadar bekledik. Bunu unutmamamız lazım. Daha sonra içindeki fazlalığı... çünkü şu anda bu tabaka oluşturmaya başlıyor.
0: Aa.
2: Evet, hızlıcana. Biz bunu çok bekletirsek çok kalın bir tabaka oluşturmuş oluruz. Hı-hı. Biz ne çok kalın ne çok ince diyoruz. Hı-hı. Onun için fazlalığını 20 dakika sonra dökeceğiz. Ve bundan sonraki aşamaları... beraber işlem basamaklarına ilerleyeceğiz.
0: Hadi o zaman.
1: Ağırdır Tuğba, dikkat et, düşürme sakın. Bir güne bir sakarlık yeter.
2: Şimdi biz objelerimizi hazırladık. Tabii bunların aşamaları var. Kalıplarımızdan çıkartacağız. Evet Tuğba'cığım, bu da senin.
0: Ay, bir şey söyleyeceğim. Bu nereden çıktı şimdi? Az önce... Az önce ne oldu biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada hazır hocalarımız yapmışlar. Hani vakit kaybetmemek için. Ben de kameraman arkadaşlara ne yapmamız gerektiğini anlatıyorum işte. Ya işte şunu buraya koyacağız, burada göstereceğiz falan derken bunu ben hani sert bir şey zannettim. Elimde dağıldı. Kırdım. Neyse ki fazladan yapmışlar. Yoksa patlamıştık şu anda. Bu çekim için ben iki gün bekleyeceğiz.
2: Evet. Bir tane isterseniz siz gösterin.
0: Tamam.
2: Tuğba'cığım.
0: Nasıl yapacağım?
2: Tamam.
0: Kırık olanı mı yapsam? Cezayir'de demiyorum.
2: Evet. Çok narin tutuyoruz.
0: Korktum artık bundan.
2: Evet. Şöyle söyleyelim. İzleyicilerimizin bunu hemen kavraması açısından... kenar birleşim yerlerini süngerle şu şekilde ağız kısımlarıyla da oynayabilirsiniz.
0: Ha, böyle rötuş yapacağım.
2: Evet. Daha sonra yapacağımız teknik ajur tekniği. Bunda ajur tekniği.
0: Ajur mu hocam?
2: Ajur tekniği.
0: Ajur tekniği.
2: Bu teknikte çıkan, alça kalıptan çıkan ürünümüzün, objemizin kurumaması lazım. Rahat işlem yapabilmek için. Kuruduğu zaman kırılmalar, oyma anında kırılmalar, zedelenmeler olabilir. Ama biz ne yapıyoruz? Böyle bir şey başımıza geldi, hafta sonu girdi veya işte böyle bir şey başımıza geldiği zaman biz bunu geri dönüşüm. Yani sizin kırdığınız şimdi geri dönüşüm olacak.
0: Ha, iyi, onu yani, atmıyoruz. Çok şükür, tamam. Evet. Şimdi rahatladım. Ama az önceki korkumu keşke yani bir görseydiniz, anlatamam ne yapacağız şimdi.
2: Ama biz
0: şimdi
2: bunu
0: diye
2: düşündük ve hazırlık yaptık.
0: Sinirim bozuldu. Çok hoşuma gitti şu evet mekanizma şu. Evet. Erken düşüyormuş tekrar.
2: Şimdi işlemimizi yapacağız.
0: Evet hocam,
2: İşlemimizi
0: artık bence başlayalım.
2: Burada örneklerimiz var zaten.
0: Evet aslında şu değil mi yapacağımız şey? Ama evet bunun boyamasını yapmayacağız galiba.
2: Hayır, boyamasını yapamayacağız. Çünkü bizim her zaman seramikte kuruma zamanımız var.
0: Evet.
2: Kuruduktan sonra biz fırınlarımız var. Fırınlarımızda bisküvi pişirimi dediğimiz 960 derecede pişirme gerçekleştiriyoruz. Bu seramiğimize dayanıklılık kazandırıyor. İşte o an tuttuğunuzda kırılmayacak.
0: Evet, ama ben şu an en temel başlangıcındayım değil mi?
2: Evet.
0: Şimdi biz ne yapmamız lazım?
2: Ne yapacağız?
0: Bıçaklarımız
2: şimdi
0: var.
2: Evet, biz desenlerimizi hazırladık. Sizden ricam Tuğba'cığım şuraya toplu iğneyle oyacağımız yerlere batırsak daha iyi. Daha sonra çamur üzerinden şey de yapabiliriz. Oynamalarda, düzeltmelerde yapabiliriz. Hmm. Birkaç yerinden tutturuyoruz. Buyurun, isterseniz siz batırın. Aynı şekilde benim de var. Evet, ben de kendimi hazırladım. Şimdi desenimi geçirdim. Geçirdikten sonra içlerine oymaya başlayacağım. Yani örnekteki gibi burada desenimizi ortaya çıkartacağız. Siz şimdi kreatuarımızı alın isterseniz. Tuba'cığım, kreatörü alıyorum. Tamam. Hayır, önce, pardon, ben size kalem vereyim.
0: Kalemle üzerinden mi
2: evet, geçeceğim? Üzerinden geçin. Ben de burada kreatörle oymaya başlayayım.
1: Tuba, biraz hassas davranman gereken bir iş. Farkındasın değil mi?
2: Çok güzel gidiyor vallahi.
0: Güzel mi?
2: Evet.
0: Kameralar var diye demiyorsun hocam.
2: Hayır.
1: Kübra hocam, Tuba'ya iyi derseniz tembellik yapar bilginiz olsun.
0: Tamam.
2: Evet.
0: Oldu.
2: Şimdi iğnelerimizi çıkartıyoruz. Evet. Çıkmış değil mi? Kretuarımızı evet alıyoruz.
1: Ve kretuarla işlemelere başlıyoruz.
0: Biraz kuvvet uygulamak lazım.
2: Çok az. Evet, çok da narin çünkü.
0: Evet.
2: Kırılabilir de.
0: İnşallah kırılmaz.
1: Ben hala kırmadan yapabileceğine inanmıyorum Tuğba.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gidiyor mu bilmiyorum şu anda.
2: Gidiyor, çok iyi gidiyor.
0: Ne kadar da ciddiyim ya. Dinliyorum hocam bir taraftan.
2: Çok güzel oldu.
0: Emin misiniz?
2: Evet, iyi gidiyor. İlk yapan için iyi gidiyor tabii ki. Bende de var. Onları birazdan düzelteceğiz. Şimdi
1: Kübra hocamız samimi ve sıcak tavırlarıyla acemi sunucumuz Tuğba'ya moral vermeye devam ediyor. Çünkü Tuğba sakarlık yapıp seramik vazoyu kırdıktan sonra biraz çekingen bir tavra büründü.
2: Bu işlemimiz bittikten sonra ikinci fırınlamamız olan 1030 ile 1080 arasında sırlama işlemimiz gerçekleşiyor.
0: Şu anda herhalde seramik vazomuzun böyle ajur tekniği miydi hocam?
2: Ha, evet, ajur tekniği.
0: Ajur tekniğiyle yapmayı öğrendim şu anda. Hı-hı. Başlangıç evet seviyesi için. Hiç fena evet görünmüyor bence. Ne diyorsunuz sevgili seyirciler? Dış ses sana sormuyorum. Hemen atlama oradan.
1: İlk olduğu için kötü bir şey söyleyemem.
0: Yani tabii. İlk olduğu için olduğu kadar.
1: Başaracaksın Tuğba bu işi de. İnancımız tam sana.
2: Bunların fırından sabah gelip de nasıl çıkacaklar diye beklemek gerçekten çok böyle sabırsızlıkla. Evet, çok heyecanlı.
0: Sınavlar nasıl geçiyor
2: çok
0: hocam?
2: Çok güzel. Sınavlarımız da iyi geçiyor.
0: Şimdi ben sınava girsem kaç almıştım bundan? Yani şu teknikten sadece.
2: Bayağı bir iyi. 80.
0: Vallahi iyi bir başarı o zaman.
2: Evet.
0: Kameraman arkadaşım Recep şunu söylüyor bana her çekimden sonra. Yüzüm burada diye söylemiyorum. Diyor ki Tuğba'cığım, hani her gittiğin şeyi bir şekilde yapıyorsun ve bu başarın beni korkutuyor diyor. Neden Recep?
1: Tuğba, Recep kayıt dışında da şunu söylüyor. Tuğba'nın yüzünden iş sahiplerinden azar işitmekten bir hal olduk. Hatırlatayım.
2: Dökümümüzü biz döktük biliyorsunuz.
0: Ha, evet.
2: Onu geri onu boşaltma unuttum. Zamanımız geldi. Onu
0: unutmuyoruz. Unuttum hocam ben. Tamam, evet. Şunu yapayım.
2: Evet. Yani sadece izleyicilerimiz görsün diye bu işlemi yaptık.
0: Evet, sizin için. Yoksa benim hazır zaten. Siz görün diye yaptık. O zaman onun biraz fazlalığını boşaltalım. Biz sonra buradaki çalışmamıza devam edelim.
1: Rafa dizerken dikkat et Tuğba. Tüm rafı devirme sakın. Kübra hocamız kızmasın bize.
0: Evet hocam.
2: Şimdi boşaltmaya geldi. Çok fazla dediğimiz gibi beklemiyoruz. 20 dakika kadar bu objemiz için bekledik. Kalınlaşmaması için beraber dökelim.
0: Gerçekten. Tamam hocam, şöyle yardımcı evet. olayım.
2: Bayağı şimdi ağır kalıplarımız
0: ağır. Hanım evet. işi değil mi bu?
2: Evet, dışarıdan gördükleri zaman ay ne kadar kolay falan diyorlar ama.
0: Kolay mı sandın sizde?
2: Evet, şimdi bizim donanımımız tabii daha aşağıda ve ızgaralarımız var. Onları boşaltıyoruz. Oo. Şu anda bakın bu şekilde boşaltıyoruz.
0: Oo. Bu sonra tekrar dökülür, tekrar kalıp
2: tabii,
0: oluyor
2: tabii, tabii.
0: Bu
2: şey diğer olur. Döküm alçı kalıplarımızı da kullanabiliyoruz. Hı-hı. İyicene döküyoruz, içindeki fazlalığı alıyoruz. Evet, döktük.
0: Bitti.
2: Evet, tabii ki bizim donanımımız... Tuba'cığım şunu iter misin?
0: Buraya mı hocam? Hı-hı.
2: Bizim evet. donanımımız biraz daha içeride, daha farklı. Evet, bu şekilde... kalan çamurun iyicene aşağıya doğru akmasını
0: sağlayacak.
2: Evet.
0: Sonra bunu böyle ikiye açacağız.
2: Evet.
0: Ve içinden en başta yapmış olduğumuz vazo çıkacak.
2: Evet. Evet. İşlem basamaklarımız böyle.
1: Özellikle sanatla ilgili işler içeren bölümlerde Tuğba'nın sanatçı kişiliğini sergiliyor olmasına hepimiz hayranız sevgili izleyicilerimiz.
0: Evet. Merakla bekliyorum ben. Acaba oldu mu olmadı mı?
2: Evet.
0: Az önceki döküm çamurumuz değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. Alçı kalıbımızı şimdi açıyoruz.
0: Ay.
2: 20 dakika kadar bekledik. İçindeki fazlalığı boşalttık. Ama şimdi yine biz bekleme bir süremiz oldu. 30 dakika kadar, 40 dakika kadar. Şimdi ilk önce arka kısmını açıyoruz.
0: Yine gidiyordu vallahi, yanında kalacaktı.
2: Evet, Tuğba'cığım evet. Evet, şu anda alçı kalıbımız 3 parçadan oluşuyor. Evet, şimdi üst kısmını çıkartacağız.
0: Çok güzel.
2: Evet,
0: ya aslında bana önceden hazırladığınız şeyi biz tekrar yaptık. Siz görün hani nasıl Hı-hı. oluyor bu, havadan mı geldi diye. Hı-hı. Bu şekilde böyle
2: evet.
0: Yarısını görmüş olursunuz.
2: Evet,
0: tam çıkarmayalım sonra... değil mi hocam?
2: Biraz daha kalsın, kendisini bıraksın. Daha sonra yine çok narin bir şekilde elimizi tutup kalıbımızın içinden çıkartıyoruz.
0: Tamam, o zaman o böyle burada minnoş minnoş kurmaya devam etsin. Ben Hı-hı. hocamı alıp yerimize geçiyorum. Hadi. Hocam ben bayağı yapmıştım
2: evet,
0: zaten ajur
2: evet.
0: Oyma işlemi.
2: Evet, çok da güzel bitti. İlk olmasına rağmen gerçekten.
0: Vallahi bilmiyorum artık Ene nasıl sağlık, olduysa. Tuba'cığım. Ben bugün sadece oyma işlemi yaptım. Şöyle alayım. Oyma işlemi yaptım ajur tekniğiyle. Şimdi görmeye hazır mısın sevgili seyirciler? Yapmış olduğum çalışma. Başlangıç seviyesine göre bence çok da fena değil. Değil mi hocam?
2: Evet, çok güzel oldu. Evet. Gerçekten.
0: En azından hocamız bana anlatırken yapamadı.
2: Evet.
0: Çünkü bana anlatması gerekiyordu. Çünkü hocamız bunları yapmıştı zaten. Değil
2: evet,
0: mi?
2: Bitmiş halleri de bunlar.
0: Evet. En Ama son... ben de biraz böyle alıştım. Hoşuma da gitti açıkçası. Ama evet. tabii ki biz bunların böyle birkaç aşamasını göremiyoruz. Çünkü birkaç evet. gün sürecek. Ben sadece başlangıç seviyesinde ne öğrenebilirim seramik üzerine bunu
2: evet.
0: anlamaya çalıştım. Çok da keyifli oldu.
2: Hocam, evet, geldiğiniz için de teşekkür ediyoruz.
0: Mutlu oldunuz mu benimle çalışmakta?
2: Gerçekten çok mutlu oldum. Çok zevkli bir vakit geçirdik sizinle. Yine evet. bekleriz enstitümüze. Gerçekten güzel bir çalışma oldu. Çok beğendik. Kendisi gerçekten zor, ağır bir iş olduğunu söyledi. Ama gerçekten de başardı. Ellerine sağlık. Geldiği için de çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bekliyoruz Tuğba'yı. Sağ olun.
0: İnşallah hocam.
2: Her zaman.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Bize ayırmış olduğunuz vaktiniz için.
2: Sağ olun.
0: Bize atölyenizin kapısını açtığınız için.
2: Ne demek.
0: Tekrardan çok bekleriz. Teşekkür ediyoruz. Efendim biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde seramik atölyesinde çalıştık. Ben bugün böyle küçük de olsa bir çalışma yaptım. Böyle bir iki bir şey de sizlerle paylaşmak istedim. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı, kolay bir sağlığı programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bugün ne işe başladım dersiniz? Tahminleri alalım.
1: Çöpleri toplayacaksın Tuğba.
0: Evet, turuncuları giydim. Bugün Esenler Belediyesi çöp toplama ekipleriyle yola çıkacağım. Hep gündüz çekimlerine alıştınız. Artık karanlıktayız. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Birazdan çöp kamyonunun arkasına takılıp gideceğim. Peki ben kimle çıkacağım işe? Kadir Akkuş'la. Hoş evet. Geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Zor bir işiniz var. Ben bugün sizi anlamak için çalışmaya karar verdim. Elimden geldiğince size yardım edeceğim. Ama benim neden bundan yok? Yetkililere sesleniyorum. Benim neden kartım yok? Arkada koca bir ekip var. Görseniz herkes bizi seyrediyor. Çok heyecanlıyız hep birlikte. Efendim kaç saat sürüyor bu çöp toplama olayı?
2: Çalışma saatimiz 8 saat alıyor.
0: Evet.
2: Akşam 8 saat, sabah 4'e kadar. Barınağımız bölgede güvenli bir şekilde araçtan inip aracımızı kontrol ederek çöplerimizi toplamaya başlıyoruz.
0: Hiçbir şey kolay değil işte, öyle oturduğun yerden konuşmakla olmuyor.
1: Tuğba abinin de işim zor. Düşünsene, sana laf yetiştiriyorum.
0: Yani evet, herkesin işi kendine göre zor. Senin de zor tarafları var. Başlayalım mı, ne dersin?
2: Başlayalım.
0: Evet, çok heyecanlıyım ben de. O zaman buyurun gidelim.
1: Ve Tuğba yola çıktı. Olacakları heyecanla bekliyoruz.
0: Evet. Çöp kamyonunun arkasına bindik. Maskelerimizi taktık. Başlıyor muyuz?
2: Şimdi işe başlıyoruz.
0: O zaman
2: maskemizi
0: başlayalım.
2: Hadi.
0: Komut veriyorum ben falan yani.
2: Şimdi öncelikle araç durmadan inmeyin.
0: Tamam.
2: Tuba Hanım. Araç durduktan sonra kenarda olan çöpleri poşete alıp araca atacağız ama araca fazla yaklaşmadan.
0: Tamam.
2: Bak orada çöpler var.
0: Hop!
1: Tuğba, beni şaşırtıyorsun. Başlangıç için gayet iyi bir enerji. Hayran kaldım doğrusu.
0: Tamam, koştu. Sokağı da temiz bırakmamız lazım.
2: Ay abine.
0: Koştum. Aa, burada da var.
2: Devam et.
0: Boş geçmiyorum tabii ki, görmüyor musun?
1: Evet Tuğba, farkındayım, boş geçmiyorsun.
2: Devam et.
0: Burada var.
2: Hop. Biraz daha dikkatli olursanız, bazen cam kırıkları oluyor.
0: Aa.
2: Biletler oluyor poşetlerde.
0: Tabii camlar da olabilir. La la la la la. Başka? Burada da var.
1: Beklediğim gibi bu işi de dansla bütünleştirdin Tuğba. Bravo.
0: Hiçbir şey bırakmıyorum sokakta gördüğünüz gibi.
2: Burada evet. Sağ tarafta da çöpler var.
0: Sağ tarafta, her tarafta.
2: Her tarafta.
0: Ya bir sokak oldu ama daha bayağı yordu beni yani. Hava da soğuk. Ne yapalım? Olduğu kadar.
1: Koş Tuğba, koş yetiş. Kamyon gidiyor.
0: Olabildiğince çabuk olmamız gerekiyor. Hem de trafiği de aksatmamak için, değil mi? Kadir Bey.
2: Aynen, trafiği aksatmamak. Genelde millette vatandaşla tartışmadan, rahatsızlık görmeden.
0: Selam çöp dolu.
2: Valla. Tuba Hanım, kepçe haznesi dolduktan sonra yeni başladınız ya. Şu tarafta yeşil bir düğme var sağ tarafta. Sağ taraftaki kepçenin arkasında durmamak şartıyla. Yeşil düğmeye basıyorsunuz, kepçe çalışmaya başlıyor. Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arkada durmuyorsunuz. Çünkü onun içindeki pis atık sular üstünüze, yüzünüze, gözünüzün içinize gelebilir.
0: Geliyor.
2: O yüzden kenarda duruyoruz. Elinizden geldiği kadar kenarda duruyorsunuz. Yeşile basıyorsun. Olur ya, bir aksi bir durumda. Bir malzemenin içine düştü, küreğin düştü. Ya da bir olumsuz bir şey olduğu zaman, çalıştığı zaman buradaki kırmızıya basıyorsunuz. Otomatik olarak kepçe duruyor.
0: Ha.
2: Kepçe haznesi dolduğu zaman yeşile basıyorsunuz.
0: Tamam.
2: Bir daha kepçe haznesini boşaltıyor.
0: Tamam.
2: Ama kepçe çalıştığı zaman kesinlikle arka tarafta durmuyorsun.
0: Tamam, anladım. Herhalde anladım.
2: Yani zarar gelmesin. Üstünüze su gelmesin.
0: Ne kadar estetik bir haldeyim, görüyorsunuz.
2: Olur ya Tuğba, çöpleri aldığımız zaman, poşetlerden dökülen atıklar olduğu zaman kesinlikle süpürgeyle paraşımızı alıp orayı temiz bırakıyor.
0: Ha.
2: O şekilde bırak gitmiyor.
0: Anladım.
2: Devam et.
0: Nasıl gidiyor?
1: Hakkını teslim etmem gerekli Tuğba. Şaşırtıyorsun beni. Gayet iyisin.
0: Herhalde iyi olacak. Koşturuyorum, görmüyor musun?
1: Koşturmanı hayretle izliyorum Tuğba.
2: Bir de büyük ağır torbalar olduğu zaman yanınızdaki arkadaşınızdan yardım istiyorsunuz.
0: Oo.
2: Onlar mı olur? Bunları almıyor.
0: Bunları almıyor muyuz?
2: Hayır. Bunlar moloz. Molozları biz almıyoruz.
0: Oley.
2: Bunların ekibi ayrı.
0: Yuhu. Ya bir an korktum ben molozları temizleyeceğim diye.
2: Devam et.
1: Aman Tuğba, iyi gidiyorsun. Pes etme.
0: Kadir abi şey yapıyorlar mı hiç? Yukarıdan çöp atıyorlar mı?
2: Bazen oluyor, yukarıdan çöp atmaları oluyor.
0: Abi
2: bunun
0: yukarıdan çöp atılır mı ya?
2: Önüne geçemiyor. Yetkililerimiz elinden geldiği kadar uyarıyor. Anons geçiyor ama vatandaşları bir türlü ya önüne geçemiyor.
0: Herkes yapmıyor. Yukarıdan çöp atıyorlarmış. Aa. İnşallah denk gelmez bize yani.
1: Bu noktada hepimiz topyekün toplum bilincine dikkat etmeliyiz Tuğba. Çöplerimizi bize ayrılan yerlere bırakmalıyız.
2: Devam et. Bir de aracın arkasında araç durmadan araçtan inmiyorsun.
0: Aha.
2: Sen binmeden de aracın hareket etmemesi lazım.
0: Ne kadar estetik hareket ediyorum, görüyor musunuz?
1: Görmemek ne mümkün Tuğba.
0: Kadir abi, bu çöpleri vaktinde toplamazsak ne olur?
2: Vaktinde toplamadığımız zaman Tuğba, poşetlerde olduğu için, yerde olduğu için zamanla poşetten sular akıyor yere.
0: Tamam.
2: O ertesi gün güneşli bir havada çok kötü koku oluyor. Vatandaş bundan rahatsız oluyor. O yüzden elimizden geldiği kadar zamanında sırf çöpleri uygun bir şekilde almamız gerekiyor. Her mesleğin kendi tarafında, kendi dalında bir zorluğu vardır.
0: Bir kere güç istiyor. Ben sürekli böyle poşetleri alıp atıyorum. Ha. Bir süre sonra kollarım ağrıyacak. Ki bunu Kadir abi her gece yapıyor yani.
2: Baba bak, yine çöp hazinesi doldu. İsterseniz...
0: Doldu mu?
2: Siz yeni olduğunuz için öğrenmeniz amaçlı siz düğmeye basın.
0: Evet, çok önemli bir şey yapacağım şimdi sevgili seyirciler.
2: Yeşil düğmeye basıyorsunuz.
0: Tamam, basıyorum.
2: Basıyorsunuz, çalışıyor kepçe. Kesinlikle arka tarafa girmiyorsunuz. Yeşil düğmeye bastıktan sonra çalışma sesi belli zaten.
0: Aa.
2: Durmayana kadar arkada durmuyorsunuz. Üzerinize su atar.
0: Doğru.
2: Zarar görebilirsiniz o çöpün suyundan.
0: Hiç başına geldi mi böyle çöp suyu? Pişt diye.
2: Geldi haliyle.
0: Şimdi...
2: Şu anda kepçe durdu. Boşaldı çöp haznesi. Şu anda
0: tamam
2: çöpünüzü
0: atabilir.
2: Tamam mıyız şu anda?
0: Tamam.
2: Şu anda kepçe durdu. Biz yine çöpümüzü atmaya devam ediyoruz.
1: Tuğba azmetti ve kepçeyi boşaltmayı tek seferde başardı.
0: Kadir abi, çöpler, şimdi dökülenleri süpürgeyle mi almamız gerekiyor?
2: Dökülenleri süpürgeyle, farajla alıyoruz bu şekilde. Hiçbir şekilde bırakıp gitmiyoruz.
0: Ha. Anladım.
2: Bu şekilde alıyoruz. Bunlar da çöp haznesine atıyor. Tekrar süpürgemizi ve farajımızı yerine bırakıp devam ediyoruz.
0: Devam ediyoruz.
2: Devam et.
1: Kadir Bey tüm mesleklerde olduğu gibi bu meslekte de ekip ruhuna vurgu yapıyor.
0: Hop.
2: Ağırsa kendinizi zorlamayın.
0: İkimiz tutalım o zaman.
2: Beraber, ağır çöpleri beraber tut.
1: Tuğba çöpleri toplamak için yola çıktığın ilk andan beri özellikle dikkat ediyorum. Bugün gayet neşeli, pozitif, iş enerjisi yüksek ve keyif alarak çalışıyorsun.
0: Bayağı kol kaslarım gelişti benim. Kadir abi şuna bir destek versene. O kadar ezbere konuşuyorum ki. Şimdi binelim mi abi arkasına? Var mı çöp o tarafta?
2: İleride var, azlerde var. Var, sokakta boydan boya.
0: Ha, var mı?
2: Ha, devam et.
0: Hiç şunun arkasına binemedim ya.

0: Yetiştim araca. Abi çok zor, gerçekten çok zor ya. Yani koku bir kere rahatsız ediyor. Ve aracın arkasında bu şekilde durmaya çalışıyorsunuz. Yani bayağı zor. Kadir abi geldik mi?
1: Geldik.
0: Oo! Bunu alıyor muyuz abi?
1: Onu da alıyorum.
0: Tut o zaman, ikimiz kaldıralım.
1: İkimiz beraber kaldırıyoruz ağır olduğu için.
2: Ekip ruhu doruklarda, İstanbul sokakları pırıl pırıl.
1: Ulan çöp haznesi dolduğu zaman genellikle işaretli şoföre bağla diyor.
0: Böyle yapıyorum.
1: Bağla diyorsun. Şu anda bağlı.

0: Abi orada bıçak bak, var.
1: Baba anlatmak istediğim buydu sana. Aa. Çöpün içinde, altında bıçak olur, cam olur. Eline dikkat edeceksin.
0: Eyvah. O ne yapacaksın? Onu da atıyorsun.
1: Onu da atıyorum.
0: Tamam, devam edelim hadi. Kadir abi, bu sokakta konteyner var mı?
1: Evet, 10 metre ileride bir konteyner var sağ tarafta.
0: Tamam. Hop.
1: Hop. Şimdi Tuba, yanaştığı zaman öncelikle ayakları atacağız.
0: Tamam. Hop, bayağı ağırmış bu ya.
1: Fazla ileri değil.
0: Ha, bu şekilde yeterli mi? Şöyle. Tamam.
1: Konteyner kolu bu Tuba. Yavaş yavaş, çok uygun bir şekilde, elimizi kaptırmayacak şekilde.
0: Ne yapacağım ben şimdi?
1: Siz biraz isterseniz bu tarafa gelin. Kenarda durun, konteynere fazla yakın durmayın. Olur mu? Tamam. Koldan çıkar konteyner. Tamam. Zarar verebilir.
0: Hop, gidiyor.
2: Ve finalde konteynerin de nasıl boşaltıldığını böylece hep birlikte izledik.
0: Bunlar
1: şu anda
0: konteyneri
1: kapattık, asık kalmıyor. Ayaklarımızı kapatıyoruz.
0: Tamam.
1: Bir daha konteyner kadar kapalı kalıyor.
0: Sen sağ, ben selamet artık abi.
1: Teşekkür
0: çok yoruldum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Yaklaşık 4 sokağın çöpünü topladık beraber. Şöyle eldivenlerimizi çıkartalım.
1: Size. Teşekkür ederiz.
0: İnşallah İşimiz yardımcı bitti. Olmuşumdur.
1: Yeterince yardımcı oldunuz. Teşekkür ederiz.
0: İnşallah.
1: İşe yeni başladığınıza dair.
0: Bayağı yani yine bir şeyler yaptım yani hani.
1: Tuğba arkadaşımız işe ilk başladığı gün olduğu halde bize bayağı bir yardımcı oldu. Sadece dikkat etmesi gereken

0: Poşetleri aldığı zaman poşetlere dikkat etmesi lazım.
1: Övülmek gibi olmasın ama gerçekten güç isteyen, büyük sabır isteyen ve bayağı da emek isteyen bir iş. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Sabır çok önemli. Bir de sürekli yenilediğimiz gibi lütfen sokağa çöpümüzü bırakırken böyle kalın poşetlere ve ağzı kapalı olarak bırakırsak abilerimiz de rahat bir şekilde çalışırlar. Efendim ben bugün Esenler Belediyesi'ne bağlı çöp toplama ekipleriyle birlikte yola çıktım saat 20'de. Şu an saat kaç bilmiyorum. Bayağıdır çalışıyoruz çünkü. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Elinize evet, sağlık her şey için.
0: Teşekkür ederiz yardımlarınızdan dolayı.
1: Utandım. Efendim bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Takip etmeye devam edin. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

Ne Yapmalı programının çok sevgili izleyenleri, hepinize kocaman bir merhaba diyerek programımıza başlamak istiyorum. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilgili bir konuyu seçip sizin hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerle bunu destekleyip sizlere sunmaya gayret ediyorum. Bu hafta konumuz psikolojik destek almaya ne zaman ihtiyaç duyarız ve ne zaman psikolojik destek almalıyız? Biraz bu konu üzerine gideceğiz. Bana en çok gelen sorulardan biri bu. Hocam, çocukların psikolojik bir problemi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da ben işte psikolojik bir destek alıp almadığımı nasıl anlayabilirim? İşte bunları bugün madde madde konuşalım ve siz de gelmekte olan bir psikolojik problem varsa hemen önlemenizi alabilin. Çünkü bizim için erken teşhis, sorun büyümeden onu önlemek anlamına gelir. Hem siz gereksiz zaman harcamaktan kurtulursunuz, hem de devletin oraya harcayacağı para da azalmış olur. Yani hem ekonomik olarak, hem psikolojik olarak, hem de sizin sağlığınız açısından çok önemli erken teşhisleri yapabilmek. Bunu sadece psikoloji alanında değil, sağlığın bütün alanında biraz kendinizi dinlemeyi ve bir yerde bir sorun varsa onu erkenden yakalamayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sağlık için insanın kendini dinlemesi önemlidir. Ama vesveselere, takıntılara fazla girmeden çok dinlemek de bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi bir psikolojik problem bende var mı yok mu? Sorun bu. Peki bunun cevapları neler olabilir? Yine bunu tahtaya yazarak götüreceğim, siz bir yandan görebilin diye. Birinci maddemiz içe kapanmak. Şimdi siz bir yandan şöyle bir düşünün, ben içe kapanmak yazarken buraya. Ben eskisi kadar sosyal miyim? Eskisi kadar insanlarla görüşüyor muyum? Bu arada pandemide geçirilen zamanı da, pandemi şartlarını da hesaba katarak burada iyi bir cevap verin kendinize. Zira içe kapanma miktarı arttıkça bizim psikolojik sağlığımızı en olumlu etkileyen diğerleriyle olumlu ilişki kurmak dediğimiz şey otomatik olarak azalıyor. Oysa ki stresli yaşam olaylarıyla, ancak sevdiklerimizin desteğiyle, hem psikolojik hem ekonomik hem duygusal destekleriyle ancak baş edebiliyoruz. O yüzden içe kapanma arttıkça yalnızlık arttıkça sosyal destekte azalma karşımıza çıkıyor. O yüzden bir psikolojik problemin var mı yok mu anlamak için ilk soru şu: eskisi kadar insanlarla iletişim halinde miyim, yoksa yavaş yavaş daha çok evde zaman geçirmeyi, az insanla görüşmeyi mi tercih ediyorum? Hatta işe giderken, evden çıkarken ayağım zor mu kapıdan dışarı çıkıyor? Bunları bir gözden geçirerek işe başlayalım. Hemen ikinci patlama. İkinci madde. Patlama dedik, mesaj vermiş olduk size. Ne diyelim o zaman? Öfke demeyelim de öfke patlamaları diyelim o zaman. İkincisi öfke. Şimdi herkeste öfke vardır. Öfke duygusu da kötü bir duygu değildir. Yani aslında öfke duygusu bizim hayatta kalmamızı sağlayan duygulardan bir tanesi. Bize bahşedilen bütün duygular gibi öfke de insanoğlunun var olmasını sağlayan bir duygu. Fakat bu öfke ne zaman kontrolden çıkar, şiddet ve saldırganlığa dönerse, işte o zaman duygu kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadığımızı anlarız. Ve bende bir psikolojik problem gelmekte mi ya da başladı mı ya anlamak için maddeler

0: becerilerden bir tanesi de duygu kontrolüm üzerindeki becerilerimse şayet, o zaman ikinci maddeye öfke yazmakta fayda var. Çünkü bunu en iyi öfke üzerine anlarsınız. Normalde araba kullanırken çok öfkelenmeyen biriyken artık trafikte kendinizi sürekli öfkeli mi buluyorsunuz? Ya da bir futbol maçı izlerken bundan keyif alayım, oh biraz rahatlayayım, mutlu olayım diye televizyon karşısına geçip de ya da stadyuma gidip de bir anda öfkeli, gergin biri haline mi dönüyorsunuz? Eşinizle herhangi normal bir sohbet yaparken şöyle karşılıklı bir çay içelim de biraz hayat üzerine konuşalım dediğinizde bir anda tartışmalar mı başlıyor? İşte bu ikinci maddemiz duygu kontrolü ve özellikle öfke patlamaları üzerinden giden bir duygu kontrolü problemi varsa psikolojik problemlerin habercisi olabilir. Aman dikkat sevgili dostlar. 3. Sürekli bir suçluluk ve pişmanlık halinde olmak. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bir geçmiş hayatı var. Bizi geçmişimiz bugüne getirdi. Kimse geçmişinden kendisini bağımsız düşünemez. Anı yaşamak adı altında geçmişinizle fazla uğraşmayan diyenlere çok itibar etmeyin. Zira geçmişi, şimdiyi ve geleceği bir arada tasarlayabilenler ve düşünebilenler ancak geleceğe dair doğru planlar oluşturabilirler. Ama geçmişinizi sürekli bir suçluluk ve pişmanlık olarak ele alıyorsanız zihninizde bir algı hatası var demektir. Çünkü insanların geçmişleri iyi, çoğu zaman iyi ve bazen de olumsuz olaylarla oluşur ve siz geçmişinizde hep pişmanlık duyduğunuz ve hep kendinizi suçladığınız olayları sürekli dönüp dolaşıp hatırlıyorsanız işte bu bir psikolojik problemin kapısının açılmakta olduğunun ya da o kapıdan az önce girdiğinizin göstergesi olabilir. Pişmanlıklar ve suçluluklar artık buraya kadar geldiyse şöyle bir onlara göz atmanızda fayda var. Şimdi dördüncü maddeye geçtiğimde bir sokak röportajımız var. Bazen sizlere soruyoruz ve bu çok işimize yarıyor. Zorlandığımız bütün soruların cevabı sizde var çünkü. Çünkü yaşamın içinde zaten psikoloji. Dördüncü maddemiz zaman yönetimi. Zaman yönetiminiz iyi değilse sürekli olarak bir şeyleri yetiştirememekten şikayetçi olursunuz. Ama çok basit bir şey var. Güne erken başlayanlar aslında zaman yönetiminde pek de sorun yaşamazlar. Ama birazcık daha uyuyayım. İşte kalkayım ben kahvaltı etmeyeyim de daha büyük büyük bir kahvaltı sofrası hazırlayayım falan derken güne 11.30'da başlamaya kalkarsanız zaten zaman yönetiminde sıkıntılar olabiliyor. Buna da şöyle diyelim. Zaman yönetimi dedik ve hemen sokak röportajı için sizlere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sorumuz şu, zamanınızı iyi yönetebiliyor musunuz? Bakalım sizden ne cevaplar gelmiş.
1: Evet, yönetebiliyorum.
2: Yani yönetimi düşünüyorum.
3: Zamanımı yönetmezsem zaman beni yönetir. Kendimi zamana ayarlamazsam zaman içerisinde kaybolup giderim. Onun için vakte göre kendimi uyarlayıp günün şartlarına adapte olup kendimi aşıp yeni jenerasyonla, yeni kuşakla birleşip, bütünleşip güne göre ve yarına göre ilk adım atıyorum. İlk adım en uzun adımdır.
4: Oldukça günün şartlarına göre.
5: Evet, yaşımın gereği yönetebiliyorum. Şimdi belli bir tecrübeden geçtik. Artık daha böyle prensiplerimize bağlı yaşıyoruz.
6: Yani herhalde ya öyle olduğunu düşünüyorum.
7: Bir gün geliyor ki yönetebiliyorum, bir gün geliyor ki yönetemiyorum yani. Dışarı atıyorum kendimi. İyi oluyorum, dışarı sokağa çıkıyorum, iyi oluyorum. Yönettiğimi düşünüyorum.
8: Elimden geldiğince yönetiyorum.
0: Ne güzel bir cevap geldi arada. Ya sen zamanı yönetirsin, bunu yapamazsan zaman seni yönetir. Evet, zamanla ilgili çok büyük meşguliyet duyuyorsanız, sürekli koştur koştur aynanın karşısına geçtiğinizde kıpkırmızı bir surat görüp de hiçbir işimi yetiştiremiyorum diye yakınıyorsanız burada problem işinizin çok olması değil, sizin zaman yönetimini iyi yapamamanızla alakalıdır. Büyük oranda böyle olduğunu görüyoruz. Zaman yönetimi genelde aşırı aceleci, sabırsız, her işini bir an evvel yapmaya çalışırken birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıp ikisini de yapamayan, sürekli olarak rekabetçi, hatta zaman zaman karamsar, mücadeleci insanlar. Yani aslında şehir hayatını en iyi şekilde yapayım derken sürekli kendini yoran insanlar da ortaya çıkıyor. Bir bankaya gidiyorsunuz, orada bir acele. Trafiğe çıkıyorsunuz, orada bir acele. Pazara gidiyorsunuz, orada bir acele. Çocuğu iki dakika evden çıkarıp bir şey olacaksanız orada bir acele derken hepsi hissinden, keyifinden...

hiçbirinden keyif alamayıp hepsiyle sorun yaşar hale geliyoruz. O yüzden zaman yönetimi günün kontrolünü elimize alır. Şayet zaman yönetiminde sorun yaşıyorsak bu psikolojik bir sorunun başlangıcı olabilir. Depresyonda insanların en zorlandığı şey sabah uyandık.

0: içe kapanma, duygu kontrolü sorunları, pişmanlık, zaman yönetimi dedik. Beşinci madde mutsuzluk. Ve aslında karamsarlık. Mutsuzluk ve karamsarlık çok fazla yaşanıyorsa, yani gün içinde kalktınız, güne başlayacaksınız. Başlamak için bir nedeniniz yok. Yaşama dair bir beklentiniz yok, gelecekle ilgili planınız yok. Ya ben bu yatakta niye kalkayım diyorsanız, işte bu biraz mutsuzlukla alakalı bir şey. Mutlu insanlar, yaşamdan beklentisi olan insanlar güne başlarken daha kolay hareket ederler ve psikolojik bir problemlerinin olmadığını hissettirirler bize. Şimdi size sorduk yine sokak röportajıyla. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde neler yaparsınız dedik.
1: Arkadaşlarımla dışarı çıkıp eğlenirim, vakit geçirdim.
2: Mutsuzluk eksiyse yukarıdan aşağı çizgi çizmeye çalışırım, artı olsun. Bunun ne olur? Davranışlarımda, hallerimde, hareketlerimde, düşüncelerimde, fikirlerimde, anlayışımda, çevremde ne görüyorsam bendeki yükü dışarıya bırakırım. Dışarıdakini kendime transfer eder. Ona göre üzerime çöken ağırlığı parça parça böyle hafifletmeye, sıfırlamaya çalışırım. Sıfırlayamazsam en az düzeyimdir.
3: Belki mutsuz hissetmiyorum ben kendimi. Öyle bir şeyim olmadı.
4: Valla kitap okuyorum. Arada bir koşuya çıkıyorum. Genelde yaptığım şeyler bunlar.
5: Ya film izlerim ya kitap okurum. Genellikle kafamı dağıtmaya çalışıyorum.
6: En güzel yaptığım şey nefes terapisi. En iyi gelen şey.
7: Mutsuz hissettiğim zamanlarda film izlerim internetten ya da kitap okurum ya da çıkar dolaşırım. Film izlerim, çıkar dolaşırım, yürüyüş yaparım. Sevdiğim şeyler yaparım.
8: Gezerim.
9: Müzikle ve sporla uğraşırım.
0: Şimdi mutsuz olduğunuzda neler yaparsanız genelde cevaplar mutsuzluğumun üstesinden nasıl gelirimle alakalıydı. Arkadaşlarımla görüşürüm, beni mutsuz eden düşüncelerin farkına varırım. Kitap okurum, koşu yaparım, spor yaparım, müzik dinlerim, film izlerim, nefes terapisi yaparım. Birbirinden güzel cevaplar. Ama burada aslında temel problem mutsuzken hemen mutluluğa doğru gitmek değil, beni mutsuz eden temel düşünceyi bulmakta fayda var. Yani ben neden mutsuzum? Yani 10 adım mutlu olmak adımı atmak yerine bir adım durup da ben neden mutsuzum diye sorarsanız psikolojik iyi olmanızı daha çok arttırırsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir diğer madde takıntılar. Zihninizde sürekli takıntılar, vesveseler varsa bu yine psikolojik bir problemin habercisi olabilir sevgili dostlar. Takıntılarınızla baş etmeyi öğrenmeniz lazım. Dürtüsel alışveriş yapıyorsanız, yani ihtiyacınız olmayan çok fazla şey alıp bu aldığınız şeylerle kendinizi mutlu etme veya da iyi hissetme çabasına giriyorsanız bu psikolojik bir problemin göstergesi olabilir. Bir diğeri ise eskiden iyi anlaştığınız, herhangi bir sorun yaşamadığınız birçok insanla ilişki sorunları yaşamaya başladıysanız gerek iş yerinde, gerek evinizde, gerek yaşadığınız mahallede bu da bir psikolojik problemin göstergesi olabilir. Şimdi bir zarf sorumuz var. Hemen oraya gidelim. Bir psikolojik problemimiz varsa ne yapıyoruz? Önce farkına varıyoruz, sonra gidip hemen psikolojik destek almak için bir klinik psikolog, bir psikiyatrist yardımı istiyoruz. İşi böyle çok hastalık, yoğun bir durum olmayabilir. Basit bir danışmanlıkla hallolabilir ya da bir problem vardır, bir psikoterapiye ihtiyacınız olabilir. Ama ne kadar erken müdahale o kadar olumlu sonuç. Hocam, 3 yıldır terapiye gidiyorum. Bana iyi geliyor ama çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Evet. Psikoterapi ile ilgili hatalı bir takım bilgiler var ne yazık ki. Bunlardan bir tanesi süresi. Böyle yıllarca süren psikoterapi olmaz. Psikoterapilerde problem belirlenir. Bir yol haritası ve bir formülasyon oluşturulur. Bu yol haritası ve formülasyon danışan kişiye aktarılır. Şu kadar sürede bunları yapacağız ve her hafta bilgisi verilir. Ve bunlar da çok fazla bir yılı aşmayacak olan süreçlerdir. O yüzden hocam 3 yıldır terapiye gidiyorum diyorsanız orada bir hata var. Ya sorun asla çözülemiyor ya da siz tam da ne yaptığını çok da iyi bilmeyen bir kapıyı çalıyor olabilirsiniz. Psikoterapi denen şey başı sonu olan, başlayan ve biten bir süreçtir. Sürekli aynı psikoloğa, sürekli aynı kişiye her hafta gidilmez arkadaşlar. Bunun bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir bakacak olursak kabaca hepsine, içe kapandığınız, duygu kontrol sorunları yaşadığınız, geçmişle ilgili sürekli bir pişmanlık ve hesaplaşma içinde olduğunuz, hatta suçlulukların ortaya çıktığı, zaman yönetiminde zorlandığınız ve

sabah yataktan çıkmakta zorluk yaşadığınız, genelde kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir yaşam içerisindeyseniz, ciddi bir psikolojik probleme yakalanmadan bir an evvel önlem almak için bir devlet hastanesinin ya da üniversite hastanesinin psikiyatri servisine başvurmanızda fayda var. Çünkü sorun ne kadar küçük yakalanırsa o kadar kolay çözülür diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Size psikolojik problemlerin sıfır olduğu harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde İznik'teyiz. Bugüne kadar İstanbul'da pek çok rota yaptık birlikte, pek çok yer gördük ve gezdik. Artık zaman zaman Anadolu efsanelerinin peşine de düşeceğiz. İşte onlardan biri İznik ve bugün İznik'teyiz. Sancak Tarihi Tepesi'nden başlayacak yolculuğumuz göl kıyısına kadar devam edecek. Yolculuğumuz boyunca pek çok güzel yapı göreceğiz ve onların hikayelerini dinleyeceğiz. Ama her zaman olduğu gibi yine rivayetler, söylenceler ve efsaneler bizlere eşlik edecek.

İznik verimli toprakları ve kervanlar için ya da seyahat için bulunduğu coğrafya ve konum itibariyle her zaman gözde olmuş bir yer. Ve bu nedenle de pek çok krallık ya da pek çok imparatorluk tarafından yönetim merkezi olarak kullanılmış. Ama tarihin derinliklerine gidersek burayı ilk kuran İskender'in generallerinden Antigone olduğu söylenir. İskender öldükten sonra Anadolu'nun dört bir yanına dağılırlar ve çeşitli şehirler kurarlar. İşte Antigones burayı kurar. Ama ondan bir başka general burayı alır. O da Lysimachos'tur ve buraya eşinin adını verir. Eşinin adı Nikea'dır. İşte İznik kelimesinin kökenini oluşturan isim de Nikea ismidir. Ve ardından burası Bitinya Krallığı'nın yönetim merkezi olur ve daha sonra 11. yüzyılın sonlarına doğru 1075 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından burası alınır ve Selçuklu'nun yönetim merkezi yapılır. Yaklaşık 22 yıl boyunca burası yönetim merkezidir Selçuklu'nun. Daha sonra Türklerin elinden burası çıkar ve bu sefer de Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Türklerin tekrar burayı ele geçirmesi için biraz daha beklemeleri gerekir. O tarih 1331'dir. O tarihte işte burası Orhan Gazi tarafından alınır ve o günden bugüne kadar da bir Türk kenti olarak gelir. İşte bütün bunları bize anlatan kişi aslında Strabon'dur. Tabii anlattığı Türklerden çok önceki tarihtir. Amasyalı gezgin ve seyyah olan Strabon, Geografika adlı kitabında bakın İznik'in Yunan ve Roma dönemini nasıl anlatmış. Bitinya'nın merkezi olan ve çok geniş ve verimli bir ova tarafından çevrili, Askanya Gölü'nün kenarında kurulmuş olan Nikea yer alır. İlk defa Antigones tarafından kurulduğu ve onun adıyla anıldı, Antigonia. Ardından Lysimachos burayı aldı ve eşine isafeten Nikea dedi. Kent dörtgen şeklindedir ve dört kapısı vardır der Strabon. İşte o dört kapısından İstanbul kapısındayız. Bunun haricinde Lefke Kapı, Göl Kapı ve Yenişehir Kapı olmak üzere dört kapı var. Biz de doğal olarak İstanbul tarafından geldiğimiz için şehre İstanbul kapısından giriş yapıyoruz.

İstanbul Kapı var olan ayakta kalmış en sağlam kapıların başında geliyor. Bir diğeri ise Lefke Kapı. Tabii ki 3 kademeden oluşuyor ve en önemlisi yolun sağlamlığı. Hala o Arnavut kaldırımlı taş döşeli yol varlığını sürdürüyor. Burası çeşitli dönemlerde imar görmüş. Doğal olarak depremler, savaşlar derken yıkılmış ve yeniden yapılmış. Yapıldığı dönemlerde daha önceden yapılmış ve atıl olan yapılardan devşirme malzemeler getirilmiş. Burada inşaat malzemesi olarak kullanılmış. İşte onların da en ilgi çekeni kapının hemen iki tarafında arkamda gördüğünüz masklar. Bunlar bir zamanlar sapasağlam ayakta olan Roma tiyatrosundan getirilmiş. Geçmişte tiyatroda oyuncular mask takarak oynarlarmış. Bu da onları sembolize ediyor. Ve işte oradan alınmış ve şehrin girişine gelenleri karşılayacak vaziyette yerleştirilmiş.

İznik'e tepeden bakan Sancak Tarihi Tepesi'ndeyiz. Buraya bu ismin verilmesinin bir sebebi var. Çünkü burada Abdülvahap Sancak Tarihi adlı 8. yüzyılda İznik'i kuşatmaya gelen İslam ordularının bayraktarı olan bir kişi yatmakta. Bu kişi işte o kuşatmalar sırasında şehit olur ve buraya defnedildiği söylenir. Tabii ki Abdülvahap Sancak Tarihi'ye halk arasında verilen isim bambaşkadır. Halk Bayraklı Dede der. Ve bu isimle anılan Anadolu'da pek çok yerde Bayraklı Dede Türbesi karşımıza çıkar. Bunlar birer makam ve ziyaretgah olarak hala kullanılmaya devam ediyor. Tabii bu arada şunu söylemekte fayda var. Bu tip yüksek tepeler, özellikle de şehirlere yakın tepeler, oldum olası insanlar tarafından kutsal atfedilmiş, kutsallık atfedilmiş bu tip tepelere. Bunun tabii kadim inançlarla ilintisi var. Her zaman için Tanrı'nın, Allah'ın gökte olduğuna inanılmış ve böylesi tepeler ve dağlar da her zaman kutsal mekanlar haline getirilmiş. İşte bu da onlardan biri. Tabii bir özelliği daha var. Bu tip yerlerdeki mezarlar genellikle insan boyutundan çok daha büyüktür. Burada da aynı şey karşımıza çıkıyor. Bu, o kişinin boyunu posunu değil, onun ululuğunu göstermek için bu şekilde yapılmıştır.

Milattan önce 148 yılında burada biri vefat ediyor. Bu kişi Bitinya Kralı 2. Prusias. Burada olmasının sebebi ise oğlundan kaçması. Hayati tehlike doğuyor, oğlu tarafından öldürülmek isteniyor ve buraya kaçıyor. Ve burada oğlunun adamları tarafından yakalanıp öldürülüyor. Ve onun anısına burada İznik'te büyük bir anıt mezar inşa ediliyor. Ve o anıt mezar yüzyıllarca belki şehre tepeden bakıyor. Ve en önemlisi burası İznik'ten Mekece tarafına giden yol. Ve o yoldan geçenler de işte bu devasa anıt mezarı görüyorlar. Ancak daha sonra bir takım belki de doğa olayları, deprem...

şeylerle bu anıt mezar yerinden kopuyor, yuvarlanıyor ve 17 parçaya ayrılıyor. İşte bu anıt mezardan kalanlar bugün İznik'in arkasındaki Sancak Tarihi Tepesi'nde yol kenarında yatmakta. Gri kalkerden yapılmış bu taşlar 1953'te defineciler tarafından parçalanarak bu hale getirildiği yine söylenenler arasında. Bütün bunların dışında burası özellikle ismiyle dikkat çekiyor. Halk arasında Berber Kaya olarak anılıyor. Bunun da bir sebebi var. Geçmişte berberlerde otururken küçük çocuklar için konan bir takım tahtalar vardı rahat otursunlar diye. İşte onların o basamak görüntüsünden yola çıkarak belki de halk buraya bu ismi vermiş. Çünkü bu da basamak basamak yayılmış taşlardan oluşuyor. Berber Kaya anıtının bir başka özelliği de sinagog olarak belki de kullanıldığı düşünülüyor. Çünkü üstünde İbranice yazılar var. Burada bir zamanlar var olan Musevi cemaat tarafından kullanılmış. Ve üstünde şu ibare açık seçik görülüyor. Cennete layık olanlar diye bir ibare kalmış. Diğerleri silinmiş. Bunun dışında muhtemeldir ki belki de Hristiyanlar tarafından da kullanıldı. Çünkü pek çok yerinde haç motifleri görüyoruz. Ama asıl var olan 2. Prusias'ın mezarından kalan motifler kalkan motifleri. Bu da Prusias'ın belki de o askeri ve komutan yanını göstermek için bu mezara işlenmiş.

İznik şehri tıpkı İstanbul gibi surlarla çevrilmiş. Tamamen ayakta duran özellikle kara surları ve dört kapısı çok dikkat çekiyor. Bu dört kapıdan iki tanesi oldukça sağlam durumda. İşte bir tanesi önünde durduğum Lefke Kapı. Üç kademe halinde inşa edilmiş. Ve işin ilginç yanı her bir dönemde yıkılıp yeniden tamir edildiği için devşirme malzemeler de burada sıkça kullanılmış. Daha kapının girişinde hemen sağ tarafta bir ganimet teslim töreni, bir savaş sahnesi var. Yanında ise Romalı askerleri görüyoruz. Ama asıl dikkat çeken kapının iki tarafında konmuş olan kaideler. Bunlar birer yol kaidesi. Peki bunlar ne için kullanılmış? Bunlar yol boyunca, şehre giden yol boyunca sıralanmış kaideler. Ve her birinin üstünde bir senatöre, bir komutana ait aslında birer heykel varmış. Ancak daha sonraki dönemlerde o senatörün, o askerin hiçbir önemi kalmamış ve bunlar birer yapı malzemesi olarak kullanılmışlar. Bu kapının adı Lefke Kapı dedim. Peki Lefke nedir ve nerenin ismidir? Buradan devam ederseniz Osmaneli denilen bir yere gidersiniz ve Osmaneli denilen yerin eski ismi Lefke. Yani burası o tarafa baktığı için bu kapıya Lefke Kapısı adı verilmiş. Bu arada kapının üstünde hala o dönemlerden kalma yazıtlar, Yunanca, eski Yunanca yazılar görüyoruz. Bunların pek çoğu hala okunabilir durumda. Ve bunlardan bir tanesi aslında bize bu kapının kim tarafından ve kimin döneminde yapıldığını gayet iyi anlatıyor. Ve yazıtta şöyle yazıyor. Bu surlar İmparator Adrianus tarafından buranın yöneticisi Cassius'un gözetiminde ve denetiminde yaptırılmıştı.

Neredeyse bütün bölgenin sembolü olan Yeşil Cami'nin önündeyim. İsmi üstündeki, minare üstündeki bu firuze renklerinden, çinilerden geliyor. Ama burayı yaptıran aile çok daha dikkat çekici. Çandarlı ailesi. Burayı da 1378 yılında bu ailenin fertleri inşa ettiriyor. Ve daha sonra burada bu aileden bazılarının türbeleri inşa ediliyor ve burada gömülüyorlar. Tabii ki Çandarlı ailesi deyince bu 4-5 hizmet etmiş, Osmanlı'ya hizmet etmiş ünlü ismin en önemlisi Çandarlı Kara Halil Paşa. Onun ünü de Fatih'le ve babası 2. Murat'la birlikte bu ülkeye hizmet etmiş olmasından kaynaklanıyor. Diğerleri de bu hizmetleri yaptılar. Ancak onun hikayesi diğerlerine göre biraz daha farklı. 2. Murat devrinde yine Çandarlı vezirdir Kara Halil Paşa. Sonraki dönemde tahta Fatih Sultan Mehmet geçer ve görevine devam eder. Ancak Fatih Sultan Mehmet çok gençtir. Bu durumdan Kara Halil Paşa çok da hoşlanmaz. Ve nitekim İstanbul'un fetih planları gündeme gelince bu işe muhalif olur. Ve bu işten vazgeçirmeye çalışır Fatih Sultan Mehmet'i. Oysa bu Fatih'in ülküsüdür. Ve hiçbir şey onu bu yoldan geri döndüremez. Ancak bu muhalif duruşu bir yerlere not eder. Ve fetihten yaklaşık 3 ay sonra Temmuz ayında Kara Halil Paşa önce Yedikule'de 40 gün boyunca hapsedilir ve daha sonra gözüne mil çekilip idam edilir. Daha sonra oğlu İbrahim Paşa tarafından alınır ve buradaki türbesine defnedilir. İşte böylesi önemli bir ailenin yaptırdığı bir camiden bahsediyoruz. Ama ailenin yaptırdığı cami özellikle tek kubbesiyle Osmanlı erken dönem mimarının da anıtsal eserlerinden biri olarak karşımızda durur.

İznik pek çok Bizans ve Osmanlı eserine ev sahipliği yapıyor. Ve en önemlisi Osmanlı'nın erken dönemine ait pek çok eser karşımıza çıkıyor. Bunların da en göze çarpanlarından biri hemen arkamda gördüğünüz Nilüfer Hatun İmareti. İmaret, yoksullara yemek dağıtmak için yapılmış yapılara verilen isimdir. Burayı da aslında Nilüfer Hatun kendisi yaptırmıyor. Oğlu Hüdavendigâr, yani Murat Hüdavendigâr, annesinin anısına bir hayır kurumu olarak burayı inşa ettiriyor. 1388 yılında yapılıyor ve büyüleyici, almaşık, taş işçiliği, tuğla işçiliğiyle dikkat çekiyor. 19. yüzyıla kadar imaret işlevi sürmüş. Daha sonra 1960'lara kadar biraz metruk kalmış, bir restorasyonla burası İznik'in müzesi haline getirilmiş. Ve uzun yıllar hem İslam eserleri hem de arkeolojik eserler burada sergilenmiş. Ancak daha sonra İznik yeni bir müze, yeni bir arkeoloji müzesi kazanınca buradaki o Yunan-Roma dönemine ait eserler oraya taşınmış ve burası da sadece İslam eserleri müzesi olarak hayatına devam etmiş. Şimdi biz de gezeceğiz ve gezerken aslında size Nilüfer Hatun'u anlatmak istiyorum.

Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, bu imareti yaptıran ya da adına yaptırılan kişi. İşte bu imaretin adına yaptırıldığı Nilüfer Hatun aslında Yarı Ser Tekfur'un kızıdır ve bir Hristiyandır. Ve babası onu Bilecik Tekfur'un oğluyla evlendirmek niyetindedir. Ve işte onların düğünü sırasında söylence odur ki Orhan Gazi ve Osman Gazi ve diğer elemanlarıyla birlikte, askerleriyle birlikte bu düğün konvoyunu basarlar ve Olafera'yı kaçırırlar. Ardından da Osman Gazi oğlu Orhan Gazi ile Olafera'yı evlendirir ve Müslüman olur, Nilüfer adını alır ve padişaha da çocuklar doğurur. Bunlardan

Biri Murat Hüdavendigar'dır. Diğeri ise Gazi Süleyman Paşa. Murat Hüdavendigar babası Orhan Gazi'den sonra tahta çıkacak kişidir ve çıktıktan sonra tahta işte annesinin anısına bu binayı yaptırır. Nilüfer Hatun'la ilgili bilgileri aslında Seyyah İbni Batuta'dan öğreniyoruz. İbni Batuta eserinde ondan şöyle bahsediyor. Dindar ve erdemli bir kadındı. Ayrıca ekliyor. O eşi Orhan Gazi ile birlikte Bursa'da değil, Anadolu'nun Kudüs'ü sayılan İznik'te ikamet ediyordu. Ve yanındaki hizmetleriyle birlikte bu biraz terk edilmiş, kendi halindeki ama münzevi hayatına da çok uygun şehirde yaşamına devam ediyordu der. Nilüfer Hatun'un bir özelliği de dirayetli ve yönetimde etkili bir kadın olması. Nitekim Orhan Gazi sefere çıktığında işte ona naiplik eden, yani yönetimi ele alan bir kadın olarak da adını tarihe yazdırmış.

İznik denince ilk akla gelen kuşkusuz Çin'idir. Çin'i sanatının Osmanlı döneminde zirve yaptığı ve üretildiği yer İznik'tir. Bunun tabii bir geçmişi var. Karahanlılar döneminden başlıyor ve yaklaşık neredeyse 1000 yıl boyunca Türk dünyasında Çin'i var oluyor. Çin'i yani Çin tarafından geldiği isminden de anlaşılıyor. Ama Türkler tarih boyunca kültür ve inanç taşıyıcısı olmuştur. Ve bu taşıma işlemini de doğudan batıya doğru yapmıştır. İşte Çin'i sanatı da bu taşıdığı kültür öğelerinden biridir. Ve Büyük Selçuklu ardından Anadolu Selçukluları da Çin'de çok önemli işler ortaya koymuşlar. Renkler biraz daha mat, soluk renkler. Ama Osmanlı döneminde İznik Çiniciliği renkleri açıkçası coşturuyor. Ve ilk dönemlerde mavi beyaz renkler hakimken daha sonra zümrüt yeşili ve mercan kırmızısı işin içine katılıyor. Ve işte İznik Çinisini yapan ve öne çıkaran şey de işte bu mercan kırmızısı oluyor. Özellikle sır altında kendiliğinden kabaran bu mercan kırmızısı pütürlü ve daha ışık gölge oyunlarına müsait perspektif kazandırıyor, bir derinlik kazandırıyor. Mercan kırmızısı alameti farikasıdır İznik Çinisinin. Ve Osmanlı döneminde burada üretilen çiniler sarayın en çok tükettiği malzemelerin başında gelir. Ve özellikle Süleymaniye Camisi, Sokollu Camisi, Rüstempaşa Camisi İstanbul'da işte 16. yüzyıl yani İznik Çinisi'nin zirve yaptığı dönemin ürünleridir. Ve en güzel çiniler de onlardır. 17. yüzyıla geldiğimizde Osmanlı'nın bir rivayete göre buradan her seferinde çinileri İstanbul'a taşıtmak yerine Edirnekapı'daki Tekfur Sarayı'nda bir atölye kurduğu rivayet edilir. Ve orada üretilen çiniler daha sonra Osmanlı'nın hayatında yer almaya devam etmiş ama asla ve asla 16. yüzyılın kalitesini tutturamamış. Ve ardından buradaki ustaların gitmesi Osmanlı'nın biraz gerilemesiyle birlikte 18. yüzyılda İznik Çiniciliği de neredeyse yok olma aşamasına gelmiş. Ta ki 20. yüzyılın ortalarına doğru bu iş tekrar canlanmaya başlamış. Özellikle İznik'te açılan okullar, vakıflar bu işe el atmışlar ve tekrar İznik Çinisi üretilmeye başlanır hale gelmiş.

Osmanlı Bursa'yı başkent yapıp İznik'i topraklarına kattıktan sonra burası hemen Bursa'nın yanı başında ama o kadar kalabalık olmayan doğayla iç içe bir yer olarak bir tarafı dağ, bir tarafı göl ve yeşil bir ormanın içinde, zeytin ağaçlarının içinde, doğayla iç içe olduğu için de pek çok alimi kendine çekmiş. Ve Osmanlı döneminde burası alimler yuvası olarak anılmış. İşte o alimlerden, velilerden biri de Eşrefzade Rumi'dir. 15. yüzyılın önemli velilerinden biridir kendisi. Acaba

Sultan Veli'den ve Emir Sultan'dan dersler almış, kendini yetiştirmiş ve burada da uzun bir süre ikamet etmiş. Aslen Mekkelidir ailesi ama daha sonra Anadolu topraklarına göçmüşler ve İznik'e yerleşmişler. Peygamber soyundan olduğu söylenir. En önemlisi de Kadirilikte onu Abdülkadir Geylani'den sonra ikinci önemli şahıs olarak anarlar. Yine Kadiriliğin içinde Eşrefiye tarikatını kurmuştur. Ve Vahdet-i Vücut'la ilgili sıra dışı şiirler yazmıştır. O şiirlerden özellikle bazıları biraz batini izler taşır. Bununla ilgili çeşitli rivayetler vardır. O rivayetlerden biri ise ondan bir adım önce, neredeyse bir 50 yıl önce burada ikamet eden bir kişiden etkilendiği söylenir. O kişi de Şeyh Bedrettin'dir. Thank you.

Şu anda İznik'in tam ortasındayım. Dört kapısı var olduğunu söylemiştim. İşte bu dört kapının geldiği yollar tam burada bir kavşak noktası oluşturur. Yani şehrin merkezi ve kalbi burasıdır ve burada bir zamanlar Roma döneminde bir cimnazyum, yani çocukların eğitildiği bir eğitim binası varmış. Ancak daha sonra Hristiyanlık kabul edilir ve buraya büyük bir kilise yapılır. O kilisenin adı Ayasofya'dır. Ayasofya Kilisesi'ni pek çok yerde görüyoruz. En büyüğü İstanbul'da, Trabzon'da da karşımıza çıkıyor. Ayasofya, kutsal bilgelik anlamına gelir ve bu Meryem Ana'ya ithaf edilmiş kiliselere verilen bir isimdir. İşte bu da onlardan biri. Ve burası Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olaya mekan olmuş. O olayda Hristiyanlığın son ekümenik toplantısı olan 787 yılında yapılan 7. konsüle ev sahipliği yapmış. Peki bu konsüller ne için toplanıyordu? Bu konsüllerin toplanma sebebi Hristiyanlığı biraz kurallarını derli toplu hale getirmekti. Bunların birincisi 325 yılında İznik'te ve sonuncusu 787 yılında işte burada toplandı. Birincisi göldeki, göl kıyısındaki Senatus Sarayı'nda, İmparatorluk Sarayı'nda toplanmıştı. Ama 7. ve sonuncu konsül toplantısı işte arkamda gördüğünüz bir zamanların Ayasofya Kilisesi'nde yapıldı. Ve burada önemli kararlar çıktı. Çünkü o dönemde bir problem vardı Hristiyan dünyasına tartışılan. Freskolarda, mozaiklerde suret olsun mu? Meryem'in ve İsa'nın ve diğer azizlerin resimleri kırılmıştı. Yani ikonoklast, ikona kırıcı dönem vardı ve o dönemi sonlandıran toplantılar işte burada yapıldı.

Hristiyan dünyasının en çok tartışılan konularının başında ikona olsun mu, olmasın mı meselesi yer alır. İşte 726 yılında başlayan ikona yasağı yaklaşık bir 50-60 yıl sürer ve İmparatoriçe İrene döneminde 787 yılında burada yapılan 7. konsülle tekrar serbest bırakılır. Ve artık fresko ve mozaiklerde Hazreti İsa'nın, Yuhanna'nın ve Meryem'in resimleri yapılmaya başlanır. İşte burası da o yasakların kalkmasından sonra bütün bunların, yani freskoların ve mozaiklerin yapıldığı ilk yapılardan biri olarak bilinir. Nitekim içeriye girdiğinizde hemen sol tarafta bir niş içinde Yuhanna, Meryem ve İsa'yı görüyorsunuz. Ayrıca yine taban süslemeleri de, mermer mozaikler de yerde hala korunmaya devam ediyor. Burası 1331 yılında Sultan Orhan tarafından bir minare eklenerek camiye çevrilir. Bu biliyorsunuz İstanbul'da da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde de geçerlidir. Terk edilmiş kiliseler bir minare ile camiye çevrilmiştir ve ibadete açılmıştır. İşte burası da onlardan biridir. Ve buraya Ayasofya'yı Suhra Camisi denir. Yani Küçük Ayasofya adı verilir. Ve o şekilde de günümüze kadar gelir.

Ancak bir dönem burası artık terk edilmiştir ve ardından da bir müze olarak hizmete açılır. Ve yıllar sonra tekrar burası camiye dönüştürülür. Bugün cami müze işlevini birlikte yürütüyor ama bu yapının en önemli özelliklerinin başında Mimar Sinan'ın Kanuni döneminde bir tamirat sırasında buraya dokunduğu ve pek çok detayı yenilediği söylentiler arasındadır. Kısacası burayı taçlandıran önemli şahıslardan biri de Mimar Sinan'dır.

Bilindiği gibi kiliseler doğuya bakarlar ve apsisleri, yine koronun olduğu basamaklar genellikle doğudadır. Ama daha sonra bu tip yapılar camiye çevrilince mihraplar güneydoğuya baktığı için apsislerin hemen sağ tarafına inşa edilirler. Yani merkezde bir kaçma ortaya çıkar. İşte burada da aynı şeyi görüyoruz. Apsis buradayken mihrap biraz daha onun sağında yer alıyor.

0: Teşekkürler.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Teşekkürler. İznik'te kahve molası vermek için en uygun yerlerin başında Gazi Süleyman Paşa Medresesi gelir. Burası Osmanlı'nın ilk medresesi olarak bilinir ve U biçiminde yapılmıştır. İçinde 11 tane öğrenci hücresi yer alır. Burası Gazi Süleyman Paşa'nın 1332 yılında inşa ettirdiği bir eğitim merkezi. Bugün tabii ki odalarında çini yapılan yerler olarak hayatına devam ediliyor. Ama bu arada Gazi Süleyman Paşa'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Gazi Süleyman Paşa Orhan Gazi'nin büyük oğludur. Annesi de Nilüfer Hatun'dur. Ama asıl önemlisi onun kardeşi Murat Hüdavendigâr padişah, sultan olduktan sonra o da seferlere çıkar. Ve o seferlerin en önemli yönü Balkanlardır, batıdır. Ve işte Osmanlı'ya Balkanların yolunu açan kişi olarak bilinir. Ordularını Biga'da toplamıştır ve gemileri Çardak Limanı'ndan yan yana dizerek bütün orduyu karşı kıyıya geçirmiştir. Ve Bolayır'ı kendisine üs yapmıştır. Ve oradan çeşitli köyler kurarak, Türk köyleri kurarak ve çevrelere, çevre illere de, çevre yerleşimlere de seferler yaparak orada pek çok yeri Osmanlı toprağına katmıştır. Ve 1360 yılına gelindiğinde bir attan düşerek bu şekilde hayattan ayrıldığı söylentiler arasındadır. Ama asıl ilginç olan şudur. Bugün mezarı Bolayır'dadır. Bir türbesi vardır ve o türbeye girdiğinizde içeride iki tane mezar görürsünüz. Bunlardan bir tanesi Gazi Süleyman Paşa'nındır. Ama ilginç olan diğer mezarda yatan şeydir. O da Gazi Süleyman Paşa'nın atıdır. Eski Türk geleneklerine göre atıyla birlikte gömülmeyi vasiyet etmiştir. Ve nitekim bugün o türbede atıyla birlikte yatmaktadır.

Bir zamanlar İznik Gölü'nün kıyısında muhteşem bir Bizans sarayı vardı. İşte bu sarayın adı Senatüs Sarayı'ydı ve burada çok önemli olaylar gerçekleşti. Bunların bir tanesi Hristiyanlık dünyasının ilk konsül toplantısının yapılmasıydı. 325 yılındayız. İmparator Konstantin biraz sağa sola savrulmuş ve her kafadan bir ses çıkan Hristiyan

insanlık konusunda bir tasarım, belki de bir şekillendirme yapmak ister. İşte bunun için 200'ün üzerinde çeşitli din adamını çeşitli yerlerden çağırır ve buradaki sarayında bir toplantı yaptırır. Buna İznik Amentusu denir ve bununla birlikte artık Hristiyanlık zapturapt altına alınmış, kuralları belirlenmiştir. Ve o sırada var olan bir din adamı, Arius. Arius'un bir savı vardır. O da o güne kadar kabul edilen Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur savına karşı bunun böyle olmadığını söyler. Tabii ki tepki alır ve sürgüne yollanır. Ardından Hristiyanlığın temelini oluşturan Hazreti İsa'nın iki tarafı, iki yönü ortaya çıkar. İşte bu da Hazreti İsa Tanrı'nın oğludur ve Tanrı'dır gibi bir savdır ki o da burada kabul görür. İşte o ihtişamlı Senatus Sarayı sonraki yüzyıllarda, aradan yüzyıllar geçtikten sonra Bizans İmparatorluğu'nun 57 yıl boyunca yönetim merkezi olur. Onun da bir sebebi vardır. 1204 yılında Haçlılar gelir Konstantinopolis'i işgal ederler ve yönetim orada barınamayacağı için imparatorlar buraya kaçarlar ve burada yaklaşık 3-4 imparator 57 yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'nun kalan parçalarını buradan yönetir. İşte bütün bunlara sahne olan saray budur. İşte o ihtişamlı saraydan bugün birkaç temel taşı, bir iki duvar kalmış. Ancak bu görünenler su üstünde, karada olanlar. Ama asıl saray suyun altında kalmış. Suyun yükselmesiyle birlikte sarayın temelleri suyun altında. Bunu görebilmek için de sudan biraz yükselmek gerekiyor. İznik Gölü'nün içinde Senatus Sarayı'ndan ve yine Bizans dönemine ait Büyük Bazilika'dan kalan kalıntıların dışında buradan kalan günümüze bir de şiir var. O şiire geçmeden önce gölün o dönemdeki ismini söylemek istiyorum. Askania olarak anılıyor. Ve işte o Askania Gölü daha sonra İznik Gölü olarak anılmaya devam ediyor. Az önce de söyledim, gölle ilgili bize bugüne kalan bir şiir var ve o şiiri yazan Nazım Hikmet. Şeyh Bedrettin Destanı adını taşıyan bu uzun şiir bize Şeyh Bedrettin'le ilgili bilgiler vermesinin yanında İznik ve gölle ilgili de bir takım dizelere sahiplik yapmakta. İşte o dizelerde bakın Nazım Hikmet İznik Gölü'nü ve Bedrettin'i nasıl anlatmış. İznik Gölü'nde akşam oldu. Bedrettin eğildi suya. Avuçlayıp doğruldu ve sular parmaklarından dökülüp tekrar göle dönerken dedi kendi kendine, o ateş ki kalbimin içindedir, tutuşmuştur, günden güne artıyor. İşte Şeyh Bedrettin destanında Nazım Hikmet'in bahsettiği Şeyh Bedrettin buraya sürgüne gönderilmiştir. Gönderen Mehmet Çelebi'dir. Osmanlı'da fetret devridir ve yaklaşık 12 yıl süren bu başsızlık ya da çok başlılık döneminin sonunda Mehmet Çelebi iktidarı ele geçirir. Ve ardından Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Bunun bir sebebi vardır. Şeyh Bedrettin Varidat adlı bir kitap yazmıştır, İçe Doğanlar. Bir de doktrini vardır, ortakçılık. İşte bu ortakçılık doktrini her şeyin paylaşılması üzerine bina edilmiştir. Ve bu doktrinden yola çıkan bir grup Çeşme Yarımadası'nda Osmanlı'ya baş kaldırmıştır. Ve bu baş kaldırının sonunda Osmanlı o grupla savaşa tutuşur. Önce yenilse de daha sonra bu grubu ortadan kaldırır. Liderlerini idam eder ve daha sonra da bu işe sebep olduğunu düşündükleri Şeyh Bedrettin'i buraya sürgüne gönderir. Ancak bu işin bir de devamı vardır. Sürgünden sonra buradan idam edilmek üzere onu almaya gelir Osmanlı'dan bir takım askerler. Ancak bunu duyunca buradan kaçar ve o yolculuk, kaçma yolculuğu bugün Yunanistan'daki Serez'e kadar devam eder. En sonunda orada yakalanır ve Serez'in esnaf çarşısında Şeyh Bedrettin idam edilir.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İznik'teydik. Başlıca eserleri gördük, mekanları gezdik. Bunların içinde neler yoktu ki? Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, Gazi Süleyman Paşa Medresesi, Senatus Sarayı ve Ayasofya Camisi. Tabii her zaman olduğu gibi yine bu mekanları ve yapıları rivayetler, efsaneler ve söylentiler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kiletin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden Koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kuralları.

0: Kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin, Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
8: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
7: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
8: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
7: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
8: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
7: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
8: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
17: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
18: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
17: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
19: Yarın gidip karşılayalım onu.
20: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
21: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
16: Onu perişan edip intikamımı alacağım. Gidiyoruz Abbas.
17: Nereye?
16: Şimdi görürsün.
5: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disc Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
1: Süper Kumbara başlıyor.
22: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
23: Ben.
24: Kral Şakir.
23: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte...
23: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
24: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
24: Ben.
25: Botanik.
24: Abacus.
23: Kasa.
24: Marul.
23: Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
26: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
2: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
28: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
29: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
30: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
29: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
30: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Duymalık.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size böyle inanılmaz güzel bir tarif vereceğim. Patates halkaları yapacağız. Patates halkası deyince aklınıza ne geliyor? Gözünüzde ne canlandı? Benim gözümde inanılmaz şeyler canlanıyor. Böyle haşlanmış patatesin içerisinde o kadar güzel malzemeler koyacağız. Sonra onları böyle yumurtayla, unla, sarımsak tozuyla böyle bulayacağız. Sonra kızartacağız. Sonra böyle o kaşar içinde eriyecek. İnanılmaz güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Hemen malzemeleri sayayım ben burada. Ağzınızı sulandırmışken. 3 tane haşlanmış patatesim var. Tereyağı kullanacağım. Taze kaşar kullanacağım. Fesleğen kullanacağım, taze soğan kullanacağım, 3 tane yumurta kullanacağız, krema kullanacağız, pirinç unu ve normal beyaz un kullanacağız ve sarımsak tozu kullanacağız. İsterseniz sarımsak tozu da kullanabilirsiniz, yoksa hani sarımsağınızı güzel güzel rendeleyerek yani böyle ezerek sarımsağı da kullanabilirsiniz. Hemen hiç sözü uzatmadan burada işlemlere başlayalım. İşlemleri başlamadan önce bunu kızartacağımızdan dolayı yani bu bir kızartma olacağından dolayı ocağın altını yakalım ki yağımız yavaş yavaş güzel güzel kızgınlaşsın. Ben patateslerimi haşladım. Patatesleri haşladığımdan dolayı bunları şimdi güzelce ezebilirim. Şimdi patatesleri ezeceğiz. Patatesleri ezdikten sonra soğanlarımızı doğrayacağız. Fesleğini doğrayacağız. Daha sonra içerisinde kaşar rendeleyeceğiz. Eğer kaşar rendelemek istemezseniz, kaşar kullanmak istemezseniz çedar kullanabilirsiniz. Ya da sünme peynir kullanabilirsiniz. Hani sünebilecek herhangi çeçil kullanabilirsiniz. Kolot peyniri kullanabilirsiniz. Farklı farklı peynirlerle bu tarifi gerçekleştirebilirsiniz. Yapımı birazcık böyle zor gibi görünse de birkaç aşaması var, birkaç dokunuşu var. Ama gerçekten çok lezzetli ve güzel bir sonuç ortaya çıkacak. Patatesleri krema ile birlikte çok güzel yakışıyorlar. Patates püresi yapar gibi aslında bakarsanız. Birazcık patates püresini kızartacağız gibi de düşünebilirsiniz. Böyle bunları halka halka yapacağız. Çok renkli ve çok güzel görüntüler ortaya çıkacağını düşünüyorum. Hemen patatesi güzel güzel eziyoruz. Fesleğen kullanacağım, taze soğan kullanacağım. Biliyorsunuz ben taze soğanı çok seviyorum. Fesleğen de böyle onu daha aromatik yapacak. Böyle yediğiniz zaman ağzınızda o fesleğen tadını hem hissedeceksiniz hem hissetmeyeceksiniz. Böyle arada derede ya şu tepkiyle karşılaşacaksınız emin olun buna. Yani misafirleriniz gelecek bunu yiyecekler diyecek ki ya bunun içinde bir şey var ama ben bunu çıkaramıyorum ne var diye. Orada gerçekten o püf noktayı yakalayabilirsiniz. Hemen patatesi güzelce ezdik. Taze soğanlarımızı alalım. Taze soğan çok yakışıyor bu tarife. İnce ince taze soğanları doğrayacağız. Taze soğanları doğradıktan sonra fesleğenleri doğrayacağız. Daha sonra içerisine kremayı koyacağız. Tereyağını koyacağız. Hepsini güzelce karıştıracağız. Tereyağı isterseniz eritip de koyabilirsiniz. Ama oda sıcaklığındaysa eğer birazdan yumuşaklığına bakarız.

Yumuşak değilse birazcık yumuşatırız. Yumuşatarak da işlemleri yapabiliriz. Instagram'dan bana yazıyorsunuz. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Yaptığınız tarifleri gönderiyorsunuz. Böyle onlara kendi yorumunuzu katarak gönderiyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Bana yazmaya devam edin. Instagram'dan Turay Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki böyle tatlı, sevimli, böyle güler yüzlü çocuk benim. Bana ulaşmadınız. Hani ulaşılmaz değilim diye bir şey var ya. Gerçekten orada ulaşabilirsiniz. Hemen taze soğanları güzel güzel doğruyoruz. Kahvaltı hazırlamak, yemek yapmak gerçekten insanı mutlu eden ve rahatlatan bir şey. Mesela canınız sıkkın olduğunda mutlaka yemek yapın. İnanılmaz rahatlayacaksınız. Bir şey canınız mı sıkıldı? Hemen böyle mutfağa geçin. Malzemelere bakın ne gibi malzemeler var diye. Sonra böyle kendinizi rahatlat... Ya bunu yaptıktan sonra rahatlamama gibi bir durumunuz söz konusu değil. Bana görebilirsiniz. Şimdi şurada taze soğanları doğradık. Taze soğanları hemen var olan patateslerimizin, haşlanmış patateslerimizin içerisine koyacağız. Fesleğenleri de ince ince doğrayacağız. Belirttiğim gibi bu tarife fesleğen çok yakışıyor. Şurada birkaç tane daha kaldı. Hemen. Fesleğenleri böyle dürün. Böyle bir araya getirin. Sonra ince ince böyle onunla ilgilenerek, bakın mis gibi fesleğen koktu. Eminim siz de şu an benimle birlikte yapıyorsanız o kokuyu alıyorsunuzdur. Of nasıl güzel koktu ya. Çok iştah açıcı bir kokusu var. Yani bunu böyle güzelce kestikçe insanın bunu yemek istiyor canı. Ve bittiği zaman da ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkacak. Hemen ince ince fesleğenleri doğradık. Şöyle birkaç bıçak darbesiyle birazcık daha inceltelim. Fesleğenlerimizi hemen içerisine koyduk. Şimdi kremamızı koyacağız. Kremayı koyduk. Şimdi ezmekli işimiz bittiğinden dolayı artık yavaş yavaş bunu karıştırabiliriz. Kremayla şurada kalan taze otları da içerisine koyalım. Kremayla, fesleğenle, böyle patatesli karışımımızı güzelce karıştıralım. Eze eze, tahta kaşıkla eze eze bu işlemleri devam edeceğiz. Birazdan içerisine tuzu ekleyeceğim, karabiberi ekleyeceğim. Tereyağı bakalım. Birazcık eritebiliriz tereyağı. Ya da bakalım bir. Evet, birazcık eritmemiz gerekecek. Hemen

Şurada tereyağımızı birazcık yumuşatalım. Biz karıştırırken tereyağımız hafif hafif erisin. Oda sıcaklığındaysa bu işlemi yapmanıza hiç gerek yok. Ben buzluktan yeni çıkardım tereyağları. Eğer buzluktan yeni çıkardı, ya buzdolabından yeni çıkardıysanız bu işlemi yapın. Birazcık tereyağı yumuşasın. İçerisinde bütün lezzeti geçsin istiyorum. Yani her lokmada aynı lezzet, homojen bir şekilde o lezzetin dağılıyor olması benim için önemli. Şimdi güzelce ezmeye devam ediyoruz. İçerisine kaşarı rendeleyeceğiz. Direkt içine rendeleyelim hatta kaşarımızı. İçerisine pul biber ekleyeceğim. Karabiber ekleyeceğim. Ve içerisine en sonunda birazcık da tuz ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif olacak. O kaşarlar böyle ısırdığınız zaman güzelce eriyecekler. İçerisinde hem kaşar var, hem patates var, hem taze soğan var, hem taze fesleğen var. Dışarısında pirinç unu var, normal un var, sarımsak tozu var, yumurta var. Gerçekten hem besleyici özelliği hem doyurucu özelliği yüksek.

tek olan bir tarif bu. Mutlaka evinizde denemeniz gereken tariflerden birisi. Şimdi kaşarı iyice dağıtıyorum. Pul biberi ekleyelim içerisine. Tuzumuzu ekleyelim. Patates tuzu sever. Karabiber de ekleyelim. Patates karabiberi de sever. Hemen. Karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Tereyağımız yavaş yavaş eriyor. Ben bu arada unlarımızı karıştırayım. Pirinç unu, normal beyaz un ve sarımsak tozumuzu ekledim. Belirttiğim gibi sarımsak tozu yerine normal sarımsak da kullanabilirsiniz. Hepsini şöyle güzelce karıştıralım. İyice hepsinin homojen bir şekilde dağılmasını istiyoruz. Tereyağımız da yavaş yavaş eridi. Tereyağı çok kızgınlaşsın istemiyorum. O yüzden ocaktan aldım. Hemen tereyağı yavaş yavaş ekliyorum. İyice karıştıracağız. Bakın bol yağlı. Tereyağın o mis gibi bir kokusu yok mu? Size de gelmiyor mu ya? İnanılmaz güzel. Mis gibi bir kokusu var. Hemen. Bakın rengi değişti. Emin olun lezzeti de değişti. Ya bunu bu halde bile yiyebilirsiniz. Ki hatta ben bunu bu haliyle bir tadına bakmak istiyorum. Birazcık daha karıştırayım. Hemen tadına bakayım çünkü ya yaparken sizin de canınızı çekmedim ya. Benim şu an inanılmaz canım istedi. Güzelce karıştırdık. Bir bakalım tuz oranı nasıl, pul biberi nasıl, karabiberi nasıl? Bence muazzam. Gerçekten bunu bu halde bile yiyebilirsiniz. Mis gibi böyle tereyağı kokusu geliyor. Tereyağın tadı geliyor. Of inanın gerçekten çok güzel. Ya bu tarifi böyle de bırakabiliriz. Ben bunu bundan herhalde böyle 3 tabak falan çok rahat bir şekilde yerim. Şimdi ama biz patates halkası yapacağız. Bu konuda ısrarcıyız. Yumurtalarımızı aldık. Şimdi yumurtaları şöyle bir çırpalım hafifçe. Sarısıyla beyazının birbirine karışması yeterli olacak. Bakın bunu yayvan bir, birazcık daha çukur olan bir kap tercih ettim. Çünkü halkaları en sonunda, yani halka haline getirdikten sonra yumurtayı bulayıp, unla bulayıp pişirmeye devam edeceğiz. Birazcık tuz atalım. Evet, şimdi patates halkaları yapacağız. Patates halkaları yaptıktan sonra bunları una bulayacağız. Daha sonra da daha önce yumurtayı bulacağız. Sonra una bulacağız. Sonra da kızartmış olduğumuz yağda hemen pişirmeye başlayacağız. Şimdilik. Şöyle kenara alalım. Burada elimizle hemen birer halka oluşturacağız. Şöyle yapalım. Ortasını yaralım. Önce bunu yumurtaya, daha sonra una buladık.

Şimdi birazcık daha un koyacağız. Hemen pişirmek için attık. Bütün hepsini aynı işlemleri yapacağız. Ben birazcık büyük yaptım. Şimdi diğerlerini birazcık daha küçük yapalım. Bu ilk olan porsiyon bana göreydi. Diğerini attık. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, patates halkalarımı pişireyim. Bakalım bugün nasıl yapmışız, neler yapmışız bir görelim.

patates halkalarımızı kızarttık. Şu an yemeğe hazır halde bekliyorlar. Böyle üzerine ben birazcık pul biber gezdirdim. Böyle birkaç yaprak da fesleğen koydum. Tabii ki şu an ne yapacağız? İşin en güzel tarafı tadına bakacağız. Hemen şuradan Allah'ım hangisini alsam bilemiyorum. Birazcık şuradan aldım. Gerçekten inanılmaz güzel. Mutlaka bu tarifi evinizde denemeniz gerekiyor ve bunu afiyetle yemeniz gerekiyor. Bugünlük bu kadar. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ve merhaba Puebla.
1: Yaklaşık olarak bir yarım saat mesafe ama 12 kilometre. Meksika'nın her yerinde olduğu gibi yine burada da trafik var ve bu trafiği çektik elbette. İstanbul'dan alışkınız aşağı yukarı zaten. Ağır ağır giriyoruz Puebla'ya. Puebla birçok konuda önemli bir kent. Dördüncü büyük şehri Meksika'nın, 6 milyona yakın nüfusu var ve gerçekten sürprizlerle dolu, turistik ama sanayisi de önemli bir kent diyebiliriz. Puebla'ya vardığımızda detaylandıracağız. Hadi bakalım biraz yollara bakalım, Puebla'ya nasıl gidiyor?

0: ve Puebla'ya melekler şehri diyorlar. Bunun sebebi acaba ne?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, merhaba Puebla diyoruz. İşte Puebla tarihi kent merkezindeyiz. Belirtmekte yarar var. Puebla'nın tarihi kent merkezi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve Meksika'nın en çok ziyaret edilen 7. şehri Puebla. Puebla 1823 yılında, yani Meksika'nın bağımsızlığının 2 yıl sonrasında kuruluyor. Ama bu bölgede çok eski yıllardan beri bir yerleşim var elbette. Ama Puebla'nın şehir olması, belediye olması ve büyümesi 1823 yılına tekabül ediyor. Bunun dışında Puebla'da neler var derseniz, birbirinden güzel kolonyal evler var. İspanyollardan kalma harika evler, çok güzel binalar, kiliseler, katedraller ve bir kez daha hatırlatalım, Puebla melekler şehri anlamına da geliyor. Yani aslında Puebla o anlamda değil ama bir nickname'i, takma ismi Puebla'nın melekler şehri. Bunun da sebebi şu, buraya gelen İspanyollar burada yaşayan Azteklerin, burada yaşayan yerlilerin dinlerini değiştirmeleri için Katolikliği empoze etmişler ve hemen hemen her yere katedraller, kiliseler inşa etmişler. 365 günün tamamına bir kilise, bir katedral düşüyor Puebla'da ve bunun için de bu kent melekler kenti olarak adlandırılıyor. Bir büyük katedralleri var. O katedralin yapımına da meleklerin yardım ettiğini inanıyor Puebla'lılar. O yüzden de bu şehir melekler şehri olarak adlandırılıyor. Hadi gelin Puebla'yı gezelim. Ne duruyorsunuz? Buyurun.

0: Burası Puebla Adalet Sarayı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Puebla'nın en önemli yanlarından biri İspanyollardan kalma kolonyal yapıları. İşte arkamda görmüş olduğunuz gibi bu yapı halihazırda Adalet Sarayı olarak kullanılıyor. Ne diyor? Palacio de Justiça. Evet, yani Adalet Sarayı. Tamamı sokakların, özellikle UNESCO'nun koruma altında olan bölüm, böyle tarihi taş binalar, İspanyol mimarisi ve gerçekten son derece keyifli fotoğraflık, gezmelik, dolaşmalık diyoruz. Hani hadi bakalım dolaşalım biraz daha, bakalım Puebla'da neler bulacağız.

0: ve Puebla'nın meşhur katedralindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla'yı gezmeye başladık. İlk durağımız arkamızda görmüş olduğunuz ünlü Puebla Katedrali. Buraya geldiğinizde uğramanız gereken duraklardan bir tanesi. Birçok turist geliyor ve bu katedrali arkasına alarak fotoğraflar çektiriyor. Tarihine bakacak olursak üzerinde 1661 yazıyor. Ama katedralin yapımına 1500'lü yılların sonlarında başlanıyor. Eski yıllarda öyle zaten. Katedraller ya da bu tip binalar başlıyor. 100 sene, 200 sene para geldikçe bir ek, bir ek daha, bir ek daha, en sonunda 100 yılda, 200 yılda, bazen 500 yılda tamamlanan eserler var. İşte bu katedral İspanyolların Puebla'ya katmış oldukları önemli bir değer, önemli bir eser. Çünkü az önce de söylemiştik, Puebla bu kent bir Aztek kenti değil, İspanyolların kurduğu bir kent. İspanyollar Azteklerden almış oldukları toprakları, almış oldukları yapıları ya da onların yapılarını yıkarak elde etmiş oldukları taşları kullanarak kendilerine şehirler inşa etmişler. İşte Puebla'nın da görüntüsü böyle, bunu bize kanıtlıyor diyoruz. Puebla'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: Katedralin bahçesinde geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken bir çift görüyoruz. Ve mikrofonu uzatıyoruz kendilerine.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla Katedrali'nin bahçesinde anonslarımızı, çekimlerimizi yaparken çok renkli bir çiftle karşılaştık. Hello, what's your name?
2: My name is Ivan.
1: Ivan?
3: Frida.
1: Frida, evet ne kadar güzel. Evet, Guadalajara'ya özgün bir efendim kıyafet, bir kostümmüş ve bugün de ona uygun bir etkinlik yapıyorlarmış. Evet, Puebla bir öğrenci şehriymiş. Gastronomisi çok çok meşhurmuş. Yani bizim en sevdiğimiz şey yemeğin kralı buradaymış değerli izleyenler. Ve tabii ki danslar, akşamlar ve keyifli danslarıyla, keyifli eğlenceleriyle Puebla meşhurmuş. Tabii üniversite şehri, gece eğlencesi kaçınılmaz diyoruz. Merhaba Türkiye.
2: Merhaba Türkiye.
1: Merhaba Türkiye.
3: Merhaba Türkiye.
1: Thank you very much. Gracias.

0: Puebla'nın önemli noktalarından biri bu park. Ve parkta ücretsiz internet var.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla'yı gezmeye devam ediyoruz. Bir öğrenci şehri, hareketli genç bir şehir dedik. 6 milyon nüfusu var bu şehrin. Özellikle tarihi noktaları UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, arkamda görmüş olduğunuz bu park da şehrin kalbi diyebiliriz. Burada ücretsiz internet hizmeti var. Yani burada gençler toplanıp gayet rahat ücretsiz olarak internet kullanabiliyorlar. Geceleri de çok hareketli olduğunu, kalabalık bir şehir haline daha fazla geldiğini söylüyorlar. Şimdi biz parktan, şehrin bu kalbinden güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Puebla, Meksika'da gastronomi kültürü çok gelişmiş bir kent olarak biliniyor. Puebla'da önemli bir sos var. Bu sosun da ilginç bir öyküsü.
1: Değerli izleyenlerimiz, Puebla deyince az önce de söyledik, gurme kültürü, gastronomi çok çok önemli. Puebla'nın kendine has sosları, kendine has yemekleri var ve bu soslardan en önemlisi de işte mole poblano. Birazdan tadacağız bu sosu ama bu sosun bir öyküsü var. Bunu sizlerle buluşturalım istedik. Bundan yıllar yıllar önce bu bölgeye Meksika başkanlarından bir tanesi ziyarete geliyor ve buranın ünlü manastırlarından birini ziyaret etmek istiyor. E tabii o manastırda bir telaş başlıyor. Rahibeler başkana en güzel yemeği yapabilmek için bir hayli çaba harcıyorlar. Fakat her biri o kadar iyi niyetli ki yemeğin başına her gelen bir baharat katıyor. Her gelen bir baharat katıyor ve birbirinden habersiz olarak yapıyorlar bunu. En sonunda öyle bir yemek ortaya çıkıyor ki son derece baharatlı ve acı. Baş rahibe başkanın da gelişiyle beraber diyor ki ya ne yapsak ne etsek acaba başkana bunu beğendirsek, aklına dahice bir fikir geliyor. Diyor ki bu çok acı bir sos, buna biz çikolata katalım, iyicene de bir karıştıralım, bu sos tatlansın. Çikolatayı katıyor, 30 çeşit baharat, çikolata, sos böyle bir harmanlanıyor ve yemek yapıldıktan sonra sos üzerine serpiliyor. İşte o sos döküldükten sonra başkana sunulan yemeği başkan beğeniyor, bir beğeniyor, bir beğeniyor. İşte o sosun adı o gün bugündür mole poblano oluyor ve bu bölgenin, Puebla'nın önemli soslarından biri oluyor. Hadi gelin biz de tadalım, bakalım bu sosu beğenecek miyiz?
0: Yemekleri tadıyoruz. Farklı bir çorba ve çikolata soslu tavuk tadıyoruz. Gerçekten çok lezzetli Meksika yemekleri. Değerli izleyenlerimiz, yerel, yöresel bir restorandayız. Yani burası turistik bir yer değil, bundan çok eminiz. Çünkü hakikaten hem ortam böyle, hem az önce bir sürü Meksikalı vardı burada. Burası gerçekten güzel, yöresel yemekler yapan bir restoran. Az önce söyledik, Puebla'nın meşhur sosunu burada tadacağız ama öncesinde pozole diye bir çorba getiriyorlar. Ve bu pozole çorbası gerçekten çok güzel, tavuklu bir pozole çorbası içeceğiz şimdi. İçinde ne var derseniz, içinde değerli izleyenler pirinç var. Mısır biliyorsunuz, Meksika dünyanın %70'inin mısır ihtiyacını karşılayan bir ülke. %70'i. Puebla ise Meksika'nın bir numaralı mısır üreticisi. İşte pozolenin içinde kocaman kocaman mısırlar var. Meksika'da tam 13 çeşit mısır yetişiyor. Pembe mısır, mor mısır bile yetişiyor Meksika'da. İçinde başka ne var derseniz, turp var görüyorsunuz. Tavuk var, tavuk parçacıkları ve pirinç var değerli izleyenler. Bu nasıl yeniyor derseniz, gördüğünüz gibi ne getiriyorlar? Soğan getiriyorlar. Birazcık şöyle soğandan atmak gerekiyor. Soğan faydalıdır, yiyeceğiz. Burada bizim limonlardan yok. Burada lime dediğimiz bizim böyle yeşil, küçük ve asit oranı çok yüksek, ekşiliği çok yüksek limonlar var. Bu limonlardan da şöyle sıkıyoruz. Bol ekşili bir, hani bizim tavuk çorbaları vardır ya böyle şehriyeli tavuk, hasta çorbası derler. İşte bu buranın hasta çorbası. Biraz da acı atalım. Azıcık acı atalım. Bunların acıları da çok, biberleri de çok fazla. Çok fazla sayıda biber var. Çok lezzetli. Gerçekten özel günlerde, bayram günlerinde yaptıkları geleneksel bir çorba. Pozole değerli izleyenler. Tavuğumuz geldi. Az önce hikayesini anlatmıştık biliyorsunuz. Çikolata sosu ve birçok baharat. Ve bu sos nerelerde kullanılıyor derseniz, işte gördüğünüz gibi bir tavuk mole poblano sosuyla harmanlamışlar. Üzerine de biraz susam gezdirmişler. Yanına pirinç pilavıyla servis yapıyorlar. Şimdi bu sosu şöyle bir tadacağız. Acık pilavla. Evet, çok değişik bir sos. Çikolata, birçok çeşit baharat var. Ve bu sos, bu şehrin, Puebla'nın en önemli soslarından bir tanesi. Klasiği denebilir. Puebla'ya geldiğimizde bu sosu, yani mole poblano'lu tavuk yemeği ihmal etmeyin diyoruz. Biz de yemeğe başlıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun efendim.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.

0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
7: Botanik.
8: Abacus.
9: Kasa.
8: Marul.
9: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
14: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
15: Otel mi? Trivago.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
18: Otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
18: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kiret'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
11: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı sıraya daha?
8: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Geceliği 4.200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
15: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
16: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
15: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
16: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
15: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
12: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
8: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
12: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
8: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
12: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
8: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
12: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
18: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi dört yarışmacımız bizimle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Melisa Hanım, merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyalım mı?
2: Tabii. Ben Melisa Yüksel. Spor koçluğu yapıyorum. Bireylerin zinde değişimi için onlara koçluk yapıyorum. Kickboks ve pilates özel dersler veriyorum. Aynı zamanda sosyal medyada influencer olarak üstlendiğim bir görevim var. Influencerlık yapıyorum.
0: Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler.
0: Tekrar. Tabii güçlü rakipleriniz var. Seray Hanım bir final gördü. 5000 lira para kazandı. Nuhat 3 final gördü. Ki en son dün finalde bizimle birlikteydi. Toplam 11 bin lira kazandı. İkisi 5'er bin lira finalde doğru cevap bilerek.
3: Ben henüz finale kalamadım.
0: Bu yarışın içerisinde ama henüz final görmedi.
3: Evet.
0: Bugün acaba
3: yani
0: nasıl olur Elif Hanım?
3: Gönülde yatıyor tabii ki galibiyet. Ama şeylenmek. Ama buraya gelmişken de tabii ki insan istiyor.
1: Ben hissediyorum ya, zaten girmeden de söyledim ona, bugünkü favorim gönlümden geçen sizsiniz. Çok öyle hissediyorum. Elif Hanım'ı çıkacak gibi hissediyorum. Bakalım nasıl olacak.
0: Bir, numarayı da almışsınız zaten Elif Hanım'ı.
3: Herkes sonra hemen... istiyor, umarım olur bugün.
0: Peki bakalım nasıl bir yarışma bizi bekliyor. Dün gerçekten büyük bir çekişme vardı Seray Hanım ve Nuhat arasında. Bugün Melisa Hanım da aramıza katıldı. Formatla ilgili hemen kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı, bu kez sorular 2000 puan değerinde olacak. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. Final sorumuz 5000 lira para ödülü için tabii ki en fazla puan alan yarışmacımızla finalde olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu hatırlatıyorum. Sizin sorunuz yoksa başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: O halde cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Güney yine bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.

Hayvanlar alemiyle başlıyoruz bugünkü yarışmamıza. Denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen özelliklere sahip bir kuştur. Çöllerde ve kutuplarda rastlanmazlar. Türlerine göre 80 santimden 21 santime kadar boyları bulunan, sivri ve uzun kanatları olan, yüzme ve uçma yeteneği gelişmiş perde ayaklı bir kuş türüdür. Genellikle toplu halde deniz kıyısı olan yerlerde yaşarlar. Kafa bölgesindeki tüyler kışın beyazlaşırken yazın daha da koyulaşır. Tüylerin rengi beyaz, siyah ya da kül rengindedir. Sorumuz gelsin. Denizi olan tüm dünya topraklarında yaşayabilen, tüyleri genellikle beyaz olan kuşun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Özellikle İstanbul'da deniz kıyısında sürekli olarak karşılaşırız kuşlarla. Melisa Hanım, süremiz sona erdi. Son anda kalemi kaldırdınız. Buyurun cevapları rica edeyim lütfen. Elif Hanım.
1: Martı.
0: Nuhat.
2: Martı.
0: Seray Hanım.
3: Martı.
0: Ve Melisa Hanım.
4: Baykuş. Beyaz renkli perdeli baykuşlar geldi gözümün önüne bir anda. O yüzden baykuş yazdım. Demek ki ben sahilde baykuşları görüyorum.
0: Yok, güzel yapmışsınız yalnız baykuşu.
4: Resim güzel olmuş mu?
0: Evet, resminiz bayağı güzelmiş.
4: Teşekkür ederim. Bol bol bugün resim çizeceğim. Baykuş.
0: Peki, baykuş dediniz. Cevabı görelim. Doğru cevap martı olacaktı. Böylelikle Melisa Hanım dışındaki diğer yarışmacılarımıza puanları veriyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım ne bekliyor bizi? 90'lı yıllara götüreceğim şimdi sizi. 90'lı yıllarda fırtına...

Fırtınalar Esiren bir Türk dizisidir. Karikatürist Özden Öğrük'ün 1976'dan itibaren Gırgır dergisinde çizdiği karakterden bir dizi film doğmuştu. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu dizi toplamda 4 sezon ekranlarda yer aldı. 8 Temmuz 1996 yılında başlayan proje 2001 yılına kadar devam etti. Lise öğrencisi rolünde oynayan Yonca Evcimik ve arkadaşlarının neşeli maceralarını ekrana taşıyan 70 bölümlük dizide ayrıca Cenk Torun, Sinan Benger, Selma Sonat, Ayten Uncuoğlu, Dolunay Soyser gibi ünlü oyuncular da yer almıştı. Sorumuz gelsin. Yonca Evcimik'in başrolünde olduğu 90'lı yıllarda fırtınalar esiren Türk dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Elif Hanım.
1: Çılgın Bediş.
0: Nuhat.
2: Televizyonla dizilerle pek aram yoktur. Hele de 90'larda olunca daha da olmuyor. Ama ben günümüz dizilerin isimlerinden bir şey çıkarmaya çalıştım. Lise defteri yazdım. Öyle.
0: Tabii sen 2000 doğumlu olduğu için evet. Arada bir...
2: Kuşak farkı var biraz.
0: Kuşak farkı çok fazla. Seray Hanım.
3: Çılgın Bediş.
0: Melisa Hanım.
4: Çılgın Bediş.
0: 3 Çılgın Bediş ve tabii jenerasyon farkı nedeniyle onun da mazereti var diyelim. Lise defteri yazan Nuhat. Acaba doğru cevap ne? Çılgın Bediş doğru cevap olacaktı ve Yonca Evcimik şarkılarıyla da değil, aynı zamanda bu diziyle de özellikle evet, çocukların evet. Çok fazla sevdiği bir sanatçı olmuştu. Nuhat'a puan veremiyoruz ama daha önümüzde çok fazla soru var. İşte yeni sorumuz geliyor.

Şef Ersin'den bir köfte tarifi dinleyeceksiniz şimdi. Ve tabii ki bu köfteyi de sizler bulacaksınız. 500 gram kıyma, büyük bir baş soğan, bir çay bardağı pirinç gerekiyor bu köfteyi yapmak için. 3 tane yumurta, karabiber, 4-5 yemek kaşığı un ya da galeta unu, tuz ve sıvı yağ gerekmekte aynı zamanda. Kıymanın yarısını soğan içerisine alın ve suyunu salıp çekene kadar aynı zamanda kavurmak gerekiyor. Pişen kıymaları soğumaya bıraktıktan sonra bir tavada zeytinyağıyla soğanları yumuşayana kadar kavurun. Geniş bir kasede hepsini bir araya getirip yoğurun. Yassı köfteler yapın ve önce un ve galeta unu karışımına, sonra yumurtayı batırıp kızgın yağda kızartın. Sorumuz gelsin. Malzemeleri ve tarifi verilen bu köfteye ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: çok bildiğimiz bir söz vardır. Bilmiyorum duydunuz mu siz de ama genellikle hani bu tür yemek programlarında da çok fazla söylenir. İşte bir yemeğin ismi ne kadar tuhafsa o yemek o kadar lezzetlidir diye. Tabii bizim Osmanlı'dan kalan mutfakta çok farklı farklı isimli yemekler de vardır. İşte karnıyarık vardır, hünkâr beğendi vardır. Bu da onlardan bir tanesi olarak aslında karnıyarık gibi.
1: Evet.
0: İlginç isme sahip olan yemeklerden birisidir. Buyurun cevabınızı rica edeyim. Elif Hanım.
1: Kadın budu köfte. Pirinç dediğiniz için bunu direkt aklı o geldi.
0: Aklı o geldi. Nuhat.
2: Yemek konusunda da pek hakim olmadığım için İzmir köftesi dedim. Ben köfteyi görünce yine Bursa'dan, İnegöl'den bir şey gelir mi dedim Seray Hanım'a özel ama bu sefer Bursa'ya çok uğramadık.
1: Hiç uğramadık hatta.
0: Zaten o yüzden o taraftan İnegöl'den gelmediği için soru işaretini koymuş.
3: Ben yemek yemeyi de yemek yapmayı da çok severim. Bu da zaten Elif Hanım doğru cevap verdi bence. Ama en son çok

0: kötü yani bir yerde çok kötü yedim. Kadın çok kötü bir kadın budu köfteydi. Ben psikolojik olarak unutmuşum tamamen adını ondan sonra. Aklıma gelmedi.
1: Sizin yemek hafızanızda kadın budu yok mu?
0: O en kötü yediğim kadın budu.

0: kasap köfte olarak cevap verdiniz. Peki, doğru cevap ne acaba? Hep birlikte görüyoruz şimdi. Kadın budu köfte olacaktı. Doğru cevap bu. Ve Elif Hanım'ı alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Yani burada üç tane hanımefendi var. Seray Hanım, Melisa Hanım. Ben aslında hemen anında kadın budu yazarlar. Nuat'ta yine bir şüphem vardı. Çünkü daha önceden test ettik. Evet. Mutfakta iyi değilim. İşte yemek yapmam. Yemekle de aram iyi değil demişti ama... Seray Hanım ve Melisa Hanım puan alamadılar. Tebrik ediyoruz.
1: Teşekkür
0: Şu anda birinci
1: ederim.
0: Sıradasınız.
1: Sağ olun.
0: Elif Hanım ve yeni sorumuz geliyor şimdi.

Harran Ovası yeni sorumuzun konu başlığı. Harran Ovası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Ortalama 375 metre yüksekliğindedir. Dünyanın ilk bilim merkezi olduğu rivayet edilir. Harran Harabeleri, Mezopotamya devletleri zamanında kurulmuş ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Harran Üniversitesi'nin kalıntılarıdır. Harran'a her yağmur yağdığında etrafı gül kokusu sardığına inanılır. Rivayete göre bunun nedeni Ulu Cami'nin harcında gül suyunun kullanılmış olmasıdır. Her yağmurda ıslanan harç etrafa gül kokusu yaymaktadır. Sorumuz gelsin. Harran Ovası hangi bölgemizde yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Etabı ümit ediyorum ki 4'te 4 doğru cevapla bitiririz. Çok şüpheli bir gözle bakıyor şu anda yarışmacılarımız. Herhalde cevaplarından pek emin değiller mi bilmiyorum ama görelim cevaplarınızı. Elif Hanım.
1: Güneydoğu Anadolu diyeceğim.
0: Güneydoğu Anadolu. Nerede?
1: Şanlıurfa.
0: Şanlıurfa diyorsunuz. Nuhat?
2: Yani Güneydoğu Anadolu, Şanlıurfa.
0: Seray Hanım?
3: Güneydoğu Anadolu bölgesi dedim.
0: Ve Melisa Hanım?
4: Güneydoğu Anadolu bölgesi.
0: Dördünüz de aynı cevabı yazmışsınız. Neden peki gözlerinizde bir şüphe var? Emin mi değilsiniz?
1: İnsan burada bildiklerinden emin de olamıyor çünkü o heyecandan bir şey. Çok emin olsam bile eminim diyemiyorum.
0: Ya da benim yaklaşımım mı sizi şüpheye düşürüyor biraz?
4: Evet, sizin yaklaşımınız zaten böyle bir baktığım anda direkt acaba.
0: Acaba.
4: Acaba oluyorum. Ama peki. Köfteden sonra artık ben şey oldum, bir emin, kendime güvenim gitti.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Güneydoğu Anadolu bölgesi olacaktı. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkürler.
0: Beni mahcup etmediğiniz için. Çünkü 4'te 4 doğru cevap bekliyordum. Şanlıurfa'da tabii ki Haran Ovası. Ve puan durumuna bakalım şimdi ilk etabı bitirdiğimizde. Elif Hanım az önce tek başına doğru cevap vermişti. 2950 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 950 puanla ikinci sırada. Nuhat 3 finalde bizimle birlikteydi, 600 puan. Ve Melisa Hanım da bugün bizimle birlikte olmaya başladı. 600 puan şu anda, geride kalan 4 soruda topladınız. Ama önümüzde 8 soru var ve işte yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabı başlıyor. Yarışmamızda artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuz.

Gulliver'in gezileri konu başlığımız. Gulliver'in gezileri İrlanda kökenli İngiliz yazar Jonathan Swift'in 1726 yılında tamamladığı hiciv türündeki romandır. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıra dışı, olağanüstü öykülerin ele alındığı kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Swift bu romanında hem insan doğasını hem de gezi yazılarını hicveder. Türk edebiyatında 100 temel eser arasında yer almaktadır. Gulliver'in gezdiği yerler ve başından geçenler yoluyla 18. yüzyıl İngiltere'sini, Avrupalı ve Avrupalı bakış açısını semboller yoluyla anlatmakta ve yermektedir. Romanda anlatılan ilk yolculuk cüceler ülkesine, ikincisi devler ülkesine, üçüncüsü bilim adamlarının yaşadığı uçan adayadır. Sorumuz gelsin. Romanın baş kahramanı Lemuel Gulliver'in mesleği nedir? Süreniz başladı.

0: Herhalde hepimizin bildiği bir roman değil mi? Filmleri çok de vardı.
1: Seren Hanım. Okuduk ama çok okumuştum. Hiç hatırlamıyorum açıkçası.
0: Yani
1: evet, yazarını hatırlıyorum ama içeriği tamamen unutmuşum.
0: Nuhat?
2: Ben de hatırlamıyorum gerçekten. Ya ben hatta okumamış olabilirim Gülliver'in gezilerini. Ya okumuşsam da çok küçükken, normalde yüz temel eserin küçültülmüş halleri oluyordu. Belki o halini okumuşumdur okumuşsam bile.
0: Çünkü filmini izlediniz mi Melisa Hanım?
3: Hayır, izlemedim. Hiçbir fikrim yok.
0: Hiçbir fikriniz yok. Peki, hiçbir fikriniz yok ama beni iyi dinlediğinizi ümit ediyorum. Onu da göreceğiz şimdi. Cevaplarınızı rica edeyim, buyurun. Elif Hanım?
4: Ben farklı şeylere dikkat ettim aslında anlattıklarınızdan. Burayı kaçırmışım, yorum yaptım. Gezgin dedim.
0: Gezgin dediniz. Nuhat?
2: Ben doktor diyesim geldi. Çok yorum yapamadım. Kendi en azından olabileceğim meslekten bir şey çıkarayım. Doktor yazdım.
0: Tıp okuyor. Doktorluk tabii ki hayali Nuhat'ın. Aklına o geldi.
2: Aynen.
0: Seray Hanım?
1: Ben de kitabın içeriğinden yola çıkarak gezgin dedim ama orayı kaçırmışım.
0: Ve Melisa Hanım?
3: İlk soruda zaten o baykuştan sonra ve üç başarılı yarışmacıdan sonra ben direkt bittim yani. Ama yine de bu soruda anladığım, yani aklımda kalan İrlanda oldu. Bir de kuş çizmek istedim.
0: Ben mesleğini sordum, siz?
3: Ben meslek kısmını değil de ben orayı ülke olarak anladım. Onu nasıl anladım bilmiyorum. Yani meslek olarak değil de ülke sormuşsunuz gibi bir şey anladım orada.
0: Evet. O çizdiğiniz biraz ne Melisa Hanım?
3: Bu ilk soruda bilemediğim
0: Martı mı?
3: Martı bu, evet.
0: Anladım.
3: Evet. Bunu İrlanda'ya gönderiyorum.
0: Muhtemelen herhalde daha sonraki bir cevapta da İrlanda haritasıyla karşımıza çıkacaksınız.
3: Olabilir.
0: Şu anda benim öngörüm bu. Peki. Buyurun doğru cevabı görelim o halde. Cevap soruda. Lemuel Gulliver adındaki genç doktorun çıktığı gezilerde sıra dışı, olağanüstü öykülerin ele alındığı kitap 4 bölümden oluşmaktadır. Cevap soruda. Doktor doğru cevap olacaktı. Nuhat'ı tebrik ediyoruz. Tek başına
2: hayattaki
0: doğru
2: cevap. Şansımı burada harcamış olabilirim şu an. Bu şeyle, bu cevapla. Gerçekten duymamıştım bu arada. Tamamen öyle bir şey yazmak aklıma geldi. Öyle yazmak istedim.
0: Evet, şans Nuhat'ın yanındaydı ve şu anda birinci sırada yer alıyor. Beşinci sorumuzu geride bırakmışken altıncı sorumuza gidiyoruz. Şimdi bakalım hangi konu başlığından gelecek.

var. 2008 yapımı 3 boyutlu animasyon filmi gelecekte insanlara nasıl bir dünyanın beklediği üzerine kurgulanmış bir animasyondur. Filmin geçtiği tarih 2805, uzay gemisinin uzaya çıktığı sene 2105'tir. Wall-E'nin kaçtığı kum fırtınasının sesini yaratırken Niagara şelalesinin sesi kullanılmıştır. Wall-E 6 dalda Oscar adayı olan animasyon filmidir. Dünya çapında 503 milyon dolar hasılata ulaşarak 2008'in en başarılı filmleri arasına girmiştir. 21. yüzyılın en iyi 100 filmi çalışmasında 29. sırada yer almıştır. Sorumuz gelsin. Wall-E'de uzay gemisinin uzaya çıktığı sene kaçtır? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye Melisa Hanım. Son anda tam süre dolduğu anda kaldırdınız. 2800'leri.
1: Anladım.
0: Bu filmi izlemiş miydiniz?
2: Yok. İzlemedim ben.
0: İzlemediniz. O zaman izlemediyseniz eğer...
2: iyi dinledik diyelim.
0: Filmle ilgili bir soru soramıyorum. Hiçbir fikriniz yok mu?
2: Yok, ben gerçekten yok. Filmin adını da hatta ilk defa duydum. Normalde film aslında izlemeyi severim ben. Değişik filmleri. Ama sanırım çok bilim kurgu ile aram olmadığı için belki de çok duymadım ben bu filmi. Duymamıştım.
0: Yani tüketim çılgınlığını aslında bir nevi ön plana çıkartan, işte dünyanın artık yaşanamaz bir hale gelmesini insanların sağlamasının ardından Wall-E, iki tane robotun duygusal anlamda vermiş olduğu çok güzel de mesajlar da vardı. Dünyayı temizlemeye çalışan hiçbir fikriniz yok,
2: yok
0: demek
2: maalesef.
0: Ki.
1: İzleyeceğim.
0: Peki. Enteresan. Yani yakın bir tarih, çok da eski bir tarih olmamasına rağmen olabilir. Peki cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Elif Hanım.
1: 2105.
0: Nuhat.
2: 2105.
0: Seray Hanım.
3: 2105.
0: Ve Melisa Hanım.
4: Bu tarihte daha erken, bu tarihten daha önceki bir tarihti. Ama ben yine yanlış bir şey yazacaktım. Bari dedim hani duyduğum aklımda kalanı yazayım. Yanlış biliyorum.
0: 2805 yazdınız ama evet. Yanlış olduğunu düşünüyorsunuz.
4: Eminim yanlış.
0: Peki, o zaman doğru cevabı hep birlikte görelim. Cevap soruda. Filmin geçtiği tarih 2805, uzay gemisinin uzaya çıktığı sene 2105'tir. Cevap soruda. Melisa Hanım yanılmadı. Kesinlikle yanlış demişti. Evet, bana... Bir şüpheyle baktım.
4: Evet.
0: Acaba tek başına doğru cevabı bildi mi diye düşündü herhalde.
4: Ama gerçekten öyle düşün. Acaba nasıl olur ya? Doğru mu bildim acaba?
0: Evet, yanlış olduğuna eminim demiştiniz ya. O yüzden yanılmadığınızı evet. ifade ettim. Diğer üç yarışmacımız puanlarını arttırıyorlar. Tebrik ediyorum. Ve şimdi sırada 7. sorumuz var. Yavaş yavaş da artık bu etabı bitirmeye yaklaştık. Madalyalar konu başlığımızda bakalım ne var? İstiklal Madalyası, İstiklal Madalyası Kanunu adlı özel bir yasaya göre verilen madalyadır. Yasağı 29 Kasım 1920'de mecliste kabul edilmiş, 4 Nisan 1921'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 15 Mayıs 1919 tarihinden 9 Eylül 1922 tarihine kadar Kurtuluş Savaşı'nda yararlılık gösterenlere verilmiştir. Bu madalyalar askerlere ve sivillere, milletvekillerine, alayların sancaklarına ve kongre delegelerine verilmiştir. Kanuna göre İstiklal Madalyası sağ göğsün üzerine her gün takılabilir. Aynı kanunla Osmanlı dönemine ilişkin tüm madalya ve nişanların taşınması da yasaklanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen ilk madalyaların kurdelesi yeşildir. Daha sonra milletvekillerine yeşil, cephede bulunanlara kırmızı, cephe gerisinde çalışanlara beyaz kurdeleli madalyalar verilmiştir. Sorumuz gelsin. İstiklal Madalyası Kanunu hangi yılda mecliste kabul edilmiştir? Süreniz başladı.

0: Toplam 95.261 kişiye şu ana kadar İstiklal Madalyası verilmiş ve ilk olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 yılında bazı milletvekillerine vermiş olduğu İstiklal Madalyaları ile başlayan o süreç günümüze kadar devam etmekte. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Elif Hanım.
1: 1920.
0: Nuhat.
2: Ben tarih diye düşünüp 4 Nisan 1921 yazdım direkt. 1920'de meclise getirildi, 21'de geçti diye hatırlıyorum. 1921.
0: 1921. Seray Hanım.
3: Ben de 26 Kasım'da konuşuldum. Öyle bir şey tarih hatırlıyorum. 1920 idi. 4 Nisan 1921 tarihini hatırlıyorum. Yürürlüğe girmesi sanırım oydu. 21 yazdım o yüzden.
0: Peki Melisa Hanım.
4: 1919'dan önceki bir tarihti ama emin olamadım. 1905.
0: 1905 yani. Olarak yazdınız.
4: Yazdım.
0: Şu anda Elif Hanım'ın 1920, Nuhat ve Seray Hanım'ın 1921, Melisa Hanım'ın da 1905 cevabını görüyorum. Peki ben ne demişim, hep birlikte görelim. Yasağı 29 Kasım 1920'de mecliste kabul edilmiş, 4 Nisan 1921'de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Cevap soruda. Doğru cevap 1920 olacaktı. Çünkü mecliste hangi yıl kabul edildi diye sormuştuk. Elif Hanım'ı tebrik ediyoruz.
1: Çok mutlu oldum şu anda gerçekten.
0: Beklemiyordunuz herhalde.
1: 1920 ve 4 Nisan 1921 aklımdaydı ama biri resmi gazete, biri kabul, emin olamadım. İlk duyduğumu işaretledim. Çok mutluyum şu anda. Teşekkür ederim.
0: Biz tebrik ediyoruz tabii ki. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz ve şimdi artık bu etabın son sorusu gelecek. 2000 puan değerindeki son sorumuz. Bakalım konu başlığımız ne?

Bir efsane Pablo Picasso, konu başlığımız. İspanyol ressam Pablo Picasso, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Gerçek adı 23 kelime, 122 harften oluşmaktadır. İlk resmini 8 yaşında yapmıştır. Bu resmin adı Le Picador olarak bilinmektedir. Picasso 13 yaşında ilk resim sergisini yapmıştır. Çizmiş olduğu portre resimlerinde insan figürlerinin profil olarak hem de ön kısmı görülmektedir. Bir tür kolaj olan asamblajı icat etmiş, kolajın icadında yer almış ve çok çeşitli tarzların gelişimine katkı vermiştir. Guinness Rekorlar kitabına göre 13.500 resim, 100.000 baskı, 34.000 kitap resmi ve 300 heykelle birçok seramik ve çizim ürettiği tahmin edilmektedir. Pablo Picasso, Louvre Müzesi'nde eserlerini yaşadığı dönemde sergileme şansı bulan da ilk sanatçıdır. Sorumuz gelsin. Pablo Picasso'nun gerçek adı kaç harften oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Elif Hanım.
1: 23 kelime 122 harf olması lazım.
0: 122 cevabını verdiniz. Nuhat.
2: 122 harften oluşmuştur.
0: Seray Hanım.
3: 122 harf.
0: Ve Melisa Hanım.
4: 23 harf.
0: Kaç harften oluşmaktadır dedik? Gerçek adı 23 harf diyorsunuz siz.
4: 122 kelime de ben harf sorusu olarak anlayıp 23

0: harf şeklinde yazdım.
1: Peki. 122 yazan 3 yarışmacımız var. Gerçek adını bilen var mı? Bonus veriyorum. Gerçek adını bilen...
2: 23 kelimeyi birden mi? 23 kelimeyi birden.
1: 23 kelime.
2: Gerçek adı tamamını mı sordunuz?
1: Evet, evet. Evet.
2: Mümkün değil.
0: Vardı içinde videonun gerçek adı.
1: Siz biliyor musunuz Melisa Hanım?
0: Picasso... Yok, dilimin ucunda vardı ama sorunun içinde. Sorunun içinde vardı da şu an oturtamıyorum.
1: Evet. Nuhat?
3: Ya benim aklıma şu an 23 tane kelime gelmez. Bir de Pablo Picasso'nun 23 adını biraz zor söylerim.
1: Nuhat, tebrik ediyoruz seni. Çok güzel cevap verdin. Yani ismi tam olarak bilmesen de sana bonus veriyorum şu anda alkışlarla.
3: Teşekkür ederim.
1: Peki, acaba ben ne demişim? Buyurun görelim doğru cevabı. Cevap soruda. İspanyol ressam Pablo Picasso, heykeltıraş, sahne tasarımcısı, şair ve oyun yazarıdır. Gerçek adı 23 kelime, 122 harften oluşmaktadır. Cevap soruda. 23 kelime ve 122 harf olacaktı ki ilk 3 yarışmacımız da doğru cevapları verdiler. Şimdi tabii ben de şu anda var burada. Yani o 23 kelimelik 122 harflik isim. Ama başlarsam yarışmanın sonunu getiremeyiz. Cevap soruda yarışmasında ikinci etabı da geride bıraktık. 8 sorumuzun sonunda acaba puan durumu ne oldu? Şu anda Elif Hanım 8350 puanla liderliğiniz devam ediyor. İkinci sırada Nuhat var, 6000 puana sahip. Seray Hanım, 2350 bugün puanınız var. Biraz bugün gerilerde kaldık.
4: Evet, bugün geride kaldım. Niye böyle oldu bilmiyorum.
1: Yani bakalım, hep ikinin içindeydiniz.
4: Bakalım son etapta belki bir numara gösteririm.
1: Evet, daha var tabii. 4 tane sorumuz var. Melisa Hanım, 600 puanınız var şu anda.
0: Evet. Bu kadar güçlü yarışmacılarla yarışıyorum yani. Bu bence güzel.
1: Peki, şimdi... Önümüzde artık 4 soru kaldı final öncesinde ve yeni etaba geçiş yapalım isterseniz. Akıl oyunu etabı başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabında artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu ve işte 9. sorumuz geliyor. Kanuni Sultan Süleyman'la ilgili bir sorumuz var şimdi. Sultan Süleyman hasta olmasına rağmen 1566'da Osmanlı ordusunun başında Zigetvar seferine çıktı. 72 yaşındaydı ve hükümdarlığının 46. yılındaydı. Kanuni Zigetvar'ın fethinden yaklaşık bir gün önce 7 Eylül'de hayatını kaybetti. Ancak askerin moralinin bozulmaması için Sokulu Mehmet Paşa padişahın ölümünü gizledi. Cenaze namazı 12 kişiyle kılındı. Cesedi tabuta konularak tahtın altına gizlendi. Kanuni'nin vefatı 48 gün gizli tutuldu. Ordu Belgrad'da iken açıklandı. Tabutu 400 asker tarafından İstanbul'a kadar taşındı ve burada defnedildi. Sorumuz gelsin. Sultan Süleyman kaç yılında tahta geçmişti? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. 9. sorumuz. Ne oldu Seray Hanım?
1: Bir şey karıştırdım.
0: Karıştı mı?
1: Evet.
0: Son anda uyandınız ama...
1: Evet.
0: Biraz geç ama kaldı geç herhalde. Peki cevaplarınızı rica edeyim. Bakalım Seray Hanım neyin pişmanlığını yaşıyor onu da görelim. Elif Hanım?
2: 1520. 1566'da gitmişti galiba Zigetvar'a. 46 yılında demiştiniz. 1520 diyeceğim.
0: 1520'yi buldunuz. Nuhat?
3: Elif Hanım'a katılıyorum. Ben de 1520 diyorum.
0: Seray Hanım?
4: Evet doğru onların dediği. 1566'da de bahsettik ama 72 sanırım öldüğü yaştı. Ben padişah kalma süresini karıştırdım.
0: 1484 buldunuz. Evet. Melisa

0: Hanım.
1: Normalde 1520 idi ama ben yanlış hesapladığımı düşünerek 1540'la arada kaldım açıkçası. O yüzden 1540 ama 1520 olduğunu düşünüyorum.
0: 1520. Siz ne ara o çiçekleri yaptınız Melisa Hanım? Az önceki cevabı yazarken mi?
1: Evet.
0: Yani 20 saniye haylayla yetti size demek ki.
1: Yetti. Doğru hesapladığımı düşündüm. O yüzden biraz rahattım ama sanıyorum 1520 idi
0: cevap. Peki. O zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi tarihmiş? 1520 olacaktı Elif Hanım ve Nuhat böylelikle puanları almayı başardılar. Şu anda 10, 11, 12. 3 tane sorumuz kaldı. Yarışmanın ilk dakikalarını hatırlıyor musunuz Elif Hanım?
2: İlk geldiğim gün.
0: Hayır hayır bugün.
2: Ha, bugün hatırlıyorum bugün. Evet.
0: Orada acaba sıra sizde mi diye bir
2: evet,
0: muhabbet geçmişti hatırlarsanız.
2: Evet hırs yaptım geldim.
0: Şu anda bayağı bir iddialı oldunuz yani. 9850 puanla tabii Nuhat da bu kez takipte olan Nuhat oldu.
3: Arkadan gizliden gelmeye çalışıyorum. Bakalım bir fırsat bulursak.
0: Peki o zaman hiç vakit kaybetmeden yeni sorumuza geçelim. Saygıyla ve rahmetle anıyoruz Gazanfer Özcan. Onunla ilgili bazı detaylar aktaracağım şimdi. Sinema ve tiyatro sanatçısı Gazanfer Özcan 27 Ocak 1931 yılında doğdu. 1949 yılında şehir tiyatrolarına kayıt yaptırmak için gittiğinde Gönül Ülkü ile tanıştı. 1952 yılında İngiliz Kemal Lawrence'a karşı filmiyle beyaz perdeye adımını attı. 1962 yılında Gönül Ülkü ile evlendi ve aynı yıl içerisinde kendi tiyatrolarını kurdular. 1983 yılında eşiyle beraber Kuruntu Ailesi dizisinde 19 yıl oynadı. Dizi TRT'de 2002 yılına kadar devam etti. Bundan yıllar sonra da Avrupa Yakası'nda Tahsin Sütçüoğlu rolüyle halkın tekrar sevgilisi oldu. Avrupa Yakası dizisinde 2004-2008 yılları arasında üst üste 5 sezon başrol oynadı. Sorumuz gelsin. Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü ile tanışmalarından kaç sene sonra Kuruntu Ailesi dizisine başlamıştı? Süreniz başladı.

0: 2009 yılında maalesef hayatını kaybetmişti değerli usta Gazanfer Özcan. Bakalım acaba kaç yıl sonra Kuruntu Ailesi dizisine başlamıştı? Buyurun cevaplarınızı rica edelim.
1: 34 yıl.
0: 1983 ve 1949
1: 49'da evet tanışmasıydı gönüllüküyle. 83-2001 yılları arası diye hatırlıyorum diğer söylediğinizi de.
0: Nuhat?
2: 83-49, 34 buldum ben de.
0: Seray Hanım?
3: Ben diziyi 1962 diye hatırladım. 1952'de tanışma diye hatırladım. 10 yıl yazdım o yüzden.
0: Kuruntu Ailesi'ni mi 1962
3: evet,
0: diye hatırlıyorsunuz?
3: Evet, hatırladım.
0: O kadar eski mi?
1: Ben hatırlamıyorum.
0: Kuruntu Ailesi'ni...
3: Yok.
0: Duymuş muydunuz daha önceden bu diziyi?
2: Ben duymamıştım.
1: Ben de duymadım.
0: Duymadınız mı? Siz Melisa Hanım?
4: Ben yanlış hesaplamadıysam 13 ama emin değilim. Kuruntu Ailesi dizisini duydum ama hiç izlemedim.
0: Peki. O zaman şu anda 2.34, 1.10 ve 1.13 cevabını görüyorum. Bakalım bu soru yarışmamızın kaderini ne kadar etkileyecek? İşte doğru cevap geliyor. Müzik 34 olacaktı doğru cevap. 1983 yılı olacaktı. 80'li yılların aslında yani o jenerasyonu bilenler bu diziyi de aynı zamanda mutlaka hatırlamışlardır. Kuruntu Ailesi TRT'nin efsane dizilerinden birisiydi. 80'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi.
1: Ona yetişemedim.
3: Ben tanışma yıllarında da zaten yalnız bugün...
0: Bugün
3: yok, olmadı maalesef.
0: Bugün formunuzda değilsiniz.
3: Evet. Niye
0: ama daha bitmedi. İki soru var şu anda.
3: Bakalım. 11...

Su hayatımızın hep içinde ama detaylarında neler saklı acaba? Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan su, katı sıvı ve gaz halde bulunabilen bir maddedir. Dünyamızın 1/3'ü suyla kaplıdır. Yerkürede bulunan suyun yaklaşık %97,5'u okyanuslarda bulunan tuzlu sulardan oluşmaktadır. Geriye kalan tatlı suyun büyük bir kısmı kutuplarda buzul ve jeolojik tabakalarda yeraltı suyu olarak bulunur. Dünyada 1.4 milyar kilometre küp civarında su vardır. Suyun %74'ü tarımda, %15'i evde, %11'i de sanayide kullanılmaktadır. Su, insan vücudunun 1/3'ünü oluşturmaktadır. İnsan beyninin yaklaşık %75'i, kemiklerin %22'si, kanın ise %83'ü sudur. Sorumuz gelsin. Yer kürede bulunan suyun yaklaşık %100'ü tatlı sulardan oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Hayatımızın hep içinde yer alan ama detaylarda neler varmış değil mi suyla ilgili olarak?
1: Evet, evet.
0: Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Neler yazmış bakalım yarışmacılarımız. Elif Hanım?
1: 2,5 buldum.
0: %2,5 dediniz.
1: Evet.
0: Nuhat?
2: Ben de 2,5 dedim.
0: Seray Hanım?
3: %2,5.
0: Ve Melisa Hanım?
4: 2/3. O da herhalde 0 nokta kaç yapıyor?
0: Siz neden 2 nokta... Ya 2/3 dediniz.
4: Ya ben oran olarak düşündüm çünkü. Yani cevabı bir oran olarak düşündüm. Yani 3/2 kadar düşündüm.
0: Evet.
4: Belki de bu değerlere çok yakın bir şey olacak ama ben öyle geldi aklıma. Yani öyle hesapladım.
0: Peki doğru cevabımızı görelim o halde. %2,5 doğru cevap olacaktı. Elif Hanım, Nuhat ve Seray Hanım puanlarını arttırdılar. Şimdi önümüzde sadece bir tane soru kaldı. Final için kimin şansı var? Onu öncelikle netleştirelim isterseniz. Elif Hanım, finale en yakın yarışmacımızsınız. Ama hemen arkada Nuhat şu anda tetikte
1: hazırda
0: bekliyor.
1: Hazırda bekliyor.
2: En ufak bir hatada.
0: Yani ufacık bir hatanızı değerlendirmek evet. için fırsat kolluyor. Şu ana kadar o hatayı yapmadınız. Ama 12'de çok değiştiğini gördük liderin.
1: Evet, finalistin çok tedirginim zaten gördük. Şu anda.
0: Bakalım ilk kez Elif Hanım finalde mi olacak yoksa 4. kez Nuhat'ı mı göreceğiz? Seray Hanım şu an Fark için geldi. Final şansınız ortadan kalktı. Çünkü 3350 puanda kaldınız. Ve gerek Elif Hanım'a gerekse Nuhat'a yetişme imkanınız yok.
1: Evet.
0: Melisa Hanım sizin için bu sorunun kıymeti var. O da burada devam edebilme şansınızın matematiksel olarak devam etmesi. Ama o da sizin elinizde. Artık önünüzde tek bir soru kaldı.
4: Umut ediyorum.
0: 12. sorumuz finalistimizi ve aynı zamanda buradan gidecek olan yarışmacımızı belirleyecek. Müzik dünyasından sevilen bir ses Işın Karaca ile 12. sorumuza gidiyoruz. Işın Funda Büyük Karaca ya da sahne adıyla Işın Karaca 7 Mart 1973 Londra doğumlu Kıbrıs Türkü bir şarkıcıdır. Sanıldığının aksine Işın Karaca ilk Sezen Aksu'nun değil Yıldız Tilbe'nin vokalistliğini yapmıştır. Hülya Avşar sayesinde Sezen Aksu ile tanışarak vokalistliğini yapmaya başlamıştır. 2001'e kadar Sezen Aksu'nun vokalistliğini sürdürdü. İlk albümü Ana Dilim Aşk'ı 28 Kasım 2001 tarihinde piyasaya sürdü. İkisi hariç bütün şarkıların sözlerinin ve tüm müziklerin

Sezen Aksu'ya ait olduğu albümle büyük bir başarı sağladı. İlk defa kendi bestesine de yer verdiği ikinci albümü İçinde Aşk Var 19 Aralık 2004 tarihinde çıktı. Bu albümde Aysel Gürel, Suat Suna, Ümit Sayın gibi çeşitli isimlerle çalıştı. 2006 tarihinde üçüncü albüm Başka yayımlandı. 2009'daki albümü Uyanış, 2010'da Arabesk, bir sene sonra Arabesk 2, 2013'te Her Şey Aşktan, 2014'te Az Bir Mesafe, 2015'te Ey Aşkın Güzel Kızı ve 2016'da Güzelim albüm ve single çalışmalarını yayınladı. Sorumuz gelsin. Işın Karaca, İçinde Aşk Var albümünü yayınladığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Vallahi tabii şöyle bir bilgileri de ben de verince hemen hemen her sene aslında değil mi müzik kariyeri başladıktan sonra hep albüm ya da single çalışmalarıyla müzikseverlerle bir araya gelmiş Işın Karaca. Tebrik etmek lazım. Kolay değil yani gerçekten. Nuhat kalem elinde kaldı öyle.
1: Ben şeyde kaldım. İki tane şık arasında kaldım kendi kafamın içinde. Biri eğer düşündüğümse doğru yaptım, diğeri ise yanlış yaptım. Onu düşünüyordum hala. Çünkü şöyle, içinde aşk geçen iki tane albüm vardı. Biri bir tarihte, diğeri başka bir tarihteydi. Ben birini yazdım, bakalım hangisi doğru çıkacak.
0: Peki.
2: Çok Elif korka Hanım. Korka açacağım.
0: Elif Hanım'ı daha cevabı çıkmadan tedirgin ettin. Bir görelim o halde, buyurun.
2: 40 diyeceğim.
0: Sizin cevabınız 40.
2: Doğum tarihinden eminim ama o kadar çok şey saydınız ki. Ve peş peşe yıllar. Evet. Tedirgin olarak 40 diyorum.
0: Nuhat?
1: 2001'de aşklı bir albüm vardı. 2004'te aşklı bir albüm vardı. 2004'teki diye hatırladım ben. O yüzden 31 yazdım.
0: Önce şunu söyleyeyim. Matematiksel olarak şu anda ikinizin de final için şansı devam ediyor. Aynı cevabı vermediğiniz için. Yani aynısı olsaydı eğer... Şu anda Elif Hanım direkt aslında cevap bile çıkmadan adını evet. finale yazdırmıştı. İki farklı cevap görüyorum. Bu bakımdan şu anda doğru cevabın aslında kıymeti daha da artmış oldu. Seray Hanım sizin?
3: 1973 doğum tarihi. Nuhat'ın dediği gibi iki albümü vardı aşk geçen. Ben 2001 olanı seçtim ama işlem hatası yaptım zaten. 28 olması gerekiyordu.
0: Sizin 32 yazdınız, 32 işlem yazdım. Hatası yaptım diyorsunuz. Evet. 28 doğru cevap olarak.
3: 2001'se eğer.
0: Ha 2001'se eğer. Melisa Hanım?
4: Ben şimdi doğum tarihini hatırlıyorum. 1973'tü. Albüm benim şimdi birbirine çok yakın tarihlerden sürekli albümleri çıkmış. O yüzden içinde de aşk geçen iki tane yıl vardı. Emin olamadım. Birinde bir rakamı vardı. 2021 geldi aklıma benim. O yüzden doğru hesapladıysam eğer 2021'den çıkardım 48.
0: 2021'de çıktı diyorsunuz o albüm. Yani içinde aşk var albümü 2021'de çıktı diyorsunuz.
4: Öyle kaldı aklımda ama emin değilim.
0: Peki. Nuhat en son hangi tarihi söylediğimi hatırlıyor musun?
1: En son 2013. 13'ten sonra arka arkaya geldi oraraları çok dinlemedim.
0: Şu
1: ama
0: arka 16, arkalarda en son bir 16, yerde durdum.
2: 2016 olması lazım. 2015 ve 2016 vardı en son.
0: 2015 veya 2016.
4: 2016.
0: Evet, 2016'da en son albümle ilgili verdiğim bilgiydi. Doğru cevabı görelim. Finalistimize alkışlamaya hazırlanalım biz de. Bakalım neymiş bu sorunun doğru cevabı. ...31 doğru cevap olacaktı. Ve Nuhat tek başına doğru cevabı bildiği için de... Puanını 16 bine çıkartıyor. Son soruda adını finale yazdırdı Elif Hanım.
2: Kısmet. Yapacak bir şey yok. Tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Bugün gerçekten hakkın Elif Hanım olduğunu düşünüyordum. Çünkü doktor sorusunda gerçekten çok şanslıydım. Ve o soru olmasaydı zaten şu an Elif Hanım finalde olacaktı. Şansım yok.

0: Hanımdayım.
1: Tebrik
0: şöyle
1: ediyorum.
0: Söyleyeyim.
1: Çok
0: ama bugün aklının gerçekten Elif Hanım'da olduğuna inanıyorum ben.
2: Yo, bugün Elif Hanım doğrusunu söylemek gerekirse müthiş bir performans oldu.
1: Sağ olun.
2: Seray Hanım, siz de 11'e kadar lider, 12'de Nuhat finale çıkmış mıydı, olmuş muydu yoksa
0: şey
2: ilk defa mı?
0: Benzer 8'den, bir tablo. 8'den 9'a geçerken ben almıştım.
2: 8'den 9'a
0: 8'e kadar Seray Hanım getirmişti.
2: Evet. İlk iki etapta sonuncuydun değil mi Nuhat?
0: Aynen, evet.
2: Üçüncü etapta bir anda yarışmanın seyri değişmişti. Tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: Dördüncü kez finalde karşımda olacaksın. Kasada 11 bin var şu anda değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet, 11 bin.
2: Bunu arttırmak senin elinde. Seray Hanım, yarın beraberiz. Elif Hanım, yarın tekrar beraberiz.
1: Evet.
2: Ve Melisa Hanım, bugün geldiniz ama size veda ediyoruz. Bir kitap hediyemizle
3: çok
2: birlikte.
3: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel bir anıydı bugün benim için. Sizlerle tanıştığıma çok çok memnun oldum. Çok çok eğlendim, çok keyifliydi. İlk kez hani böyle bir yarışmada ilk kez katılıyorum. Çok güzel bir deneyim oldu benim için. Çok güzel bir anı oldu.
2: Size iş hayatınızda başarılar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Ve finale de hep beraber gidiyoruz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Ne kadar emanet tutuyor.
12: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
11: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
13: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti? Ben ya.
11: Nasıl, yakışıyor mu bana?
12: Sünger çok büyük olan yansınız.
14: Ulan ne yapıyorsun?
12: Hava atacağız bu sırada.
11: Eyvah, yakalandım.
15: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
16: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
17: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
18: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
19: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm, yeriz.
18: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
17: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
20: Bugün burada uyuyamayacağız.
18: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
21: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
21: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
22: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
21: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
23: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
24: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
25: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
6: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
6: Nedir bu?
8: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
6: Cadı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
5: Eğlenceli cevaplar.
26: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
5: Kahkaha attıran görüntüler.
27: Var mı daha şey?
6: Bitti.
8: Bitti. Bay bay.
27: Tamam. Ben artık anladım. Üç gidersin.
5: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
28: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
29: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
30: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
31: Platin Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
7: Bu var ya bu.
17: Yok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
32: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
33: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
34: Ben.
35: Kral Şakir.
34: Armut fiş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
34: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
34: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
35: Ben.
34: Botanik.
35: Abaküs.
34: Kasa.
35: Marul.
34: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
36: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
7: Bu var ya bu.
17: Yok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
17: Yok ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
32: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
37: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra
0: mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
4: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
5: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
6: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
7: Yarın gidip karşılayalım onu.
8: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
9: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
10: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
3: Gidiyoruz Abbas.
11: Nereye?
3: Şimdi görürsün.
12: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Değerli izleyiciler, final heyecanıyla devam ediyoruz. Ve Nuhat, geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk kez finale çıkmıştı. 5.000 lirayı kazandı. 5.000 lirayı pazartesi günü finalde yine kazandı. Ardından bir günlük ara verdi. Son final 1.000 lira cevap vermem hakkını kullandı. Ve şimdi 11.000 lira kasadaki para ödülüyle birlikte yeni bir şans daha doğdu kendisine.
1: Evet, yeniden burada final koltuğunda olduğum için mutluyum. Ama biraz önce de dediğim gibi Elif Hanım'la çok güzel bir çekişmemiz vardı. Çok iyi yarıştık. Sonuna kadar getirdik. Son anda ben geçtim. O getiri gerçekten hiç üzülmeyecektim. Hatta sevinecektim de gerçekten. Güzel bir rekabet oldu. Sanırım şansım yanımdaydı. Umarım finalde de bu şansım yanımda olmaya devam eder. Ve doğru cevap verebilirim.
0: Şimdi yeni bir final sorumuz gelecek.
1: Evet.
0: Bakalım mı konu başlığımıza?
1: Bakalım.
0: İşte bugünkü final sorusunun konu başlığı geliyor.

Konu başlığımız antik uygarlıklarda matematik sembolleri. Çok eski zamanlardan beri hesap yapmak için kullanılan matematikteki rakamlar farklı medeniyetler tarafından

hayvan ayakları kullanılıyordu? Eski Mısır'da da rakamlar için resimli semboller tercih ediliyordu. Bir rakamı dik bir çizgi şeklinde, 10 sayısı yay, 100 sayısı spiral ip, 1000 sayısı çiçek resmiyle ifade ediliyordu. 9 rakamı için 9 çizgiyi ya da 3000 sayısı için 3 çiçek sembolünü yan yana koymak gerekiyordu. Babillerin kullandığı matematik sisteminde toplam 59 sembol vardı. Bu semboller sadece iki şekilden oluşuyordu. Bir rakama çivi, 10 sayısı bir köşe çengeliyle resimlendiriliyordu. Mayalarda ise toplam 19 sayıdan oluşan sistemde sadece 3 sembol vardı. Sıfırı temsil eden deniz kabuğu, biri temsil eden nokta ve beşi temsil eden yatay çizgi vardı. Final sorumuz geliyor. Eski Mısır sembollerine göre 2022 sayısı hangi sembollerle yazılır? Süreniz başladı.

0: Süremiz
1: evet.
0: sona erdi ve Nuhat hala düşünüyor.
1: Evet, hala düşünüyorum. Şeyden emin olamadım. İkinin hangisi olduğunu hatırlıyorum ama Mısır'da mıydı onu hatırlamaya çalışıyorum. Yunan değildi, onu hatırlıyorum. Yunan'da 1 ve 10, 1, 10, 100 diye gitmişti. 2'yi hatırlamıyorum. Şöyle bir şey hatırlıyorum. 1, güneş, 2, gözler, 3, yonca, 4, hayvan ayakları. Ama bunun Mısır'da mıydı yoksa başka bir uygarlıkta mıydı onu tam olarak hatırlayamıyorum. Ya kararsızlığım şu an o noktada var. Çünkü bir Yunan sayıldı ilk baş kısmında. Öncesinde Mısır sayılmıştı ama Mısır'da sayarken 1, 2, 3, 4 için farklı bir şey mi kullanılmıştı onu bir türlü şu an kafamda oturtamıyorum. Ama yani 2'nin gözler olduğunu atıyorum. 0 yoktu zaten. Zaten 2022'de tek bir tane şey kullanılacak. Sadece iki sayısı kullanılacağı için tek bir sembol olacak. 1 güneş, 2 gözler, 3 yonca, 4 hayvan ayakları.
0: Onu söylerken neresi için ifade ettim?
1: Onu işte hatırlayamıyorum tam olarak.
0: Hatırlayamıyorsun.
1: Yani eski çağlarda dedik. Onu hatırlıyorum. Eski çağlarda
0: orada bir uygarlık ismi söyledin mi?
1: Onu işte hatırlamıyorum. Yani uygarlık ismi hatırlamıyorum orada bir.
0: Evet.
1: Uygarlık ismi olmayabilir orada direkt. Mısır'da şeyi hatırlamaya çalışıyorum. O saydığım 4 taneyle Yunan arasında Mısır vardı. Yanlış değilsem ve oradaki 4'ü hatırlamaya çalışıyorum. 1 için, 2 için, 3 için. Birinde 1 için düz çizgi vardı. 10 için yay vardı ama bu Yunan diye hatırlıyorum. 100 için spiral yay hatta. Öyle hatırlıyorum.
0: Yani hatırladığın o gibi, kadar çok şey var ki evet. ama hangisinin?
1: Orada Mısır'ı daha dikkatli dinlemem gerekiyordu sanırım. Onu...
0: Şimdi Nuhat, son finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştın.
1: Evet.
0: Bu kadar aslında hatırlayıp hatırlamamak arasında gidip geldiğin dün bile bu kadar kafan karışmamıştı.
1: Evet, dün çünkü hatırlamadığımı biliyordum.
0: Evet.
1: Yani
0: dün bile kafan bu kadar karışmamıştı ve bu yüzden sanki bugün bilmiyorum ama nasıl bir yol izleyeceksin, strateji belirleyeceksin merak ediyorum. Ben sorumu yönelteceğim.
1: Tamam.
0: Final sorumuza cevap verecek misin Nuhat? Yoksa son finalde olduğu gibi 1000 lirayla yarın yeniden birlikte mi olacağız?
1: Ben cevap vermeyeceğim çünkü Mısır'dan sonra başka şeyler sayıldığını hatırlıyorum. Bu benim yazdığım Mısır'dan önce, Mısır kelimesinden önce geçiyordu. Onu hatırlıyorum. Antik çağda belki başka bir uygarlık, belki genel olarak antik çağda bakış açısı şeklinden de söylenmiş olabilir. Çünkü Mısır kelimesi

0: kendisini yonca gözler ve güneşten sonra hatırlıyorum. O yüzden cevap vermeyeceğim. Çünkü doğru olduğuna ikna edemedim kendimi.
1: Peki. Kendine eğer ikna edemediysen bizi ikna edebilmen herhalde çok da mümkün olmayabilir ama evet. Yine de ben 1000 TL'yi sana veriyorum. Yarın tekrar beraberiz. Ki yarın bir değil, iki değil, üç yarışmacımıza veda edeceğimizi sen evet. de biliyorsun. Şu anda kasada 12 bin lira oldu toplam. Yarın beraberiz.
0: Evet.
1: Ama bir tahminim var. Bir şeyler vardı. Yazdığını gördüm çünkü.
0: Göstereyim tahminimi. Tahminim gözlerdi. Az önce de söyledim zaten. Gözler tahmininde bulunacaktım. Ama dediğim gibi kendimi ikna edemedim. O yüzden 1000 lirayı almayı tercih ettim.
1: Sen gözler yazdın. Ve acaba final sorumuzun doğru cevabı neydi? Hep birlikte görüyoruz şimdi. İki çiçek, iki yay, iki çizgi. İşte buydu. Vermiş olduğum detaylarda bir rakamı dik bir çizgi, 10 sayısı yay, 1000 sayısı ise çiçek.
0: Evet.
1: İlk etapta aslında senin kafanı karıştıran eski Mısır'dan önce söylediklerim.
0: Evet.
1: Yani güneş, gözler, yonca, hayvan ayaklarının kullanılması.
0: O ne için kullanılıyormuş peki?
1: O ilk başlarda doğa veya dünya ile ilişkili kolay sembollerle yazılıyordu. Daha sonra ben çağlara geçmeye başladım.
0: Yani antik. Şundan emindim. Mısır kelimesi gözlerden sonra kullanıldı. Zaten cevap vermemin sebebim de oydu.
1: Evet.
0: Yoksa 1-2-3-4 yakalamıştım. Orada da 1-10'u yakalamıştım ama cevap vermemeyi tercih ettim.
1: Peki.
0: Belki de vermemişim.
1: Nuhat yarın da bizimle birlikte değerli izleyiciler.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Azapkapı semtindeyiz. Yolculuğumuz Sokollu Camii ile başlayacak. Ardından Saliha Sultan Çeşmesi ve günün son durağı Arap Camii olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Osmanlı tarihinin en önemli sadrazamlarının başında kuşkusuz Sokollu Mehmet Paşa gelir. Ve Sokollu Mehmet Paşa İstanbul'da Mimar Sinan'a iki cami yaptırmıştır. İlki Kadırga'dadır ve onu eşi adına yaptırmıştır. Aradan 7 yıl geçer ve işte ikinci camiyi Azapkapı'da yine Mimar Sinan'a inşa ettirir. Ve işte bu iki eser Sokollu'nun İstanbul'a hediyesidir. Ve bulunduğu yer İstanbul'la, yani tarihi yarımadayla yine Osmanlı döneminin en hareketli bölgesi olan Galata'yı birbirine bağlayan iskelenin başındadır. Hal böyle olunca da burası geçmişin en yoğun yerlerinden biridir. İşte bu yoğun bölgeye böylesi bir cami yaptırmıştır. Yıl 1578'dir. Ancak 3 yıl önce Selimiye'yi tamamlayan Sinan oradan buraya da bir takım izler düşürür. Özellikle kubbesi Selimiye'nin küçültülmüş bir modeli gibidir. Ve burası 1578'de yapıldıktan sonra 1807 yılına kadar hayatını sürdürür. Ancak 1807 yılında bölgede büyük bir yangın yaşanır ve o yangında cami büyük ölçüde harap olur. Ve neredeyse terk edilir. Ve ta ki Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğine gelene kadar. İşte o günlerde tamir edilmeye çalışılır, ancak savaşın getirdiği zorluklar nedeniyle bu tamirat gerçekleşemez. 1938 yılında kapsamlı bir tamirata başlanır ve 1941 yılında cami tekrar hizmete açılır.

Cami her ne kadar Sokulu Mehmet Paşa tarafından yaptırılıp onun adıyla anılıyor olsa da bir diğer adı da Azapkapı Camii'dir. Bunun sebebi de bir zamanlar buradaki surlarda bulunan, Galata surlarında bulunan bir kapıdan aldığı isimdir. O kapının adı Azapkapı'dır. Bunun da bir sebebi vardır. Hemen caminin yan tarafı tersane ve işte bu tersanede bir zamanlar Bahriye askerleri olan Azepler çalıştırılırdı. İşte o nedenle de onların da kışlası burada olduğu için buraya Azapkapı adı verilmiş. Ve cami de adını işte bu kapıdan almış. Caminin en temel özelliği Selimiye'nin kubbesini örnek alması demiştim. Ama bir başka özelliği var ki bu da neredeyse tek örnek. O da minaresinin bulunduğu yer. Bir köprü kemerle bağlantı sağlanmış ve minareye o şekilde çıkılıyor. Böyle bir örnek başka bir yerde yok gibi. Ve tartışılan konu ilk yapıldığında da böyle miydi, değil miydi? 17. yüzyılda Evliya Çelebi bu şekilde bahsediyor. Anlaşılan o ki 17. yüzyılda da bu şekildeydi. Neden bu şekilde yapıldı? Bir bilgi yok. Ama dediğim gibi çok ilginç bir minare ortaya çıkmış. Cami bugün tek başına köprünün yanı başında duruyor olsa da aslında bir külliye. Bir takım parçaları varmış. Onlardan özellikle hemen yanı başında bulunan iki dükkan, Kagir Dükkan 1985 yılında yıkılmış. Onun haricinde yine caminin efkafından olan Yeşil Direk Hamamı bugün hala ayakta. Tabii bütün bunlara bir şey daha eklememiz gerekiyor. O da Saliha Sultan Çeşmesi. Birazdan orayı gezeceğiz. İşte orası da yine Sokullu Camisi'nin efkafına dahil olan eserlerden biriymiş.

Caminin içi oldukça sade. Tabii bunda en önemli faktör 1941 yılında restore edilmiş olması. Ondan önce neredeyse 100 yıl boyunca kaderine terk edilmiş durumda kalmış. İşte bu sırada muhtemeldir ki içinde belki de değerli Çinliler, İznik Çinlileri vardı. Onlar çalınmış ve yerine 1941 yılında restorasyonda Kütahya Çinlileri konmuş. Yine aynı dönemde kalem işleri eklenmiş. Ama her şeye rağmen Sina'nın tarzına çok uygun. Şaşadan, süsten püsten, oldukça uzak, sadece mimari diliyle konuşan bir yapı ortaya çıkmış. Burayı yaptıran Sokollu Mehmet Paşa, Kanuni, 2. Selim ve 3. Murat'a sadrazamlıklar yapmış. İşte bu uzun hizmet döneminde Osmanlı adına önemli yararlılıklar göstermiş. Ancak kendisi bir devşirme, Bosna'dan devşiriliyor, bir Hristiyan çocuğu. Ve söylence odur ki devşirildiğinde 19-20 yaşlarında. Bu oldukça geç bir yaş. Ama bunun bir sebebi var. Onun muhtemelen ününü duyan ya da yeteneklerini ve basiretini bilen, o dönemde devşirme toplamakla görevli olan kişi, Yayabaşı Yeşilce Mehmet Bey. İşte bu nedenle ailesine özel ricada bulunmuş. Ve ailesinin de izniyle Sokollu'yu devşirme olarak almışlar. Daha sonra Sokollu bir Venedik balyosuna, yani elçisine bu durumu şöyle anlatmış. Devşirme alındığında manastırda yüksek sesle ilahiler okuyan bir çocuktum demiş. Buradan da anlaşılıyor ki oldukça inançlı bir Hristiyan ailenin çocuğu. Bir manastırda ilk eğitimini almış. Daha sonra devşirme alınmış ve burada çeşitli eğitimlerden geçtikten sonra işte o muhteşem sadrazam olarak Osmanlı'ya hizmet etmiş. Az önce söyledim, oldukça geç bir yaş, 19-20. Ancak aynı kaderi paylaşan bir kişi daha var. O da Mimar Sinan. O da Kayseri'den, Ağırnaz'dan 20'li yaşlarında devşirme alınmış. Ve işte geç yaşta devşirme alınan bu iki kişi daha sonra Osmanlı'nın hizmetinde bulunmuşlar ve ikisinin işbirliğinden de muhteşem eserler ortaya çıkmış.

Sokullu devşirme alındıktan sonra önce Edirne'ye getirilir. Ve burada Bosna'nın tanınmış 40 ailesinden alınmış çocuklarla birlikte o sırada Edirne'de olan Kanuni'ye sunulur. Ve burada Enderun'da eğitimine başlar. Daha sonra Topkapı Sarayı'ndaki Enderun'a geçer. Ancak burada eğitimi kısa sürer. Çok yeteneklidir ve bu nedenle de kısa sürede terfi eder. Hatta vezir olmadan kaptan deryalığa yükselmiştir. Bu kadar yetenekli bir sadrazamdır. Ve daha sonra az önce de söyledim, 3 padişahın hizmetinde bulunur. Ve her bir padişah döneminde de kilit olaylarda o vardır. Kanuni Zigetvar kuşatması sırasında ölmüştür. Ve işte bu ölümü ordudan gizleyen Sokullu'dur. Ve bu haberi 2. Selim'e ulaştırır. Böylece bir kargaşanın önüne çıkar. Benzer şekilde 2. Selim öldüğünde de yine onun ölümünü ordudan gizleyen ve en önemlisi de 3. Murat'ın tahta çıkmasını sağlayan yine Sokullu'dur. İşte böylesi kilit olaylarda hep o vardır. Ancak 3. Murat ne hikmetse Sokullu'dan pek hoşlanmamaya başlamıştır. Bunun tabii ki bir takım sebepleri vardır. Ama en önemli sebeplerin başında şu gelir. Akrabacılık, yani akrabalarını kayırması. İşte bu nedenle pek çok rakip edinir. Ve 3. Murat da bazı başka sebeplerden dolayı onunla arasını iyi tutmamaktadır. Ve bu nedenle de bir suikaste kurban gittiği söylenir. Bir ikindi namazı sonrası konağında dinlenirken ve kendisine harzual vermek için gelen bir derviş tarafından bıçaklanarak öldürülür. Ve rivayet odur ki Sokullu Mehmet Paşa yakınlarına her zaman şunu söylemiştir. Murat İdavendigar gibi şehit olmayı arzuluyorum. Ve nitekim o arzusu aynen gerçekleşir. Benzer şekilde o da huzuruna çıkan biri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Ve böylece 1579 yılında Sokullu'nun devri biter. Ancak geriye, daha önce de söyledim, bu muhteşem eserler kalır. Ama en önemli eserlerden biri doğup büyüdüğü ve daha sonra devşirme alındığı Bosna topraklarındadır. Yine Mimar Sinan'a yaptırdığı bir eser bugün hala orada ayakta durmaktadır. O eser de Drina Köprüsü'dür. Ve bu ölümsüz eser hala yaşamaya devam eder, hatta edebiyata da konu olmuştur. Nobel ödüllü Sırp yazar Ivo Andrić, onun hikayesini, köprünün hikayesini anlattığı bir kitap yazmıştır. O kitabın adı Drina Köprüsü'dür.

Çokollu Camisi neredeyse denize sıfır noktada. Ancak bu kaygan zeminde, bu sağlam olmayan zeminde 500 yıldan fazla sapasağlam ayakta kalmayı başarmış. Bu bize Sinan'ın deasını anlatıyor. Yapıldığı semt Azapkapı semti demiştim. Bunun da sebebi burada Bahriye Azeplerinin kışlası olması. Peki Azep ya da Azap nedir? Azep bekar anlamına geliyor ve bunlar Osmanlı ordusuna alınan hafif silahlı askerler. Bunların denizci olanları var, bir de kara ordusunda olanları var. İşte burası Bahriyelilerin yani denizcilerin kışlasının olduğu yer. O nedenle buradaki surlara Azap Kapı dermiş. Semt adını oradan almış. Ancak bu azaplar özellikle savaşta çok özel görevler üstlenmişler. Azap birlikleri ordunun, Osmanlı ordusunun savaş sırasında tam ortasında dururlarmış. Yeniçerilerin hemen önünde. Hafif silahlı oldukları için düşman onları gözlerine kestirir ve özellikle de tam orta noktada padişahın tuğu olduğu için bu noktaya saldırırlarmış. İşte onlarla temasa geçen azaplar bir süre sonra geriye çekilirler ve onların yerine Yeniçeriler ve topçu birlikleri düşmana saldırırmış. Tam da o sırada iki kanatta yer alan tımarlı sipahiler hilal şeklinde gelen orduyu, düşman ordusunu kuşatır ve bu şekilde düşmanı yenerlermiş. Buna da hilal taktiği adı verilirmiş. İşte böylesi önemli görevler üstlenen azaplar buradaki kışlalarında uzun süre tersaneye hizmet etmişler.

Azap Kapı'nın bu kalabalık ortamında bir vaha gibi duran iki yapıdan biri Sokollu Camisi ve Saliha Sultan Çeşmesi. Saliha Sultan Çeşmesi 1732 yılında yapılmış ve o dönemin yani Lale Devri'nin bütün o süsleme ve tezyinatını fazlasıyla yansıtıyor. İhtişamıyla, süslemeleriyle biraz Türk sanatının dışında dursa da bugün bir mücevher gibi parıldıyor. Saliha Sultan, 2. Mustafa'nın eşi ve oğlu daha sonra tahta geçecek olan 1. Mahmut. İşte 1. Mahmut annesi adına bu çeşmeyi yaptırıyor. Özellikle Taksim bölgesine su getirmek için çeşitli su yapıları inşa ettirir 1. Mahmut. Ve Levent'ten başlayarak bir de su taşıma hattı yapılır ki o suyun geldiği yer bugün Taksim'deki Maksem'dir. İşte o Maksem'den dağılan sular çeşitli çeşmelerle halka ulaştırılıyordu. İşte bu çeşmeyi de o sistemin bir parçası olarak annesi Saliha Sultan adına inşa ettirmiş. Çeşmenin bulunduğu yer bir zamanlar Çeşme Meydanı olarak anılıyordu. Bugün tabii ki o meydandan eser yok. Yoğun bir trafiğin arasında kalmış. Ama her şeye rağmen az önce de söylediğim, özellikle süslemeleriyle, üstündeki çiçek bezemeleri, yine zevil bölümünün o demir şebekeleriyle bir mücevher gibi parıldıyor. Burası adet olduğu üzere aslında bir de mektebe sahipti. Ancak o mektep bugün yok.

Çeşme'nin bir parçası olan Sıbyan Mektebi 1957 yılında yol çalışmaları gereği yıkılır. Ve Galata Köprüsü bir heyula gibi Çeşme'nin yanı başında yükselir. Tabii ki böylesi güzel bir çeşme ve Saliha Sultan gibi önemli bir kişi olur da hikaye olmaz mı? Buranın da bir hikayesi, bir söylencesi var. Ve şöyle anlatılıyor. Burada yaşamakta olan küçük bir kız çocuğu var. Henüz adı Saliha değil. İşte bu kız çocuğu mahalle çeşmesinden evine su taşımak için buraya gelirken testisini kırıyor ve başlıyor ağlamaya. İşte tam da o sırada 4. Mehmet'in eşi Gülnüş Emetullah Sultan buradan geçmektedir. Bu kız çocuğunu görüyor, yanına gidiyor ve neden ağladığını soruyor. Ve onun aslında testiyi kırdığı için ağladığını düşünüyor. Ve ona yeni bir testi alacağını söylüyor. Ancak kız çocuğu şu cevabı veriyor. Ben testinin kırıldığına değil, evime su götüremeyeceğim, onu ağlıyorum der. İşte bu cevap sultanı çok etkiler. Ve Gülnüş Emetullah Sultan bu kızı saraya alır. Adını Saliha koyar. Ve saray adabıyla yetiştikten sonra oğlu 2. Mustafa ile evlendirir. İşte hikayesi budur Saliha Sultan'ın. Ve o susuz geçen çocukluk günlerini hiç unutmamıştır. Bu nedenle de Saliha Sultan pek çok hayır eseri yaptırır ama eserlerinin çoğunluğu çeşmelerdir. İşte o çeşmelerden en göz alıcı olan da buradaki Azap Kapı'daki bu çeşmedir. Saliha Sultan kendinden önceki valide sultanlar gibi saray işlerine pek müdahale etmemiştir. Böyle bir şöhreti vardır. Ama diğer taraftan da bir yanıyla da zorlu bir hayatı olmuştur. Eşi 2. Mustafa tahttan indirildikten sonra o da saraydan uzaklaştırılmış ve eski saraya sürgüne gönderilmiş. Uzunca bir dönem orada yaşamış. O sırada tahta 3. Ahmet var ve Lale Devri tüm ihtişamıyla sürmüş. Ancak Lale Devri'ni sonlandıran bir isyan ortaya çıkıyor. Patrona Halil isyanı. İşte bu isyanla 3. Ahmet tahttan indiriliyor ve yerine oğlu Saliha Sultan'ın oğlu 1. Mahmut geçiyor. Ve ilk bir yılları biraz vesayet altında geçiyor. O vesayetin sahibi de patrona Halil. Ve sarayda onun hükmü var. İşte bir yıl böyle geçerken Saliha Sultan patrona Halil'e ikinci oğlum diyor. Onu saraya geldiğinde hediyelerle ihsanlara boğuyor. Ve bütün bunlar zaten sarayın vesayet altında olduğunu gösteriyor. Ancak daha sonra patrona Halil sarayda boğdurularak o dönem bitiyor. Ve 1. Mahmut yine modernleşme ve yenileşme hareketlerine Osmanlı için kaldığı yerden devam ediyor. Saliha Sultan ise 1739 yılında bu dünyadan ayrılıyor. Geriye ise yaptığı bolca çeşme kalıyor. İşte hemen arkamda gördüğünüz Saliha Sultan Çeşmesi aynı zamanda bir zebit. Burada sadece çeşme işlevi görmüyordu. Özellikle bir bölüm var, işte o bölümde halka su dağıtılıyordu. Ramazanlarda da şerbet dağıtımı yine buradan yapılıyordu. Ve bu öyle bir işti ki dağıtılan su özel yerlerden gelen kaliteli suydu. Normalde bu çeşmeden akan işte o 1. Mahmut'un sisteminden gelen normal suydu. Ama zebilde dağıtılan sular işte taşdelen gibi, hamidiye gibi daha kaliteli ve her birinin de bedende bir işe yaradığı düşünüldüğü için halk tarafından talep edilen sulardı. Onlar da burada dağıtılıyordu.

Osmanlı'nın gücünü, kudretini ete kemiğe büründüren Mimar Sinan İstanbul'da pek çok eser yapmış. Sadece İstanbul'da değil, Bosna'dan Orta Doğu'ya kadar pek çok yerde onun eserlerini görmek mümkün. İşte böylesi önemli bir kişinin heykeli yapılmadan olmaz demişler. Ve bu nedenle de ülkemizdeki ilk Sinan heykeli 1956 yılında Ankara'da Türk Tarih Coğrafya Fakültesi'nin bahçesine dikilmiş. Ve 1987 yılına gelindiğinde de işte Azapkapı'da yine bir Mimar Sinan heykeli yapılmış ve bugün hala yerinde duruyor. Tabii bütün bu heykellerin dikilme sürecinin başında Mustafa Kemal Atatürk var. Yıl 1935. Dolmabahçe Sarayı'nda Türk Tarih Kurumu yetkilileri bir toplantı yapmaktadır. Ve o toplantıda Sedat Hakkı Eldem'in Osmanlı mimarisiyle ilgili yazdığı bir yazı ve Mimar Sinan hakkında tartışmaktadırlar. Atatürk de bu tartışmayı dinlemektedir. İşte bu tartışmanın sonunda Atatürk bir kağıda bir vasiyet yazar. İşte bu vasiyetle birlikte 1956 yılında Ankara'da ilk Sinan heykeli yapılmış olur. Dediğim gibi 1987'de de burada bir heykel yapıldı. O vasiyette şunlar yazmaktaydı. Türk Tarihi Araştırma Kurumu'na Sinan'ın heykelini yapınız. 2 Ağustos 1935 saat 22:50 Mustafa Kemal Atatürk.

Azapkapı'dan Karaköy tarafına giderken hemen sol tarafta binaların arasında birdenbire bir kule ortaya çıkar. Bu kule bugün bir caminin minaresidir. Oysa baktığınızda hiç de bizim klasik Osmanlı cami minarelerine benzemez. Daha çok bir çan kulesi havası taşımaktadır. Ama diğer taraftan da özellikle Suriye bölgesindeki camilerin, özellikle Emevi camisinin minarelerine de benzemektedir. İşte bu minarenin ait olduğu caminin adı bugün Arap Camii olarak anılıyor. Oysa kayıtlarda Galata Camii olarak geçiyor. Ve

Kimi gibi efsaneleri de çeşitli. Özellikle buraya Arap Camisi denmesinin bazı nedenleri var. 717 yılında Araplar İstanbul'u bir kez daha kuşatmışlar. Bu kuşatma sonunda Bizans'tan bir takım avantajlar sağlamışlar. Onlardan biri de bir cami yaptırma hakkı. İşte bunun için de bu caminin 717 yılında Araplar tarafından kuşatma sırasında yapıldığı rivayetler arasındadır. Oysa o caminin sur içinde yapıldığı biliniyor. İşte bu nedenle burası Arap Camii olarak anılıyor. Ancak daha sonraki dönemlerde de bunu destekleyen, bu ismin ortaya çıkmasını sağlayan pek çok şey olmuş. İşte Aya Irini Kilisesi 13. yüzyılda Latinlerin Galata bölgesini ele geçirmesiyle birlikte bir Katolik kilisesine çevriliyor. Ve burası San Demonica adına bir manastır olarak inşa ediliyor. Ve kule de aslında o günlerden kalma. Ama daha sonra yine Arap efsanesini destekleyen şeyler yaşanmış. 1492'de Emevilerin Endülüs'teki hakimiyetleri son bulunca oradaki Araplar buraya gelmişler ve bu bölgeye yerleşmişler. Bu cami de onların kullandığı bir cami olmuş. İşte Arap Camii adı ve Araplar tarafından yapıldığı efsanesi de buradan doğmuş. Oysa tarihi gerçekler bize bambaşka şeyler söylüyor. Burası dediğim gibi Latinlerin bir Katolik manastırı ve kilisesiydi. Sonraki dönemlerde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla birlikte bölgenin en büyük yapısı olduğu için, kilisesi olduğu için camiye çevriliyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyelerinde de buranın adı geçiyor. Galata Camii olarak geçiyor. İşte dediğim gibi bu cami ismiyle olsun, hikayeleriyle olsun pek çok söylenceye sebep olmuş. Az önce söylediklerim bunların arasındaydı. Ama her ne olursa olsun bugün Galata bölgesinde bir vaha gibi karşınıza çıkıyor.

Arap Camii ya da diğer adıyla Galata Camisi tarih boyunca pek çok padişah ve sultan tarafından tamiratlardan geçirilmiş. Onların sponsorluğunda ya da ödedikleri paralarla buraya pek çok şey eklenmiş ve tamirat işlemleri gerçekleştirilmiş. Özellikle 3. Mehmet döneminde 16. yüzyılda burası geniş bir tamirattan geçmiş ve en önemlisi etrafını kapatan evler yıkılmış ve çevresi açılmış. Sonraki dönemlerde ise az önce ziyaret ettiğimiz Saliha Sultan Çeşmesi'ni yaptıran ya da adına yaptırılan kişi olan Saliha Sultan da burada bir şadırvan inşa ettirmiş. Yeni bir şadırvan yaptırmış. Ancak 1807 yılında burası da Sokollu Camisi gibi o dönem yaşanan yangından nasibini almış. Önemli ölçüde tahribata uğramış. Daha sonra tamir edilmiş, tekrar ayağa kaldırılmış. İşte o tamirattan sonra içeriye mihrabın olduğu yere taşa bir kitabe yazılmış. Ve o kitabede buranın Arap Camisi'nin ilk yapıldığı dönem Abdülmelik Mesleme dönemine kadar gittiği söylenmiş. Yani o 717'deki Arap kuşatmasını yapan komutanın burayı kurduğu yazılmış. Zaten ne olduysa o yazıttan sonra olmuş ve az önce söylediğim o rivayetler, efsaneler bu şekilde ortaya çıkmış. 1913 yılına gelindiğinde Giritli Hasan Bey tarafından yine burada bir takım restorasyonlar yapılmış. Ve o dönemde onun ya da bir başkasının gördüğü bir rüya üzerine Abdülmelik Mesleme'nin burada bir mezarı olduğu ortaya çıkarılmış. Ve onun adına hemen caminin köşesine de bir mezar yapılmış. Oysa tarihi gerçekler bize bambaşka şeyler söylüyor. Abdülmelik Mesleme'nin burada değil Şam'da gömülü olduğunu, orada vefat ettiğini söylüyor. İşte bu nedenle burayı bir mezardan çok bir ziyaretgah olarak düşünmekte fayda var.

Bölgenin en büyük camisi olduktan sonra Cami-i Kebir adıyla anılmış. Dedim ya, Cami-i Kebir, Galata Camisi, Arap Camisi. Bu caminin ismi pek çok. Ancak bundan çok daha öncesi var tabii ki. Kimi söylentiler 717 yılını işaret ediyor, Arap kuşatmasını. Aslında bunu destekleyen bazı seyahatnameler de var. 12. yüzyılda pek çok Arap seyyahı İstanbul'a geliyorlar, geziyorlar. Onlardan biri de Herevi adlı bir gezgin. Ve seyahatnamesinde bu bölgede 717 yılında Abdülmelik Mesleme tarafından yapılmış bir camiden söz ediyor. İşte bütün bunlar da eklendiğinde gerçekten de caminin hikayesi biraz karmaşıklaşıyor. Ama her ne olursa olsun bir baha gibi Galata'nın tam ortasında hala yükselmeye devam ediyor. Tabii ki böylesi önemli bir cami olur da Evliya Çelebi onun hakkında bir şeyler yazmamış olamaz. O da seyahatnamesinde bu camiyi ve bölgeyi şu şekilde anlatmış. Konstantiniyye Kalesi'nin 5. kuşatılması. Hicretten sonra bizzat Abdülaziz oğlu Ömer Hazretleri 718 tarihinde Şam halifesi iken 100 bin asker ile karadan ve denizden İstanbul'a gelip Karadeniz Boğazı'ndan Galata tarafına geçip Galata Kalesi'ni aman vermeyip fethedip Galata içinde Arap Camii adıyla bilinen camiyi yaptığı için Arap Camii derler. Kıblesi gayet dürüsttür.

caminin içine girdiğinizde dışı kadar etkileyici. Ancak burada daha çok ahşap öne çıkıyor. Dışının o kâgir gücü içeride ahşaba dönüşüyor. Ve buradaki ahşapların daha çok 3. Mehmet ve Saliha Sultan döneminde yapılmış olan restorasyonlardan kalma olduğu söyleniyor. Güveye karşı oldukça dayanıklı bir ahşap ve bu nedenle de uzun yıllar dayanabilmiş. Tabii bütün bunların dışında caminin geçmişiyle ilgili kafa karıştırıcı pek çok rivayet var. Onlardan biri de Tuğrul Bey ile ilgili olan. 1047 yılında Erzurum yakınlarında Hasankale'de Bizanslara karşı Tuğrul Bey bir zafer kazanır. Ardından Bizanslarla bir anlaşma yapar. Ve o anlaşmanın maddelerinden biri de bu caminin tamir edilmesi ve tekrar cami olarak hizmete alınmasıdır. Ayrıca Tuğrul Bey'in şunu da istediği söylenir. Hemen mihrabın yan tarafına onu simgeleyen ok ve yay ambleminin korunmasını istemiştir. İşte bu rivayet aslında bu caminin daha önce, yani Latinlerden daha önce Arap kuşatması sırasında yapıldığını gösteren hikayelerden biri. Tabii bunu destekleyen bir başka unsur daha var. O da şudur. Genellikle kiliselerde daha sonra camiye çevrildiğinde mihrabın yeri biraz kayar. Oysa burada tamamen doğru yerde. İşte bu da bize aslında buranın 717 yılında bir cami olarak yapılmış olabileceği konusunda güçlü bir delil sunuyor. Ama her ne olursa olsun içiyle dışıyla muhteşem bir eser burası. Ve bu eserin de bir takım ilginç detayları var. Dilerseniz o detaylardan biri olan Hünkâr Mahfili'ne ve yine burada çıkmış olan, kazılarda çıkmış olan bazı eserlere dair konuları bir başka yerde anlatayım.

Arap caminin içinde oldukça ilginç detaylar var. Onlardan biri de hemen mihrabın sol tarafında kalan hünkâr mahfili. Özellikle kafes işçiliği ve içindeki kubbedeki süslemeler oldukça dikkat çekici. Onun haricinde hemen alt tarafından baktığınızda çarkı falek motifleri ve renkli bezemeler dikkat çekiyor. Yine hünkâr mahfilini taşıyan sütunlardan biri mermer. Muhtemeldir ki Bizans döneminden kalma bir parça burada kullanılmış. Onun haricinde yine hünkâr mahfilinin altında olan ve müezzinin kullandığı kürsü olarak işlev gören bir değerli parça var. Bu 1930 yılında Sokollu Camisi'nden getirilmiş. Çünkü Sokollu Camisi uzun süre harap durumdaymış ve oradaki pek çok parça pek çok yere taşınmış. İşte onlardan biri de yine bu müezzin kürsüsü. Oradan alınmış, buraya getirilmiş ve bugün bu caminin içinde varlığını sürdürüyor. Özellikle 1999 depreminde sıvaların dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım freskolar var. Bunların bugün üstleri kapatılmış durumda. Ama bu freskolarda Hazreti İsa'yı, Hazreti Meryem'i ve çeşitli azizleri resmetmişler. Ama burada çıkarılan başka şeyler de var. Yine bir restorasyon sırasında caminin alt tarafında bir mahzende 100'den fazla Latin mezarı bulunmuş. Bunlar 15 ve 16. yüzyıla ait mezar taşları. İşte bu mezar taşları da buradan alınıp İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüş ve onları bugün orada görmek mümkün.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadaka kayıt programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
7: Yıldır hep seninle.
8: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Olmaz ki öyle şey canım.
11: Bir biskrem versem.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
8: Kasa.
13: Marul.
8: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
18: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
19: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa.

0: Babanın bir numaralı tercihi Ariel Pons. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Olmaz ki öyle şey canım.
4: Bir bisküven versem.

0: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
1: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
2: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
3: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
4: Yarın gidip karşılayalım onu.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
6: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
7: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
0: Gidiyoruz Abbas.
1: Nereye?
0: Şimdi görürsün.
8: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı Ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: örnek olsun ve İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
11: dondurma. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?
14: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
15: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiveriyor.
16: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
15: Nerede senet?
16: Bilmem. O benim işim değil.
17: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
15: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
17: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
15: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Küçük Hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın, seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
18: Kıvıldama!
15: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun? Eski ama benim gemim o, benim umudum.
18: Sevdim seni delikanlı.
15: Doğru dürüst çalışmayanı tutturum gibi denize atarım ha!
18: Her zaman böyle midir?
19: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
17: Tayfa ister misin?
15: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
17: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
1: Kaptan bugün 18'de TV4'te.
20: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
21: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
22: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben.
0: Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
22: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
23: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
24: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Azapkapı semtindeydik. Yolculuğumuz Sokollu Camii ile başladı. Ardından Saliha Sultan Çeşmesi'ni gördük. En son olarak da Arap Camii'ndeydik. Ama tüm rotayı her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşene dek hoşça kalın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Keyifli, sağlıklı bir gün olsun efendim. Bugün kim geliyor mutfağıma? Sevgili Perihan Pezük geliyor. Çok güzel lezzetler yapacağız. Güzel bir akşam yemeği yapacağız. Neler yapıyoruz? Perihan Hanım gelmeden ben size şöyle bir özetleyeyim. İlk olarak kürdan kebabı yapıyoruz. Patlıcanlar kızarmış, orada hazır bizi bekliyorlar. Güzel bir köfte de yapacağız. Kıymalı bir harcımız da olacak. Sonra fırına bir gönderelim. Sonra da afiyetle yiyelim. İkinci olarak ne yapıyoruz? Yaprak mantı yapıyoruz. Ben bu yaprak mantıyı aslında hangeldir adı. Kars'ta yemiştim bundan 1-2 ay önce Kars'a gittiğimde. Aslında kıymalı değildir o. Ama Perihan abla böyle hem basit olsun hem de gerçek mantıdaki o kıyma tadını da hissedelim diye bir kıymalı versiyonunu yapacakmış. Merak ediyorum. Son olarak da benim de yapmayı çok iyi bildiğim ve lezzetini çok beğendiğim bir sokak lezzeti aslında o aynı zamanda. Şambali tatlısı yapıyoruz. O zaman Perihan ablayı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba. Hoş buldum.
0: İyi misin?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bayağı bir konuştuk sosyal medyadan. Sonunda evet. Mutfaktayız, evet, değil mi? Evet. İlk olarak ne yapıyoruz?
1: İlk olarak kürdan kebabımızla başlayacağız. Aha. Daha sonra yaprak mantımızla.
0: Son olarak da şambali ile bitireceğiz. Evet, evet. O zaman seni buraya alayım Perihan abla. Ama ilk önce seyircilerimize bir hem malzemeleri gösterelim. Bakalım kürdan kebabında neler varmış? 500 gram.

0: yapıyoruz.
1: Şimdi başlayalım.
0: Evet, başlayalım bakalım.
1: Önce kıymamızı yoğuralım.
0: Evet. Perihan abla, sesini duyamıyorum. Biraz yüksek sesle konuş.
1: Tamam, peki.
0: Evet.
1: Şöyle yarım bardak ama göz kararı.
0: Galeta unumuz
1: var. Evet, galeta unumuzu koyuyoruz.
0: Bayat ekmek olursa daha makbul olur tabii ki.
1: Evet.
0: Rendelenmiş soğanımız.
1: Evet, soğanımızı koyuyoruz.
0: Sen nerelisin Perihan abla?
1: Ben aslen Karslıyım.
0: Aa,
1: ama Adana'da.
0: Karslısın evet. Sen de. Evet. Hangeli oradan mı?
1: Evet, ama Kars'ı bilmiyorum tabii, bir defa gittim hayatımda. Adana'da doğma büyüme.
0: Adana'da, evet. Ama İstanbul'da yaşıyorsun değil
1: İstanbul'da
0: mi?
1: İstanbul'da yaşıyorum,
0: yaşıyorsun. Evet. Bir tane yumurtamızı kırdık. Pul biberimizi serpiyoruz.
1: Bir tane bıçak rica edeceğim.
0: Evet, şöyle istersen ben doğrayayım. Tamam. Büyük bir bıçakla sarımsaklarımızı küçük küçük doğruyoruz efendim içine. O da benden olsun. Sarımsağı da benden olsun. Perihan abla. Evet. Peki bu mutfak merakı nereden? Onu bir dinleyelim senden.
1: Mutfak, yemek yapmayı çok seviyorum. 12 yaşından bu yana yemek yapıyorum.
0: Annem mi öğretti?
1: İnanılmaz çok seviyorum. Annem de öğretti. Bir tane teyzem var Adana'da, çok güzel yemek yapar. Ondan da öğrendim. Merak aslında.
0: Merak, evet.
1: Sonra izleye izleye.
0: Perihan Pezuk diye bir sayfam var zannediyorum,
1: Perihan
0: değil mi?
1: Perihan Pezuk, evet. Peri'nin mutfağı.
0: Evet.
1: Evet, Instagram sayfam var. Orada yemeklerimi,
0: paylaşıyorsun yemeklerini.
1: Kendi yaptığım menülerimi paylaşıyorum. Özel siparişler yapıyorum.
0: Ha, özel siparişler de yapıp yolluyorsun. Evet. Mesela en çok hangi siparişi alıyorsun?
1: En çok zeytinyağlı sarmamı çok seviyorlar.
0: Çünkü şimdi... Böyle ben de öyleyim yani. Zeytinyağlı sarma yapacak olsam, yani misafirlerime ikram edecek olsam sipariş etmeyi tercih ederim. Çünkü zor gelir.
1: Sarma tek tek değil mi?
0: Evet, bir de hani güzel yapma onu, böyle kalem gibi sarmak vardır.
1: Ben çok severim. Çok
0: her yediğinde harcı değildir.
1: Sararım.
0: Yani kalem gibi sarmak.
1: Sararım.
0: Evet, neyse, aklımda olsun Perihan abla.
1: Ay canım benim.
0: Böyle evde bir davet vesaire verdiğimizde senden rica ederim yani. Evet.
1: Şimdi, birazcık tuz alabilir miyim?
0: Tabii ki. Tabii ki. Hemen getiriyorum.
1: Kuru
0: peki ikinci olarak
1: dolmalarımız.
0: Çok severim. Antep
1: usulü.
0: Ey, nar ekşili mi?
1: Ay, hem de nasıl? Aslında yapıp getirecektim bugün de.
0: Perihan abla, Şubat'ta benim evimde böyle özel bir davet bir şey olacak.
1: Oh,
0: seni arayayım
1: size.
0: O zaman
1: tabii ki,
0: ben.
1: Ne demek?
0: Böyle
1: başım
0: bir sarma.
1: Size.
0: Bir de kuru patlıcan dolması. Böyle kanepelerde yapıyor musun?
1: Her şey. Her
0: tamam.
1: Şey.
0: Ben
1: yok yok yani
0: başladım.
1: Sayfamda. Oh,
0: süper. O zaman anlaştık.
1: Sizin yeter ki ben yapar getiririm size.
0: Sağ olun canım benim. Teşekkür ediyorum.
1: Bunlar şimdi hemen.
0: Böyle ezoman, ezoman. Ezoman ne demek istiyorum o zaman? Ben bir ocağın altını açayım. Tamam. Evet. Kızartacağınız için bir sıvı yağ koyayım mı canım?
1: Evet, çok az. Hafif böyle
0: hafif.
1: Biraz.
0: Hafif. Evet. Şöyle bu kadar yeterli olacaktır.
1: Şöyle şeyler yapacağız. Şimdi şöyle koyalım. Zaten sunumda da şey yapacağız. Buradan kızartarız oraya.
0: Fırına göndereceğiz değil
1: evet.
0: mi? Şimdi patlıcanın içine köfteyi saracağız. Sonra kürdanı yerle batıracağız.
1: Sosunu verip,
0: sosunu verip fırına.
1: Aynen, evet.
0: Ben sosunu yapayım o zaman
1: tamam.
0: bir taraftan.
1: Onda
0: ne dersin?
1: Açacağız salçamızı biraz.
0: O kadar zaten
1: evet.
0: değil mi?
1: Biraz sıvı yağla, yarım bardak dedik ama.
0: Sıvı yağ ve su.
1: Su.
0: Sadece sıvı yağla mı, suyla da açacağız
1: evet.
0: değil mi?
1: Sıvı yağ, birazcık da su.
0: Hı-hı, hemen çatal alıp geliyorum. Evet efendim, günün ilk tarifi kürdan kebabı. Güzel, kolay, keyifli, lezzeti güzel
1: evet.
0: bir yemek diyelim. Nerenin evet. kürdan kebabı? Böyle bir yöresi var mı? Ben
1: ya,
0: mi bilmiyorum
1: yöresi,
0: acaba?
1: Aslında herkes artık yöre diye bir şey kalmadı. Herkes her şeyi yapıyor. Mesela ben Karslıyım aslen. Tamam, Adana'da doğdum büyüdüm ama çok güzel boşlak mantısı yaparım. Börekler yaparım. Çok seviyorum
0: boşlak
1: yapmayı.
0: Boşlak mantısı da.
1: Çok güzel oluyor.
0: Güzel
1: yani
0: olur.
1: Dediğim gibi ben örnek verdim ama herkes yapıyor artık. Yani yöre diye bir şey kalmadı tabii. Herkesin kendi yöresine ait yemekleri tabii ki
0: var.
1: Var. Ama
0: mesela
1: yapıyorlar.
0: Mesela geçen gün Bayburt yöresinden bazı lezzetler yaptık. Neydi? Galacoş'tu. Hmm. Evet, şöyle aslında. Farklı isimleri var ama
1: evet.
0: birçok lezzet farklı birkaç dokunuşla değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Evet. Mesela galacoş ben ilk defa duymuştum ama
1: evet.
0: bildiğim lezzetlerden bir tanesi. Sadece tek farkı neydi biliyor musun? İçine bir mercimek konmuştu örneğin.
1: Evet.
0: Kıymanın içine bir haşlanmış mercimek konmuştu.
1: Evet,
0: evet efendim. Yeterli olacak.
1: Bizim şey mantıya şimdi kıymayı kavurup koyacağımız gibi.
0: Heh,
1: değil mi?
0: Aynen, aynen öyle. Normalde işte hangi Kars mantısıdır.
1: Evet.
0: Çok da lezzetli olur, güzel olur. Hele benim yediğim zaman içinde şey de yapmışlardı. Daha doğrusu en üzerine soğan iyice karamelize
1: Ay,
0: etmişlerdi.
1: O,
0: o kadar
1: çok,
0: yakışmıştı
1: o
0: ki efendim.
1: Ben öyle
0: anlatamam.
1: Çok seviyorum. Sadece
0: gerçekten soğanlı. Çok zevkliydi, güzeldi.
1: Evet,
0: Perihan ablanın mikrofonu düştü.
1: Dayanamadı
0: hemen
1: bana.
0: Hemen koyuyoruz, hemen yerleştiriyoruz. Evet, sorun yok efendim.
1: Tamam.
0: Biz de ekrandayız. Hata,
1: evet.
0: kusur, problemler olabilir.
1: Evet.
0: Bu doğallık katar. Biz
1: evet.
0: öyle düşünüyoruz.
1: Neyse o değil mi?
0: Neyse o, evet.
1: Şimdi ben bunları hafiften yapmaya
0: Şimdi ben sosunu hazırladım. Biraz daha su ister misin? Bu yeter.

0: Yeterli oğlum, bence yeterli mi?
1: Çok az,
0: çok az da.
1: Hafiften. Oh, tamam, yeterli.
0: Tamam. Sıvı yağ, salçamız ve suyla salçamızı açtık efendim. Şimdi
1: şöyle patlıcanlarımızı çapraz şu şekilde.
0: Kızartacağız, sonra mı fırına göndereceğiz?
1: Aa, evet.
0: Köfteleri kızartacak. Bugün ikimiz... ekranda böyle oluyor. Ben köfteleri koyayım.
1: Tamam.
0: Evet, azıcık şöyle kızartacağız
1: çok
0: zaten.
1: Çok hafif, çok hafif, evet.
0: Evet, çok hafif şöyle kızartacağız. Ben. Tamam canım.
1: Hani ben şeklini göstereyim diye yapıp gidiyorum.
0: Evet, birazcık tamam. Köfteleri hafif, arkasını, evet, önünü bir kızartalım efendim. Evet, sonra saracağız ve fırına göndereceğiz, evet, sosunu koyuyor.
1: Verip, evet.
0: Evet. Harcında neler vardı? Bir kez daha anlatır mısın Perihan
1: evet,
0: abla?
1: Evet, harcında galetonumuz var. Bir tane yumurtamız var.
0: Aha.
1: İki diş sarımsağımız var.
0: Evet.
1: Kıymamız var.
0: Kıymamız
1: tuz,
0: var.
1: Tuz, pul biber.
0: Normal köfte harcını
1: evet,
0: yaptık.
1: Evet, evet.
0: Şimdi köfteleri...
1: Rendelenmiş soğanımız var bir tane.
0: Bu arada kızartmadan da bence yapabilirler
1: olur,
0: diye düşünüyorum.
1: Ki.

0: Kemal.
1: Tamam.
0: Üstü içi kızarmadı daha. İçi pişmedi tabii ki.
1: O da fırında pişecek
0: zaten. Güzel de bir sos yaptık. Biraz tuz koyalım mı sosa? Gerek
1: evet, biraz,
0: var mı?
1: Biraz koyabiliriz.
0: Al istersen evet. Burada tuzumuz. Evet, köftelerimiz kızarıyor efendim. Sonra patlıcan, daha önceden kızarttığımız patlıcanların içine bir güzelce saracağız köfteleri. Cam kabımıza dizeceğiz. Yallah fırına.

0: Şimdi iki patlıcana sarıyorsun. Evet. Çapraz bir şekilde köfteleri.
1: Biraz uzun varmış seçelim.
0: Aha, ki birbirinin üstünü evet. kapasın. Evet. Doğru söylüyorsun.
1: Şöyle. Şunu alalım.
0: Koyduk.
1: Bu şekilde. Hı hı. Diğerini de bu şekilde.
0: Çapraz.
1: Hemen üstüne kürdanı geçiriyoruz.
0: Ve cam kaba.
1: Sonra üstüne domatesleri ben yarı kesip şuradan yerleştireceğim.
0: Dur, açılanları ben iki tane kürdanla tutturabilirim.
1: Tamam. Patlıcanlar biraz kısa geldiği için köfteyi de tabii biraz büyük yaptık.
0: Köfte biraz daha büyük oldu. Evet, daha küçük yapabilir seyircilerimiz. Onu da belirtelim. Tabii,
1: patlıcan uzun olursa hani şeyi köfteyi kurtaracak ama biraz kısa. Üstüne yarıya böleceğiz domateslerimizi.
0: Çerileri yarıya böleceğiz. Domatesleri o zaman dur ben çerileri yarıya böleyim. Sana yardımcı olayım.
1: Şöyle.
0: Evet. Hemen sen sarmaya devam ederken.
1: Tamam.
0: Peki sayfa açmaya nasıl karar verdin?
1: Şimdi onun macerası aslında biraz şey anlatayım ben burada.
0: Anlat,
1: benim
0: anlat.
1: Kızımın okula gidiyor. Doğum günü yapmak istedi. Hani ben de tabii hazırlık yaptım. Doğum günde menüleri falan kendim hazırladım.
0: Evet.
1: Bayağı bir menü hazırlamıştım. Arkadaşlarım geldi. Menülerini kime hazırlattın? Hani onlar da yapıyor ya bazen sipariş falan veriyorlar başka yere. Hani kime hazırlattın falan diye sordular. Ben kendim yaptığımı söyledim. İnanmadılar. Çünkü 25-30 çeşit menü vardı.
0: Ha çıkarttın. Yani kızının doğum günü için öyle mi? Bu kadar içeri yetirecektir diye düşünüyorum.
1: Yeter evet. Sonra inanmadılar tabii. Yardımcıma sordular hani gerçekten mi diye. Çünkü börekler açtım onlara. Her şeyi kendim yaptım.
0: Kendini yaptın, hazırladın.
1: Sonra yardımcım da sağ olsun gerçekten kendisi yaptı dedi. Hani ne kadar zamanda hazırladınız? Ben dedim 2 gün sürmedi. Ondan sonra...
0: 25 çeşit.
1: Aha, arkadaşım sana bir yer açalım mutlaka dedi.
0: Evet, sağ olsun
1: Aysel. Bu işe beni zaten başlatan arkadaşlarım Aysel, Yüksel. Arzu onlara da selam olsun buradan.
0: Aysel Mehtap. Hanım, Yüksel Hanım, Arzu Hanım, Mehtap Hanım. Herkese buradan selam olsun. Teşvik etmişsiniz
1: tabii,
0: Perihan
1: Hanım'a. Kızımın öğretmeni Lale Hocamız mutlaka yapmalısın. Perihan'cığım dedi böyle bir lezzetli elim var dedi. Bu kadar beceriklisin. Çünkü ben bir de çok sevdiğim için, sevgimi de
0: mutfağı,
1: kattığım için.
0: Evet.
1: Hani onun karşında da lezzet alıyorum. Sonra çok beğendiler yer açalım falan. Ben dedim hani şu anda yer açmayı düşünmüyorum, yapamam.
0: Biraz blogger olarak hayatıma devam edeyim dedi.
1: Evden o zaman bize hazırlar mısın diye ısrar edince tabii bu iş biraz böyle bir şeye döndü. Ticarete döndü gibi oldu.
0: Ev öyle bütçesine katkı oldu.
1: Yani öyle oluyor.
0: Çok da güzel olmuş
1: evet,
0: ya. Hem keyif aldığın bir
1: çok
0: iş.
1: Çok sevdiğim bir iş.
0: Mutlusun.
1: Evet.
0: Daha ne olsun bir de üstüne para kazanıyorsun. Daha güzel bir şey olamaz bence bu hayatta.
1: Gerçekten yemek yapmayı inanılmaz seviyorum. Çok seviyorum.
0: Baya yani sabah giriyorsun mutfağa akşam çıkıyorsun. Gerçekten o şekilde mi?
1: Hemen hemen öyle.
0: Sıkıldığın olmuyor mu
1: ya
0: mesela?
1: Her gün sipariş olmuyor da ben ama her gün olmasa da ben...
0: Kendi evin için yapıyorsun zaten.
1: Bir geçiyorum mutfağa birkaç çeşit. Hem
0: yapıyorsun.
1: Hem sayfama atıyorum. Hem çocuklara...
0: Herkese.
1: Yapıyorum.
0: Peki kaç çocuk vardı Perihan abla?
1: 3 tane çocuk var. Elinizi öper.
0: Maşallah.
1: Bir tane
0: kaç
1: oğlum.
0: Yaşındalar?
1: Oğlumun bir tanesi 23 yaşında. Bu sene üniversiteyi bitiriyor.
0: Aa, ne güzel. Ne bölüm mezunu?
1: Evet. Uluslararası ilişkiler okuyor.
0: Ne istiyor? Diğer... Master vesaire yapacak mı? Düşünüyor
1: İnşallah. İnşallah. Evet. Dil için inşallah yabancı ülkeye de gitmeyi düşünüyor.
0: Bir yurt dışına gidecek. İngilizce
1: diğer
0: için.
1: Diğer oğlum 21 yaşında. O da... Babasının yanında çalışıyor diyeyim. Açık öğretimden okumak istedi. O pek okumak istemedi.
0: Küçük de kız var
1: kız
0: o zaman.
1: Kız var 11 yaşında.
0: 11 yaşında.
1: O 6'ya gidiyor.
0: Ha, ne güzel.
1: 3 tane çocuk.
0: Sosunu koyayım mı? Sen
1: böyle...
0: elini yıka istersen.
1: Tamam.
0: Ben böyle gezdireyim mi sosunu?
1: Olur olur olur. Hemen onu fırına vereceğiz.
0: Evet efendim sosunu da gezdiriyoruz. Böyle güzelce. Sonra fırına göndereceğiz. Kaç derece Perihan ablacığım?
1: 180 derece. Ben genelde
0: 180 derece.
1: Evet.
0: Zaten daha önceden kızartmıştık patlıcanları. Evet. Köftemizi de şöyle bir pişirdik. Şimdi biraz fırına gönderelim. İyice lezzetlensin, sosunu çeksin içine.
1: Evet.
0: Sonra da afiyetle yiyelim. Çok da güzel göründü. Baksana görüntüsü de pişmemiş. Evet. Görüntüsü bile çok güzel şu anda. Evet, fırına gitti kürdan kebabı. O zaman... Günün ikinci lezzeti olan hiç toplama,
1: evet,
0: bırak,
1: tamam.
0: Gel buraya malzeme listesini sayalım.
1: Yaprak
0: mantının malzeme listesini sayıyorum efendim. İster kıymalı yapın, ister kıymasız fark etmez. Hamuru için 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tuz. Sosu için 3 su bardağı yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz. Üzeri için 850 gram kıyma, 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı tuzumuz var. Evet, ne yapıyoruz Perihan ablacığım?
1: Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. İnşallah hamurla başlayacağız.
0: İlk olarak hamurundan başlıyoruz. Şimdi yağ kızdırmamız gerekiyor mu, böyle işlemlerimiz
1: onu
0: var mı?
1: Birazdan.
0: Daha değil diyorsun.
1: Önce bir yoğurup açacağız. En sonunda yağı sadece kıymayı kavurmak için. Orada bir kavuracağız hafiften.
0: Tamam.
1: Üstüne dökeceğiz.
0: Tamam canım.
1: Şöyle ben birazcık tuzu rica edeceğim size.
0: Şöyle koyabilirsin.
1: Tamam.
0: Evet. Tuz istiyorsun.
1: Evet. Şöyle bir tatlı
0: ben
1: kaşığı kadar. Olur.
0: Bence bir tatlı
1: tamam,
0: kaşığı
1: yeterli.
0: Oldu. Evet. Tuzumuzu koyduk efendim.
1: Ben eldiven kullanmıyorum şu anda.
0: El lezzeti.
1: Evet,
0: biz de istemiyoruz zaten.
1: El lezzeti geçsin.
0: Evet. El lezzetini savunuyoruz efendim. Evet. El lezzetinin yerine göre... savunucularından Tuğçe'nin mutfağı yani hakikaten. Evet.
1: Yerine göre kullanıyorum ama şu an evet elimizin lezzeti geçsin.
0: Madem yani bütün arkadaşların, işte kızının öğretmeni, herkes el lezzetinden bahsediyorsa onun biz de tadına varalım yani. Değil mi? Peki bundan sonra şimdi sosyal medyada ilerliyorsun. İşte Açelya'ya konuk oldum. Ben seni aslında Açelya'dan biliyorum.
1: Birkaç defa.
0: Ta geçen senelerden.
1: Evet.
0: Peki bundan sonraki hedeflerimizin arasında neler var? Yani arkadaşlarının söylediği gibi bir kafe açmak, bir ev mutfağı işte,
1: evet,
0: ev yemekleri.
1: İnşallah hedefim o. Hı-hı. Daha ilerleyen zamanlarda öyle bir, yani butik bir yer kendime
0: butik
1: göre
0: yer.
1: Düşünüyorum.
0: Tabii. Her şey benim fikrimce zaten butik kalınca güzel.
1: Evet.
0: Ne küçük. Zaman fabrikasyona dönüyor, o zaman işte çatırdamalar oluyor işin içinde. Lezzette de öyle bence. O yüzden butik bir yerde kal.
1: Butik,
0: senin için gelsinler, dükkanının başında
1: o. İnşallah, inşallah.
0: Yine sarmalarını yesinler, mantılarını yesinler.
1: İnşallah.
0: İnşallah. Herkesin gönlünden ne geçiyorsa olsun.
1: İnşallah.
0: Evet. Şimdi hamuru nasıldır?
1: Şimdi ben bunu böyle alsam tezgahın üstünde olur değil mi? Burada.
0: Tabii ki.
1: Bunun hamuru, mantının hamuru, hangelin, yaprak hangelin hamuru biraz sert olmalı. Çok yumuşak olmayacak.
0: Sert olacakmış birazcık, efendim
1: evet,
0: hamurumuz.
1: Birazcık sert olacak.
0: Evet. İstersen onu getirebilirim. Ona ihtiyacın var mı?
1: Ha. Açmak için birazdan kullanacağız onu.
0: Açmak için. Hı-hı. Tamam. Sen onu yoğururken ben seyircilerimize yine bir hatırlatma yapmak istiyorum efendim. Eğer siz de Perihan abla gibi, Perihan abla bana Instagram'dan ulaşmıştı. Beraber yazıştık, konuştuk ama her zaman her mesajı göremiyor olabiliyoruz. O yüzden bize başvuru yaparsanız gelirsiniz, beraberce bu mutfakta yemek yaparız. Kanalımızın web sitesinden, aynı zamanda Instagram adresinden başvuru formuyla ilgili detaylar var. O detayları öğrenirsiniz ve sonra gelirsiniz, belki burada beraberce yemek yaparız diye hatırlatmamızı yapalım.
1: Evet, inşallah.
0: Evet.
1: Stüdyo çok güzel. Siz gerçekten çok yani tatlı insan. Ben sizi
0: ederim.
1: Çok seviyorum.
0: Ay, çok teşekkür ederim.
1: Pazardayız programından.
0: Pazardayız.
1: Ha, oradan izliyordum. Çok seviyordum. Gerçekten çok sempatik, sıcakkanlı.
0: Teşekkür ederim.
1: Samimi. Gerçekten
0: çok teşekkür
1: öyle
0: ederim.
1: Bir insansınız. O yüzden istedim katılmayı
0: bana.
1: Da.
0: Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. İyi ki siz de geldiniz. Burada beraberce yapıyoruz.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Yine
1: beni
0: yaparız.
1: İnşallah.
0: Yine yaparız.
1: Aslında bir çay saati yaparız.
0: Bir de çay saati yapalım.
1: Büşra'cığım
0: bir de Perihan ablayla çay saati yapalım. Büşra zaten çağırır konuklarımızı tekrar.
1: Evet. Şimdi bunu bir oklava yardımıyla, aslında normalde bu 10-15 dakika dinlenmesi lazım. Hı-hı. Ama şimdi biz açacağız.
0: Evet.
1: Haşlama suyunu koyalım, haşlayacağız.
0: Haşlayalım. Evet. Bir suyunu koyayım mı ben o zaman?
1: Kettle'da evet birazcık.
0: Evet, suyumuz var. Koyuyorum tenceremize efendim. Sıcak suyumuzu koyduk.
1: Evet.
0: Evet.
1: Onun içine bir yemek kaşığı tuz atacağız.
0: Atayım canım. Ocağımın altını açayım. Evet, ocağımın altını açtım. Tenceremi koydum. Birazcık tuzu atalım. Evet, haşlamak için.
1: Tamam.
0: Ve şimdi sana boy boy oklava, merdane. Hangisini istersen elini yıka tabii
1: rahat.
0: Ki. Efendim, böyle götüreyim ben çeşit çeşit, hangisini isterse onu kullansın. Evet, şimdi... Bunları böyle hamurlar yapacağız, yaprak yaprak, ince ince.
1: Evet.
0: Sonra onları haşlayacağız, değil mi?
1: Evet.
0: Sonra da kıymasını kavuracağız zannediyorum.
1: Üstüne yoğurdunu koyup kıymayı, üstüne kavrulmuş kıymayı.
0: Peki eğer kıyma olmasaydı, yani orijinal hangelde, Kars'ın orijinal mantısında zannediyorum işte haşlıyorduk, üzerine sarımsaklı yoğurt mu? Nasıldı?
1: Soğan kavurup.
0: Sadece o karamelize mi ediyordu?
1: Tabii,
0: yoğurt yok onda.
1: Yok, yoğurt da koyuyorlar.
0: Normalde
1: şimdi
0: orijinal soğan vardı.
1: Orijinal Kars mantısında böyle açılır, yaprak yaprak kesilir, haşlanır. Hı-hı. Ondan sonra üstüne sarımsaklı yoğurt, sarımsaklı yoğurdun üstüne de bol
0: soğan,
1: kavrulmuş soğan.
0: Tamam.
1: Evet, bunu ben ikiye bölmem için bıçağı rica edebilir
0: tabii
1: miyim?
0: Tabii ki. Al canım.
1: Şöyle iki parça yapalım çünkü bir tane biraz şey olacak. Şurada beklesin bu hamurumuz. Bunu sonra kullanacağım.
0: Evet. İki parçaya ayırdın. Şimdi hangisini kullanmak istersin?
1: Önce merdaneleriyle başlayalım.
0: Başlayalım. Sonra oklavaya
1: sizden
0: geçiş yapalım
1: biraz
0: diyorsun.
1: Açış için az bir şey un rica edeceğim.
0: Un istiyorsun. Hemen getiriyorum. Unumuz da geliyor. Tamam.
1: Şöyle az hafif bir gezdireceğiz açmak için.
0: Al canım.
1: Birazcık da üstüne rica edeceğim.
0: Tamamdır.
1: Teşekkür ederim.
0: Yeterli olmazsa unumuz burada var.
1: Evet, dursun
0: orada. Bir elimi yapıyorum. Evet. Kars'ın meşhur hangelini yapıyoruz. Sadece biraz renove ettik. Kıymaya koyacağız. Kıyma kavurup
1: biraz
0: koyacağız.
1: Biraz değiştirdik biz.
0: İstersen ben kıymayı kavurabilirim.
1: Olur tabii ki.
0: Tereyağında mı kavurmak istiyorsun? Yok.
1: Biraz az bir şey tereyağı, birazcık da zeytinyağı koyalım.
0: Zeytinyağı.
1: Ağır olmasın.
0: Tamam. Şimdi kıymamızı kavuruyoruz efendim. Az biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı. Az koyuyorum Perihan abla.
1: Tamam, biraz da zeytinyağı koyalım.
0: Biraz da zeytinyağı koyuyorum. Yeterli midir?
1: Biraz daha koyabiliriz.
0: Biraz daha koyalım.
1: Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Biraz kızsın, kıymamızı hemen kavuralım.
0: Yok. Peki Adana'ya gidiyor musun?
1: Adana'ya sık gidiyorum. Dedim ya, Karslıyım ama Kars'ı ben bir defa gördüm hayatımda.
0: Kars da çok güzel memlekettir.
1: Evet.
0: Bence sık sık git yani memleketine.
1: İnşallah bundan sonra gideceğiz.
0: O Doğu Ekspresi'ne atla git, ne olacak? Sabah 8'de İstanbul'dan. 8'deydi galiba. İşte ertesi gün 24 saat sonra oradasınız efendim.
1: Siz de gitmiştiniz değil mi? Ben gördüm şeyden.
0: Tabii. Gittim işte. İki ay önce mi gittim? 2,5 ay mı? Hatırlamıyorum. Ekim'de mi gittim acaba? Ekim'de gittim galiba. Çok da mutlu oldum ama benim Kars'a zaten ikinci, üçüncü gidişim miydi neydi? Ama ben çok değişmiş buldum Kars'ı. İyi anlamda çok değişmiş buldum. Çünkü bu Doğu Ekspresi ile birlikte turizm anlamında gerçekten güçlendi.
1: Evet.
0: Çok mesela hoşuma giden bir detay paylaşayım. Kadın girişimciler var. Kars mutfağını tanıtan çok güzel restoranlar açılmış. Kalesi ayrı güzel. Yani o Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin olduğu yer, şu an semti tam hatırlamıyorum ama yani Kars merkeze yakın. Orası çok güzel. Gerçekten Almanya yeşilliğinde, Almanya'nın çok yeşildir ya,
1: evet,
0: çok
1: evet.
0: güzeldir
1: Oraya
0: ya.
1: Gittim, evet, çok
0: Almanya
1: güzel,
0: yeşilliğinde
1: güzel.
0: Yerler vardı. O yüzden Kars mutlaka Kanlı Tabya, çok güzel yerlerden mutlaka görülmesi gereken yerler ve Sarıkamış tabii ki. Yani kayak turizmi, kış turizmi için çok önemli. Kristal kar var orada efendim. Daha ne olsun? Ülkemiz güzel. Gezelim, görelim ülkemizi.
1: Aynen.
0: Evet, ben kıymayı koyuyorum hemen. Çünkü yağım kızdı. Evet.
1: Tamam. Hemen bunu kesiyoruz. Ben şimdi kolay bir kesim şekli göstereceğim.
0: Kolay bir kesim şekli. Tamam.

0: Şunu vereyim ben size.
1: Ne siz... yapacağız?
0: Bununla karıştıracaksınız oklavayla, ben atınca.
1: Ha tamam.
0: Karslar genelde oklavayla karıştırırlar. Evet.
1: Tamam, Kars'a gidelim. Güzel memleketlerimizden Kars'ta oklavayla hadi karıştırılıyormuş.
0: Evet. Aynen öyle. Gerçekten öyle yaparlar. Ya ben öyle i̇şte gördüm büyüklerimden.
1: Uygun değil mi yapalım? Evet. Yalnız bu arada ben oklavayla karıştırırken kıymayı da kavurmam gerekiyor.
0: Hadi ben karıştırayım onu.
1: Yok yok.
0: Tamam.
1: Ben karıştırırım, tamam. Sen kıymayla ilgilen. İstersen kıymayı ben tuz ekleyecek tamam miyiz?
0: Tamam, birazcık pul biber hafiften ekleyebiliriz.
1: Hemen pul biberi getiriyorum. Hafiften pul biber.
0: Evet.
1: Yeterli mi? Biraz daha koyayım mı?
0: Acı sevenler biraz da ekleyebilir.
1: Ben. Acı seven ben. Ben de çok

0: Tamam.
1: Kıymamız da güzelce
2: diğer
1: kavruldu.
2: Yufkamızı da açayım mı ben? İster
0: Yok,
2: misiniz?
0: Bu yeterli olur.
2: Tamam,
0: bu yeterli olur.
2: Tamam, o da
0: seyircilerimize tamam. Göstermek anlamında.
2: Bence
0: Perihan abla. Bakın efendim ne kadar yetenekliyim.
2: Evet,
0: bir taraftan,
2: eliniz çok yakışıyor.
0: Bir taraftan oklava yardımıyla.
2: Ben kaçtım birazcık.
0: Allah Allah, yetenekliyim derken yapamadım yani.
2: Yo,
0: onu demek istedim.
2: Yok, çok güzel yaptınız.
0: Evet, sonra bunu ne yapacağız? Sarımsaklı yoğurdu ne yapacağız?
2: Evet. Yoğurdumuzu zaten burada çırpacağız.
0: Evet.
2: Bir tane sarımsak koysak
0: hemen
2: yeterli.
0: Bir süzgeç alalım. Kaynadıktan sonra bunu da süzeriz. Sonra bir sunum kabımıza mantımızı koyacağız. Üstüne sarımsaklı yoğurdunu, üstüne de kıymasını koyacağız.
2: Kadar,
0: değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
0: Basit bu kadar. Kolay, keyifli bir yemek efendim. Evet. Ben bir süzgeç bulayım.
2: Tamam.
0: Evet. Bundan sonra geldiğinde çay saati yaparsın o zaman
2: evet.
0: değil mi?
2: Bir dahaki sefere aslında istiyorum çay saati yapalım.
0: Peki en favori lezzetin nedir Tuğçe? Bunu çok güzel yapıyorum dediğin lezzetin nedir?
2: Çay saatinde.
0: Evet evet çay
2: mesela
0: saatinde.
2: Mesela poğaçalar çok güzel. Yani mayalı poğaça çok güzel geliyor elime.
0: Ay,
2: mayası.
0: Mayalı poğaça istiyor canım. Heh. Geçen gün arkadaşım da yapıp getirmişti tadı damağımda kaldı.
2: Yaparız.
0: Vallahi yapalım mayalı
2: Kabartma
0: poğaça.
2: Kabartma tozlu poğaçam var çok basit ve çok lezzetli.
0: Yani
2: her şey kurabiyelerim, kurabiye var tatlı tuzlu ismi geçiyor ama gerçekten çok lezzetli, atıştırmalı.
0: Bizim kanalımızda bak tatlı tuzlu deyince hemen evet, Özge'ciğimi evet. övmek istiyorum. Sevgili Özge'nin programı var tatlı tuzlu efendim. O da hafta içi her gün 360 ekranlarında 15 dakikada bir tatlı lezzet bir de tuzlu lezzet tamam. yapıyor. Hakikaten tarifleri de orijinaldir aklınızda
2: evet,
0: olsun diyelim.
2: İzliyorum çok
0: evet,
2: güzel şeyler
0: Özge
2: yapıyor
0: çok tatlı
2: gerçekten.
0: Da çok severim sevgili çalışma arkadaşlarımdan. Evet Perihan ablacığım.
2: Tamam bunu süzebiliriz.
0: Tamam süzelim. Tamam. Süzgeç burada. Alabilir misin
2: tamam,
0: süzgeci?
2: Tamam tabii ki.
0: Şu Şöyle. Lavabomuza Hı-hı. doğru bir götürelim tamam. efendim. Bir taraftan süzüyoruz. Tamam. Evet.
2: Tamamdır. Bunu sunum kapımız...
0: Sunum şöyle. Tabağını hemen hazırlıyorum.
2: Tamam. Bu zaten burada biraz süzülsün şöyle bir... Kaç? Bir dakika yeter.
0: Tamam. Evet ay düşürüyordum elimden. Şimdi diyorum ki... Mantıya ona yakışır, onun şanına yakışır bir sunum hazırlayalım. Ben her zaman böyle şey yaparım. Evde de raftan aldığım tabakları bir silerim.
2: Evet, ben bir sudan geçiririm çalkaları mutlaka.
0: Hatta sudan geçiririm ben, doğru söylüyorsun.
2: Ben çalkalarım çünkü bende şey kalmış yani öyle bir huy kalmış.
0: Alışkanlık kalmış
2: mutlaka
0: diyorsun.
2: Mutlaka bir sudan geçiririm evet.
0: Yani eğer sürekli kullanmadığımız...
2: Evet tuzlu olabilir.
0: Tuzlu olabilir Hadi. Sonuçta. Doğru. O yüzden böyle geçirmekte bence de fayda
2: evet.
0: var. Hijyen Şimdi, önemli. Hah ablacığım evet. söyle.
2: Şimdi ona koyalım mantılarımızı.
0: Getir istiyorsan koyalım.
2: O zaman ben şurada bir yoğurdunu hazırlayayım.
0: Hı-hı.
2: Şöyle çırpacağım yoğurdunu.
0: Evet
2: hafiften.
0: Efendim. Şimdi güzel bir sunum hazırlıyoruz. Ben de senin yanına doğru geleyim
2: tamam,
0: o zaman.
2: Tamam olur şöyle.
0: Ha, beraberce burada yapalım. Evet, şu unumuzu arkaya götürelim efendim. Sarımsaklı yoğurdumuz, mantımız

0: geliyor.
1: Bir çatal şimdi rica edebilir miyim Tuğçe'cim? Çatal bir tane.
0: Hemen bak o çekmeceyi açarsan. Evet evet şuradaki çekmece.
1: Tamam.
0: Evet şimdi çatalımız var.
1: Bir çırpayım şunu. Hani topaklık kalmasın.
0: Şimdi mantılarımızı böyle haşladık ve sunum kabımıza koyduk. İsterseniz efendim orijinal hangelde gibi bir kez daha tekrar edelim. Üzerine sarımsaklı yoğurdu koyup üzerine de sonra bol soğan, karamelize edilmiş bol soğan koyabilirsiniz. Evet. Ben karşıda öyle yemiştim. Evet. Sarımsaklı yoğurt kısmını unutmuşum ama yani karamelize soğanı çok net hatırlıyorum.
1: Yoğurtlar, evet.
0: Evet. Ama biz bugün kıymalı yaptık. Hani o mantı tadını alın. Pratik mantı.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi dökeyim mi?
1: Şu üstüne gezdirelim güzel.
0: O zaman bir kaşık yardımıyla gezdireyim.
1: Tamam kaşık.
0: Varmış. Aldım yapalım. Aldım kaşık. Evet. Şöyle gezdiriyorum. Hı?
1: Evet, önce birkaç kaşık koyalım. Hı-hı. Şöyle hafif böyle alt üst edelim. Hepsinden şey yapsın.
0: Karışsın
1: sonra
0: mı diyorsun?
1: Hafif böyle.
0: Tamam.
1: Şöyle bir şey yapalım. Silkeleyelim yani hamurlarımızı.
0: Al istersen sen istediğin gibi silkeleyebilirsin hamurları.
1: Böyle.
0: Böyle böyle.
1: Kusura bakmayın.
0: Hayır yok güzel bir kelime hoşuma gitti.
1: Tamam şöyle silkeledik ya. Üstüne yoğurdumuzu dökelim.
0: Her yere nüfuz etti.
1: Şimdi yoğurdumuzu dökebiliriz her yere.
0: Komple döküyor muyuz böyle?
1: Evet.
0: Evet şu an hepsini yani ortada biriktirmek istedim biraz yoğurdu. Çünkü kenarda da mantılarımız gözüksün
1: şimdi
0: istedim.
1: O zaman hiç şey yapmıyor karıştırmayalım böyle.
0: Böyle dursun kalsın yoğurdumuz. Tamam kıymasını, şimdi kıymayı
1: onu da şöyle
0: ortaya
1: ortasına
0: koyalım bence.
1: Evet. Kenarlarla şimdi birazcık şey yapacağız.
0: Ne yapacağız?
1: Hafif böyle bir süsleyeceğim ben kenarlarını.
0: Neyle süsleyeceksin?
1: İsterseniz kıymayı koyabilirsiniz.
0: Ha, koyayım mı hepsini?
1: Koy, tabii.
0: Tamam. Efendim sunum aşamasındayız. Çok ciddiyiz. Stüdyodan çıt çıkmıyor. Böyle koyduk.
1: Evet.
0: Ay güzel
1: şimdi
0: oldu.
1: Evet ha. Şimdi birazcık pul biberimiz vardı orada.
0: Tabii
1: sana
0: ki
1: alabilirim
0: hemen veriyorum. Al canım. Tamam.
1: Valla doğal çalışıyoruz yani artık izleyicilerimizle.
0: Gayet öyle. Evet şöyle. Evimizde de böyleyiz. Ekranlarınızın karşısında da böyleyiz efendim.
1: Böyle. Bir şeritler. Hani biraz sunum da
0: sunum da önemlidir
1: ya
0: diyorsun.
1: Ben çok severim sunuma böyle biraz özen göstermeyi.
0: Şuradan ay fırını unutuyoruz. Heh. Ha yok şöyle. Daha bir
1: var,
0: sıkıntı yok. Yok yok bir sıkıntı şöyle. Yok. Evet.
1: Şöyle.
0: Biraz daha.
1: Değil mi biraz görüntü de şey olsun. Tamamdır.
0: Şuraya da alabilir miyim?
1: Tabii
0: azıcık.
1: Ki.
0: Azıcık
1: nane mi?
0: Nane.
1: Şöyle mi?
0: Evet azıcık.
1: Tamam. Başka var mı?
0: Yok gayet güzel oldu. Efendim. Mantımız, hangelimiz hazır. Buyurun doya doya bakın. Çok da güzel görünüyor. Pratik bir lezzet. Evinizde bence kolayca yapabilirsiniz. Diğer mantıyı tabii ki o biraz daha zahmettir. İçini doldur doldur.
1: Evet,
0: hele Kayseri mantısını yaparsanız daha da zahmetlidir.
1: Küçük, tek, tek, tek.
0: Yapanların eline sağlık diyorum. Çok da güzel olur. Afiyetle yiyin buyurun. O zaman günün son lezzetine
1: şambali
0: geçelim. Şambali. Hakikaten ben de çok iyi bilirim şambali. Şimdi seyircilerimiz bir malzeme listesini
1: tabii
0: görsünler.
1: Tamam.
0: Ondan sonra beraberce yapalım şambaliyi. Güzel bir sokak lezzeti. Lezzetidir. Evet bakalım şambalide neler varmış efendim geliyor ekranlarınıza. 3 su bardağı emirimiz var, 1,5 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat. Şerbeti içinse 4,5 su bardağı şeker, 3,5 bardak su, 1 çay kaşığı limon suyumuz var. Üzeri içinse tabii ki olmazsa olmazı fıstığımız var. Evet,
1: evet
0: ablacığım şöyle bir karıştırma kabımız var.
1: Evet.
0: Gel bakalım. Hı.
1: Karıştırma kabımıza.
0: Şerbeti soğuk olacak efendim. Onu önceden hemen söyleyelim.
1: İrmiğimizi koyuyoruz.
0: İrmiğimizi
1: karıştırma
0: koyduk
1: kabımıza.
0: Evet.
1: Şekerimizi alıyoruz
0: Şekerimizi
1: üzerine.
0: Koyduk. Evet. Çok basit bir tatlıdır.
1: Tabii. Çok basit, çok lezzetli
0: ben karbonatla yapıyorum sadece. İrmiği daha güzel kabarttığını düşünüyorum. Evet. Hiç şey koymuyorum. Kabartma tozu koymuyorum.
1: Ha, ben de kabartma tozu az bir şeyde karbonat ekleyebiliyorsunuz.
0: Karbonat koyuyorsun. Evet. Tamam.
1: Vanilyamızı da koyalım.
0: Hı-hı.
1: Kaşığımızı alalım.
0: Al canım.
1: Tamam. Şimdi bunları böyle bir harmanlayıp.
0: Bir kuruları şöyle bir harmanlayalım.
1: Sonra yoğurdumuzu ekleyeceğiz.
0: Evet.
1: Bunu güzel bir çırpacağız.
0: O kadar basit
1: çok
0: işte.
1: Basit.
0: Çok basit. Yani ben ilk böyle evde şambali yapmayı denediğimde hakikaten yani böyle güzel de yaptığımı söylerler. Çünkü hani sokak lezzeti ve şerbetli bir tatlı ya. Hani çok zor olmuş gibi herkesin kafasında öyle bir yer etmiş. Algı işte her şey algı efendim.
1: Değil aslında çok
0: sonra
1: basit.
0: Sonra bir öğrendim işte internetten araştırdım. Hatta kimin tarifini yapmıştım ben biliyor musun? Sevgili Arda Türkmen'in tarifini. Şef Arda Türkmen'in tarifini yapmıştım. Gayet de keyifli oldu. Gayet de basit oldu. Ve böyle her gelen Tuğçe bir şambali yapsana. Evde böyle irmikleri biriktirip böyle paket paket alıp aynen bol bol şambali yapmışımdır. Zaten 20-25 dakikada kızarır.
1: Evet, evet, çok basit.
0: Şerbeti de soğur o sırada efendim. Fıtığı üstüne dökersiniz, afiyetle yersiniz evet. Yani. Şambaba denir, şambali denir.
1: Evet. Mesela tablo böyle arabalarda satılır. Tek tek alınır.
0: Tek tek alınır. Aha, evet, üstünde fıstıkları, evet, mis gibi.
1: Çok da lezzetlidir aslında. Evet. Güzel bir tatlıdır.
0: Ben biraz sonra bunları böyle şey yapmak için elimle bir ovalıyorum. Yani olur, kaşıkla, olur, elle fark ki. Etmez. Böyle bir tepsiye güzelce yayacağız. Ben istersen evet. Sıvı yağ
1: birazcık
0: dökeyim,
1: bir yağlayayım. Evet. Biraz yağlayalım.
0: Evet, fırça yardımıyla. Evet. Güzelce. Her yağlamak önemli çünkü gerçekten yapışıyor.
1: Evet.
0: Benim unuttuğum oldu yağlamayı. Şöyle her tarafın
1: yapıştı
0: kenarlarında
1: mı? Yapıştı.
0: Ben böyle metal tepside değil de şeyde cam kaplarda evet. Yaptım.
1: Aslında normalde her şeyi de yapabilirsiniz de hani orijinali böyle uzun uzun çıkıyor
0: uzun,
1: ya.
0: Uzun.
1: Bunda hani
0: evet,
1: biraz görüntü de şey oluyor diye.
0: Doğru söylüyorsun.
1: Her şeyi de yapabiliriz. Cam kaplarda da yaparız.
0: Yapılabilir, yapılabilir. Evde ne varsa
1: tabii.
0: Efendim işte mutfak hayal gücü istediğimiz gibi. Evet.
1: Tamam, bunu
0: ben
1: şimdi...
0: sen onu yerken ben de diyorum ki artık kürdan kebabını fırından
1: evet.
0: Çıkarayım.
1: Pişmiştir.
0: O fırından çıksın sonra şambali girsin fırına. Evet oh gayet de güzel kızarmış. Çok korkuyorum bu fırından bir şey çıkarırken. Ve benim korktuğum her şey de başıma gelir. Hadi bakalım.
1: Allah korusun bir şey olmaz.
0: Baksana hala fokurduyor mis gibi. Evet efendim, kürdan kebabımız da hazır. Afiyetle
1: evet.
0: Yiyeceğiz birazdan.
1: Şimdi tatlımızı
0: aha.
1: Yiyeceğiz tepsimize. Yayacağız,
0: yayacağız
1: güzel.
0: Güzelce.
1: Üstüne fıstıklarımızı dizeceğiz. Fırına süreceğiz.
0: Biraz şey olmadı değil mi? Tepsi büyük kalmadı değil
1: biraz
0: mi?
1: Biraz büyük kaldı ama tabii bu piştiği zaman bir de şerbetini yediği zaman kabaracak.
0: Kabaracak tabii. Tamam.
1: Biraz daha küçük tepside ölçülerimizi biz hani ben daha biraz küçük tepside yaptım ama bunda da çok küçük durmayacak.
0: Durmayacak.
1: Kabaracak.
0: Tamam kabaracak. Aha. Tamam.
1: Şerbeti yiyince zaten normalde kabaracak.
0: Kabaracak o. Tamamdır. Evet. Evet. Efendim ben şimdi Perihan abla güzelce yayarken şöyle bir özet geçeyim bugün neler yaptık. İlk olarak kürdan kebabımızı yaptık. Kürdan kebabında patlıcanlarımızı alacalı uzun uzun kestik. Sonra bir güzelce kızarttık. Daha sonra bir köfte harcı hazırladık. Klasik köfte harçlarımızdan. Güzelce onu kızarttık. Çok hafif kızarttık ama aslında. Güzelce kızarttık dediğim hafif böyle tavada bir çevirdik. Daha sonra patlıcanlarımızın içine, kızarttığımız patlıcanlarımızın içine köftemizi koyduk. Kürdan yardımıyla birazdan göreceğiniz şekilde tutturduk. Üzerlerine de çeri domatesleri ikiye bölüp görselliği adı altında aslında. Güzel
1: evet,
0: bir görsel
1: evet.
0: Olması adı altında. Çeri domateslerimizi koyduk. Sonra bir sos hazırladık. Sosumuzda da salçamız, zeytinyağımız ve açmak için birazcık suyumuz vardı. Sosunu da gezdirdik. Sonra fırına verdik. İşte 180 derecede 15 dakikada
1: evet,
0: değil mi? Yaklaşık
1: 15-20 dakika yeterli.
0: Abla. Yeterli. Daha sonra günün ikinci lezzeti neydi? Kangel, yaprak mantı ama biz kıymalı yaptık onu.
1: Şimdi
0: ne yaptık?
1: Var alabilir miyim?
0: Tabii ki alabilirsin.
1: Tamam.
0: Ne yaptık? Hamurunu hazırladık. Yaprak mantının hamurunu bir kez daha seyircilerimize anlatabilir misin?
1: Yaprak mantının hamurunu un, su, tuz, yumurta.
0: Hı hı.
1: Onu güzelce yoğuruyoruz. Biraz sıkı bir hamur oluyor.
0: Sıkı,
1: sert bir hamur.
0: Evet. Sert,
1: tabii,
0: bir,
1: sert
0: hamur
1: bir hamur oluyor.
0: Evet.
1: Onu güzel yoğurduktan sonra bir 10-15 dakika kadar bekletiyoruz.
0: Hı hı.
1: Açıyoruz. İstenilen şekilde kesilebilir. Ben onu kare kare, hani oklavaya evet. Sardım biraz basit olsun diye. O şekilde kare kare kesip kaynamış suya bir yemek kaşığı tuz atıp haşlıyoruz.
0: Biraz da zeytinyağı, yağ koyduk
1: evet,
0: yani.
1: Yapışmasın diye.
0: Evet, makarna haşlar gibi ama ben evet. Makarna haşlarken de hiç yağ koymam.
1: Hani derler ya yapışmasın diye bir damla koyalım.
0: Bir damla
1: koyalım.
0: Koyun
1: evet.
0: Diye. Onun bir rivayet olduğu söylenir de
1: evet.
0: Bilmiyorum doğruluğunu artık değil mi?
1: Bu... Aslında oluyor, faydası oluyor bence.
0: Oluyor mu diyorsun?
1: Oluyor.
0: Şimdi sen, ben mantıyı anlatıyordum ya birden yine şambalide buldum kendimi görünce. Evet efendim, daha sonra ne yaptık? Bir güzel haşladık mantılarımızı, daha doğrusu hamurlarımızı haşladık. Sonra sarımsaklı bir yoğurt yaptık. Üzerinden haşladığımız mantıların üzerine sarımsaklı yoğurdu koyduk. Daha sonra da kavurduğumuz kıymamızı koyduk. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Her şeyimiz hazır. Kürdan kebabımız hazır. Hangelimiz hazır, yaprak mantımız hazır. Şimdi şambalimizi de hazır edeceğiz.
1: Az kaldı.
0: Evet, çok az kaldı.
1: Hı hı. Şimdi bunu
0: bak fıstıklarını... O aparat ne faydalıymış ha.
1: Evet, bu biraz yani böyle yapışkan bir hamur olduğu için şambalinin şeyi.
0: Böyle düzeltmeyi sağlıyor. Hı hı. Çok beğendim.
1: Ben bunu pastada kullanıyorum. ben eğitimlere de gidiyorum bu arada. Eğitim alıyorum.
0: Sıvamak için vesaire mi bunu kullanıyorsunuz? Için.
1: Pastayı
0: eğitimlere devam ediyorsun.
1: Ben yemek kursuna gittim. Yani bildiğim halde tabii bunun eğitimini de almak istedim. Ayrıca pasta kursu, butik pastacılık, pastacılık, pastacı tırağı.
0: Aynı
1: baklava
0: güzel.
1: Kursu,
0: baklava
1: hepsini,
0: kursu.
1: Hepsini gittim. Eğitimlerini de alıyorum. Aldım da yani. Ediyorum. Şu anda da devam ediyor.
0: Devam ediyorsun. Evet. Keyifli. Ne güzel. İyi yapıyorsun. Çünkü artık dedim ya mesleğin olmuş. Ticarete dökmüşsün bu işi.
1: Evet. Şimdi şunun
0: fıstıklarını yerleştireceğiz. Evet.
1: Tamamdır.
0: Ay ne güzel oldu ya.
1: Zaten şu piştiği zaman şey olacak.
0: Kabaracak. Gayet güzel.
1: Şimdi fıstıklarımızı şöyle.
0: Hadi tek tek yerleştirelim.
1: Bunu keseceğiz.
0: Sık sık değil mi? Sen de yerleştir. Hadi, ben de beraberce fıstıklarımızı yerleştirelim. Ne bileyim böyle selam göndermek istediğin birileri varsa şu an fırsat. Bu fırsat.
1: Değil mi?
0: Perihan
1: evet.
0: Abla.
1: Evet. Yani aileme, sevdiklerime, Adana'ya, Kars'a.
0: Ha, güzel Adana'ya,
1: Bursa'daki
0: güzel
1: yakınlarıma.
0: Kars'a. Neredeki?
1: Bursa'da.
0: Ha Bursa'da. Ben de Bursa anladım. Yok, Bursa'da da Bursu diye bir yer mi var?
1: Yok, yok, Bursa'da da yakınlarım var. Adana'da var.
0: Yeşil Bursa'ya da selam olsun. Evet. Evet. Adana'ya selam olsun. Kars'a selam olsun.
1: Evet. Beni bu işe zorla da olsa girmeme sağlayan arkadaşlarıma Göktürk'te oturuyorlar kendileri.
0: Sen Göktürk'te mi oturuyorsun?
1: Ben
0: Göktürk'teyim. Evet.
1: Kızımın öğretmenine Lale Hoca'ya.
0: Lale Hoca'ya. Lale Hoca'nın emeği büyük bu konuda
1: evet,
0: demek ki.
1: Özellikle de diyorum ya bu işe başlamama sebep olan Yüksel Aysel Arzu.
0: Yüksel Aysel Arzu. Bir de biri daha vardı.
1: Mehtap var.
0: Ha Mehtap var.
1: Menajerim
0: evet.
1: Tuğba Hanım'a. Karşıda o da.
0: Ha, burada da evet. Şimdi herkese teşekkür ettikten evet. Sonra fıstıklarımızı dizmeye
1: tabii
0: devam
1: ki,
0: edebiliriz.
1: Tabii ki 360'a. Benim ilk çıktığım kanal. Çok teşekkür ediyorum.
0: Açeliye mi çıktın
1: evet,
0: ilk? Ne güzel. Ne güzel.
1: Evet.
0: Sana uğur getiririz evet. İnşallah hep. Evet efendim.
1: Getirdi de sağ olun. Açeliye Hanım'ı da çok seviyorum. Yani bir
0: o da dünya tatlısıdır.
1: Olur.
0: Öyle
1: yani
0: mi? Sonra,
1: hani Adanalı ya bir tarafı onun da.
0: Ha, doğru Adana'dan dolayı diyorsun. Şimdi sen Karslı mısın, Adanalı mısın? Bende bir kafa karışıklığı oldu şimdi, ama yok. Karslısın
1: ama şöyle,
0: aslında ama hiç
1: yani
0: görmedin
1: Yani şöyle Karslı. Hani köken olarak Kars. Kafkas Türklerinden Kars'a yerleşmişler. Ama yani atıyorum 80-90 yıl önce Adana'ya geçmişler. Orada büyüdük.
0: Orada büyüdün ama asıl atalar Kars'tan gelme.
1: Tabii,
0: evet. Efendim Şambali'miz böyle hazır. Ne yaptık? Ben size bir kez daha anlatayım. Çok az malzemesi var. Zaten altta da detaylı geçti. Ama eğer yayınımızı kaçırırsanız, izleyemezseniz bizim kanalımızın YouTube hesabından da tüm bölümlere ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatalım. İrmiğimiz vardı, yoğurdumuz vardı, şekerimiz vardı, karbonatımız vardı. Güzel bir hamur elde ediyoruz şambali için. Tepsimizi yağlıyoruz. Güzelce üzerine seriyoruz. Hamurumuzu üstüne de fıstıklarımızı koyuyoruz. Şimdi fırına gidecek. Kaç dakika? 20-25 dakika diye hatırlıyorum ben.
1: 25 dakikada 180'de.
0: 180 derecede güzelce pişireceksiniz.
1: Keseceğiz,
0: keseceğiz.
1: Uzun uzun şerbetleyeceğiz.
0: Ve şerbetimiz soğuk olacak. Şambalimiz fırından sıcak çıkacak. Soğuk şerbetimizi dökeceğiz. Her yerine nüfuz edecek şerbet. Sonra da afiyetle yiyeceğiz diyelim. Ben götürüyorum fırına.
1: Hadi bakalım.
0: Perihan abla.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Evet. Nasıl geçti bugün? Keyif aldın mı?
1: Çok.
0: Tuğçe'nin
1: zaten sizi çok sevdiğim için hiç yabancılık çekmedim. Bir de diyorum ya TV 360 benim için gerçekten
0: başka.
1: Çok önemli. Hem yani ekip çok sıcak. Yani sizler çok öylesiniz. Açeliye Hanım da olsun, siz de olsun. Ekiptekiler hepsi. İrem.
0: Ortamımız güzel değil mi?
1: Evet çok güzel gerçekten. Çok sıcaksınız.
0: Evet efendim. Ben de Perihan ablaya teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Hakikaten çok keyifli bir gün oldu. Benim için yine gelirsin. Çay
1: İnşallah.
0: Saati istiyordun.
1: Çay saati,
0: çay saati
1: evet,
0: yaparız
1: yapalım.
0: Beraber.
1: Evet.
0: Evet güzelce yine bir yayın geçiririz.
1: İnşallah.
0: Efendim şambali pişecek. Şerbetimiz zaten hazır. Önceden hazırlamıştık. Soğutmaya bırakmıştık. Zaten hala soğumaya devam
1: evet.
0: ediyor. Soğumuştur
1: şu anda,
0: da.
1: Evet
0: evet soğumuştur da. Biz etrafı toparlayalım. Şöyle yaptığımız bu güzel lezzetleri sizlere layık öyle bir sunum hazırlayalım. Birazdan buradayız.

0: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
1: Biz orada gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?

0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
2: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
4: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
11: Siparişiniz
12: ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: İşte bu Google Gemini.
2: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
1: Oo, mükemmel.
2: Olaysın Gemini.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba. Nasılsın?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
9: Bugün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
10: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
11: İşte bu Google Gemini.
12: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
11: Ay çok güzel.
12: Açılmış rengini göster.
11: Ay tam benlik.
12: Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
11: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
13: Bu otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Kapıyı aç.
18: Merhaba. Nasılsınız?
19: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
20: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
21: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
22: L'Oréal Paris'ten True Matte Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
23: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
24: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
25: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
23: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
26: Yarın gidip karşılayalım onu.
27: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
28: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
23: Onu perişan edip intikamımı alacağım. Gidiyoruz Abbas.
29: Nereye?
23: Şimdi görürsün.
3: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
0: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınız

0: yattığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: olmak olsun ve İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
1: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut fiş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
20: Geceliği 4.200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
4: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
20: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi

0: pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira. İşte Chatman, işte
2: hayat. Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
3: Baba.
2: Engin Can. Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonuslu oldun?
3: Bonus kılık.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor benim dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kılık oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Evet efendim. Perihan ablayla birlikte çok güzel bir lezzet diyelim menü çıkardık ortaya. Kürdan kebabımız var, mantımız var, hangelimiz yaprak mantımız ve şambalemiz var. Daha ne olsun diyelim, şambalenin şerbetini koyalım.
1: Evet.
0: Üzerine konuşmaya devam edelim. Evet efendim, şerbetimizi döküyoruz. Zaten dökmüştük ama biraz daha sizin için şöyle gösterelim diye dökelim dedik. Evet, yeter değil mi?
1: Yeterli.
0: Zaten yeterince döktük. Evet, daha ne olsun yani?
1: Evet, o birazdan çekecek.
0: Dur, senin sağa selam göndereceğin birileri vardı. Kimdi? Bak şu kameraya gönder.
1: Evet, hocalarıma bu sefer de selam göndermek istiyorum. Eğitim alıyorum demiştim. Bahar hocama, Burcu hocama, Büşra hocama, diğer aklıma gelmeyen diğer hocalarıma hepsine çok selam gönderiyorum. Onlara teşekkür ederim. Size çok güzel şeyler öğretiyorlar.
0: Öğretiyorlar değil mi? O zaman bir daha geldiğinde bir senden kuru patlıcan dolması onu yapma. Çay saati yaparız.
1: Onu ikramlık getireceğim ben size.
0: Onu,
1: yapıp getireceğim.
0: İkramlı böyle Antep usulü bol nar ekşili bir kuru patlıcan
1: yapacağım,
0: dolması.
1: Kesin yapacağım.
0: İsterim yani. Evet efendim, yine çok keyifli günlerden bir tanesiydi bence. Perihan ablayla yine zaten bu güzel mutfakta buluşacağız. Ben diyorum ki şu yaprak mantıyı çok severim. Bir tadına bakayım.
1: Bakalım nasıl
0: şöyle
1: olmuş.
0: Nasıl olmuş? Güzel haşlamış mıyız? Güzel kavurmuş muyuz? Gayet güzel haşlanmış.
1: Afiyet olsun.
0: Sarımsağı da yerinde. Fazla sarımsak olunca benim mide ağrıyor.
1: Çok koymadık zaten.
0: Evet. Güzelce üzerine de hafif acı da olmuş. Pul biber de koyduk ya kıymaya.
1: Evet.
0: Daha ne olsun? Kürdan kebabımız burada, hangelimiz burada, şambalimiz de burada. Afiyet olsun efendim. Kaçırırsanız bölümlerimizi kanalımızın YouTube hesabından ne yapabilirsiniz? İzleyebilirsiniz, tarifleri alabilirsiniz. Ve benimle beraber yemek yapmak isterseniz de kanalımızın web sitesinden ve sosyal medya adreslerinden tüm detayları öğrenip başvurunuzu yapabilirsiniz diyelim. Bizden bugünlük bu kadar. Perihan ablaya çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Yine gel diyorum.
1: İnşallah.
0: İnşallah bu mutfakta beraberce yemek yapalım. Efendim, evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşça kalın.

birçok alanında klasik modern tercih ettim. Mat seramiğin ev içerisindeki dekorasyonunda biraz daha iş yeri gibi olduğunu düşünüyorum. Tavan yüksekliğimiz 2.70-2.80 arasında. Bunu

Metrekare'de bu bölüm Düzce Merkez'de kendi evinin mimarı olan Büşra Mert Köroğlu'nun evine konuk oluyoruz. Siyah ve beyaz kombinasyonunun hakim olduğu ve zamansız parçalarla dekore edilmiş bu evin 5 yıllık dönüşüm hikayesini gelin Büşra Hanım'dan dinleyelim.

Ben Büşra Mert Köroğlu, Düzce'de yaşıyorum. 5 kişilik bir ailemiz var. 3 tane kızım var. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Uzun zaman bir mağazam vardı ve bu mağazayı yöneticilik olarak yaptım diyebilirim. Sonrasında da evimle ilgilenmeyi çok sevdiğimi fark ettim. Evimde tasarımlar yapmayı, depolama alanları açmayı ve içinde düzen yapmaya bayıldığımı fark ettim diyebilirim. Bu yüzden işime biraz ara verdim. Şu anda farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Şu anda bulunduğumuz bu alan eskiden balkondu. Biz bu alanı mutfağa dahil ettik. Böylelikle daha büyük bir metrekare elde ettik. Bu alanda zeminden tutun tavana kadar her şeyde değişiklik yaptık. Arkamızda bulunan camı da değiştirdik. Çünkü öncesinde ısı cam özellikle bir cam değildi. Biz bu alanı dahil ettikten sonra ısıdan da tasarruf etmek amaçlı ısı cam tercih ettik katlanır camlarımıza. Yine bu alanda ahşap jalüzi tercih ettim. İsterseniz bunların PVC olanları da var ama ben ahşap olanını daha sıcak buluyorum. Renk olarak da yine ortama sıcaklık katması açısından bu rengi tercih ettim. Ferah yine bir ortam yaratmak için duvarlarımızda açık renkler tercih ettik. Bu alanda daha öncesinde çiçeklerim vardı ve çiçeklerimin bulunduğu bu rafı daha sonrasında böyle dekoratif amaçlı kullanmaya karar verdim. Çünkü ben bu tarz şeyleri de çok seviyorum. Görsel açıdan da mutfağıma canlılık kattığını düşünüyorum. Masam taş. Alt kısmı ağaç, torna ayak diye geçiyor alt kısmı. Üst kısmı da taş. İkisini birbirine ben istedim. Ustamız tarafından yapıldı. Masayı taş olarak tercih etmemin en büyük nedeni kullanıştı. Çizilmemesi, leke tutmaması, uzun vadede kullanabilmek açısından taş tercih ettim. Yuvarlak olmasının nedeni de kesinlikle yer kaplamaması. Daha fazla kişinin etrafında istediğimiz kadar sandalye ekleyebiliyoruz şu an alabildiği kadar. Bazen 8'e 9'a kadar çıkarttığım oldu sandalye sayısına yuvarlak olduğu için. Ama kare veya dikdörtgen masalarda bu biraz daha zor oluyor. Sandalyelerimiz de son zamanlarda biliyorsunuz Haziran çok fazla tercih edilen sandalye çeşitlerinden biri. Özellikle sırt kısımlarında şu dokuyu ben de seviyorum açıkçası. Kumaşlarda yine krem kullandım. Bunlar yine leke tutmayan özel kumaşlar. Çünkü 3 tane kızım var biliyorsunuz. İstemsizce evde bir lekelenme, yemek yerken bir şeyler dökülme oluyor. Bu yüzden aldığım şeyleri veya evde kullandığım her şeyi çocuklarımı da düşünerek almak zorunda kalıyorum. Yapboz yapmayı çok seviyorum açıkçası. Evimin birçok alanında aslında yapbozlarım var. Yaptığımız yapbozları da tablo halinde evimin birçok noktasında görebilirsiniz. Yine aynı çerçeve şeklinde kasnaklarla uyguladığımız, burada bir uygulama var. Bunlar rahmetli annemin el emeği, göz nuru, dantelleriydi. Sandıkta durasıya kadar bence burada yanımda gözümün önünde durması daha hoşuma gittiği için böyle bir tablo yaptırdık. Halıda da yine yuvarlak tercih ettim ve leke tutmayan bir halı yine tercihlerimin arasında. Avizemiz de yuvarlak bir avize. Yine siyah istedim. Burada arkadaki perdedeki siyah şeritlerle kombin olması için aynı zamanda da raflarımızla kombin olması için.

geri kalan kısmındayız. Önceden tek taraflı bir mutfaktı bu. Sadece buradaydı ve daha önceden de masayı burada kullanıyordum. Çünkü balkon arka taraftaydı. Burada tadilat esnasında ben çift taraflı bir mutfak hayal ettim. O yüzden ocak alanımı da bu alana aldık ve elektrikli ocak kullandık.

mutfak alanını tasarlarken kahve alanı, bir vitrin, bir görsel ve depolama alanlarına açıkçası çok çok yer verdim diyebilirim. Burada arkada yeşil bir gördüğünüz gibi boya kullandım. Bu boya da özel bir boya. İşte yağ, kir tutmayan bir boya. Çünkü tam da ocağın arka kısmında kaldığı için. Bu alanı aslında tavana kadar da seramik taşıyabilirdim. Ama daha sonrasında yeşilden veya farklı renkler, mavi, sarı, belki birçok renk kullanabilirim. Bu yüzden seramiği tavana kadar taşımak istemedim. Seramiği yarıda kesip düz bir çizgi de bırakmak istemedim. O yüzden seçtiğim seramiği bu alana uygun olması gerekiyordu. 5'e 10 ölçüsünü baz aldım. Çünkü istediğim o zikzakları sadece bu ölçüde verebiliyordum. Yine bu alanda üst kısma buradaki soğukluğu kırması için, green'in verdiği soğukluğu kırması için ahşap bir raf tercih ettim. Yine bu rafı kahve alanında da kullandım. Tavan yüksekliğimiz 2.70-2.80 arasında. Bunu biraz düşürmek istedim. Bu alanda derinlik sağladık ama bu alanda da biraz aşağı indim. Çünkü kapaklarımın uzunluğu 95 cm'i geçmemesi gerekiyordu. 95 cm'in üzerine de bir 10 cm'lik taç çıktık. Kapaklarda membran tercih ettim. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Camlarda da füme ve şeffaf tercih ettim. Özellikle bu alanda. Neden? Çünkü temizliği çok daha kolay, basit, pratik. İçinde o çıtalamaları galiba ben sevmiyor olabilirim ya da daha pratiğe kaçıyor olabilirim çocuklarımdan dolayı. Bu alanda aydınlatma olarak gördüğünüz gibi spotlarımız var. Aynı zamanda tezgah arasında bir led geçiyor. Bu bir dokunmatik bu arada. İstediğiniz zaman kapatıp istediğiniz zaman açabiliyorsunuz. Vitrinimizin içinde de led aydınlatması var. Yine kahve alanımızda iki tane aplik kullandık. Bu alanda zaten kendinden olduğu için üstündeki downbazın gerek duymadım bu alanda başka bir aydınlatmaya. Arka tarafta da gördüğünüz gibi hem bir lambamız var, aynı zamanda da duvar içinde, üst kısımda gizli led aydınlatması var. Bu yüzden yeteri kadar aydınlatması olduğu için dolapların iç kısımda, özellikle üst kısımda başka aydınlatma kullanmadım. Zeminde burada parlak bir seramik kullandım ben. Mat değil, diğer yerlerde göreceğiz. Mat seramik de kullandım ama neden burada parlak kullandım? Mat seramiğin ev içerisindeki dekorasyonunda biraz daha iş yeri gibi olduğunu düşünüyorum. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Veya üzerindeki halı ya da üzerindeki mobilyayı daha zengin gösterdiğini düşünüyorum parlak olanların. Halıda da yine gördüğünüz gibi masanın altındaki halıyla iç kısımda kullandığım halının hem aynı desen olmasına hem de yine leke tutmamasına özen gösterdim. Ve kahve alanı için orada da kendimiz belirli bir paneller kullandık. Panellerin üzerlerinde ahşap, yine bu alanda kullandığımız ahşap raflardan kullandık. Alt kısmında depolama alanlarımız var. Yine kahve fincanlarımı ve küçük ev aletlerimi kullandığım minik bir dolap.

Dolap modellerimde gördüğünüz gibi iki tane dolap şekli var. Biri böyle tırtıklı tırtıklı, biri de düz. Dolap renklerimde gri. Gri biraz soğuk bir renktir. Bu yüzden veya zeminimde gri. Yine o da soğuk bir renktir. Diğer renkler işte beyazlar, ağaç renkleri, perdemizde kullandığımız renkler sadece ortamı yumuşatmak ve bu geçişi daha yumuşak hale getirmek için kullandığımız şeyler. Yine objelerde de

Gördüğünüz gibi ahşap kesinlikle kullandım. Depolama alanlarında özellikle işte tepsi alanı çalıştık. Aynı zamanda baharat bölümü çalıştık. Mutfağım genel anlamda bu şekildeydi. Salonumuza geçiş yapabilirsiniz.

Salonumuzdayız. Salonumuz 24 metrekare. Hem oturma alanı hem de masa, yemek alanı olarak tercih ettik. Masanın arka kısmında bir ayna alanımız var. Hem ortama derinlik katması açısından hem de ferah bir ortam sağlaması açısından aynaları tercih ettik. Yemek alanında biraz daha ışığın aşağıya daha inmesi için, işte spotların daha yakın olması için tavanı düz tercih ettim. Duvarlarımızda da led aydınlatma kullanarak derinliği sağladık. Duvarları boş sevmiyorum. Duvarlardaki boşluk beni rahatsız ediyor sanırsam. Dolu dolu duvarlar seviyorum. Ya duvar kağıdı ya da çıtalama kullanıyorum. Sağ duvarımızda çıtalama kullandım. Sol duvarımızda da duvar kağıdı kullandım. Duvar kağıdını koyu renk tercih etmemin en büyük nedeni yine ortamda bulunan koltuk ve halı veya perde seçeneklerimin koyu olmasıydı. Sağ tarafta tercih ettiğimiz saat Plexi. Ortamda bulunan diğer aksesuarlar da gold rengi olduğu için saatimde gold rengi tercih ettim. Yine çıtalamanın iç kısmında bir tablo kullandık. Bu da yine yapbozdan oluşan bir tablomuz. Çerçevesini koyu renk tercih ettim. Siyah masamızla uyumlu olsun diye. Masada da yine üst kısmında gri desenler bulunan kırcıllı bir masa tercih ettim üst tezgah olarak. Üzerinde çizik, işte toz, kir neredeyse hiç belli etmiyor diyebilirim. Siyah olmasına rağmen. Çünkü üstündeki kırcılık ve damarlık bunu kaldırabiliyor. Sandalyelerde yine koyu renk tercih ettim. Koyu renk tercih etmemin en büyük nedeni yine koltuk takımımın koyu olmasıydı. Zaten bu dekorasyona başlarken koltuk takımının rengini belirledikten sonra diğerlerini tasarladım. Siyah masanın üzerine de beyaz yakışır diye beyaz orkideler tercih ettim. Yine aranjmanlı, güzel, şık bir vazom oldu. Aynı zamanda şamdanlarımız var. 3 tane de şamdan köşe kısmına koydum. O da yine dekoratif amaçlı. Sandalyelerimizin ayakları ağaç rengi. Yine ortama hafif de olsa sıcaklık katsın istedim sanırsam. Yine TV ünitemizinde belirli kısımlarında ağaç renkleri var. TV ünitemiz hazır bir üründü. Direkt aldım ve evet bu benim odama yakışır dedim. Gerçekten de öyle oldu. Piano Black kullandık renk olarak. Böyle parlak bir renk. Yine içerisinde gold kuplar var. Gold kuplarda da diğer odanın aksesuarlarıyla beraber aynı orantıda, aynı atmosferi yaşamasını istedik. Kullandığımız diğer aksesuarlarda işte ayna, tepsi veya işte objeler hep böyle sarı ve beyaz tonları tercih ettim. Çünkü ortam yeteri kadar koyu olduğu için aralara beyaz tonlar katmak zorundaydım. Aynı zamanda da her odada bence kırmızı bir renk bulunmalı. Kırmızı bir tablo. Bu tabloda da yine odanın kesinlikle atmosferini çok değiştiriyor. Yani aslında alakasız gibi gördüğüm bir tabloyu buraya geldiğimde koyduğumda bayıldım. Evet bu buranın tablosu dedim. Koltuk seçimimi henüz yapmamıştım ama odanın dekorasyonuna başlamıştım. İşte alçıpandı, işte duvar kağıdıydı. Bunlar baya baya yerleşmişti ve daha sonra koltuk seçimim olmuştu. Koltuk seçtikten sonra gri zeminde, özellikle bu renk ve gri zeminin halıda çok zorlandığımı fark ettim. Defalarca halı getirdim. Yani her renk halıyı denemiş olabilirim. Ama siyahtan başka hiçbiri yakışmadı. Orta sehpa kullanmadım. Çünkü alanda çok fazla bir alanımız yoktu. Yani benim için orta sehpa sanki hep ayağımızın altına dolanacak gibi diye düşündüğüm için orta sehpa kullanmadım. Onun yerine zigonlar kullandım.

aldık ve aldığımız şu C sehpalar gerçekten kurtarıcı. Her tarafa C sehpaları yerleştirebilirim. Hem kullanış açısından çok güzel. Diğer zigonlara göre, bana göre bunlar daha kullanışlı. Zigonlarımda da yine gold detayları var, ayna detayları var. Ayna tepsimiz ve goldumuzla beraber kombinledik. Yine aynı zamanda böyle bir çiçek aranjmanım var. Bu çiçeğini de çok seviyorum. Onda da gold ve siyah, işte yeşilin tonlarının geçebileceği bir aranjman yaptık. Perdemde de yine çok böyle yeşil yeşil bir şey istemedim. Çünkü koltuğumu patlatmak istiyordum. Buradaki amaç koltuktu. Yeşil koltuk ön planda olmalıydı. Perdemde de hafif yeşillikler geçen ama yine pümeden de çok uzaklaşmayacağım bir kumaş tercih etmek zorunda kaldım. Bence güzel bir kombinasyon oldu.

minimal, küçük yatak odamdayız. Küçük diyorum ama gerçekten çok işlevsel. Daha önceden gardırobum tam ayağımın bu kısmındaydı. Orada biraz zorlandım açıkçası. Camın sağ ve sol kısmına dolap tasarımı yaptım. Alt kısmını da bol çekmece kullandım. Çünkü benim giydiğim kıyafetler çok fazla askı konsepti yoktu. Genelde kot pantolon veya tişört kullanıyorum. Bu yüzden hep katlı ürünler. Çekmece benim için çok önemli. Neredeyse yatak odamın birçok alanında çekmece mevcut. Dolapları sağ ve sol kısma koyduktan sonra orta alanda, camın orada yine böyle keyif alabileceğim, böyle kitap okuyabileceğim, kafa dinleyebileceğim bir alan yaratmak istedim açıkçası. Yine klantlarla böyle renk renk, yeri geldiğinde siyahlar, yeşiller, her renkle döşediğim bir alan. Evimin birçok alanında klasik modern tercih ettim. Yine bu alanda da kullanılan mebrem kapaklar beyaz renkte, yine ortamda ferah, rahat, böyle karartmayan renkler tercih etmeye çalıştım. Dolabımın yanındaki duvarı koyu renk tercih ettim. Koyu renk tercih etmemin en büyük nedeni bu alana derinlik sağlamak. Ne kadar koyu renk kullanırsanız o kadar derinlik çoğalır. Ama geneli beyaz kullanıp da sadece bir yerde renk kullanabilirsiniz. Diğer dolap, yani her tarafı siyah yapsaydım bu görüntüyü sağlayamazdım. Yatak başlığımızda spor gri bir renk tercih ettim. Yine aynı yatak başlığının devamında bazanın kenarlarında da aynı gri kumaş kullanıldı. Bazamız yerden yüksek. Yerden yüksek olmasının en büyük avantajı altının temizliği. Sağa sola çekiştirmek zorunda kalmıyoruz. Ama bazalı tercih etmek zorundayım. Çünkü fazla kullanım alanım yok. Depolama alanı açmak zorunda kaldığım için yine bazalı bir yatak tercih ettim. Yatak başlığımızın baş kısmında iki tane tablomuz var. 70'e 100 santim. Bu tabloları hem vidalama hem de yapıştırarak sabitledik. Evdeki birçok alan zaten duvara monte diyebilirim. Deprem bölgesinde yaşadığımız için bütün yataklarım, bütün gardıroplarım veya her şeyim tavana kadar ya da duvara monte. Yine bu füme, antrasit gibi kullandığımız duvara yumuşaklık katması için buradaki gardıropta kullandığımız ahşap detayından çıtalar yaptırdık. Bu çıtaları ustamıza kestirdik ve boyamasını biz yaptık. Biz kendimiz boyayı buraya yapıştırdık. Gayet de güzel olduğunu düşünüyorum. Çıtalamanın ön kısmına bir tane sarkıt kullandık. Bu da yine okuma alanına yakın olsun diye böyle bir tercihte bulundum. Asma tavan, ters asma tavan, aynı zamanda spot ve gördüğünüz gibi ledlerimiz var. Küçük bir alan olduğu için ben bu kadar spotu yeterli buldum. Gerçekten aydınlatma konusunda hiç sorun yaşamıyorum. Çekmece alanını çok sevdiğim için şifon yerimde de böyle bol çekmeceli bir alan oluşturduk. Yine üst kısmında da dekoratif objelerim var. Makyaj alanının için bir alanım olmadığı için diyeyim daha doğrusu. Onu banyoda hallediyoruz. Burada bir makyaj alanımız yok. Onun yerine şifon yerimiz var. Yine şifon yerimizde de böyle bol çekmeceli bir şifon yer. Biraz yüksek çalıştık yine bunu. Üzerine bir ayna yine yani odamızdan çıkmadan önce son böyle bakmak için bir ayna tercih ettim. Aynayı da yuvarlak olsun istedim. Yine siyah çerçeveli bir ayna. Çünkü siyahlar odanın içerisinde yine bu odanızda da var. Siyahın asil olduğunu düşünüyorum sanırsam. Kullanımı bir tık zor. Evet, tozu biraz fazla belli ediyor. Katılıyorum ama seviyorum siyahı galiba. Evimde kırlenti gerçekten çok seviyorum. Kırlentili, yani kırlenti sadece yatak odasında değil, evimin her yerinde seviyorum sanki. Burada siyah kullanıyorsam üstüne farklı renklerle kombinasyonu da seviyorum. İşte bohem renkleri de seviyorum. Hep siyah da değil de yumuşak renkleri de çok seviyorum. Minti de çok seviyorum. Camın altında daha önceden buraya tasarlamadan önce bir peteğimiz vardı. Peteğimizde bu taraftaki bir alanı aldık ki bu alanı daha rahat çalışabilirim diye.

Yatak odamın yan tarafında kızımın odası var. Kızım da genç bir kız olduğu için o da siyahları çok seviyor. Siyah bir halı ve siyah ferforje bir yatak tercih ettik. Yine siyah ferforjeye uygun bir ayna. Aynı zamanda masasında da siyah bir masa tercih ettik ama üzeri yine gördüğünüz gibi böyle dalgalı dalgalı yine lekeyi, çiziyi, boyayı belli etmesin diye. Masanın üst kısmını taşıyan iki tane sağlı ve sollu şifonyerlerimiz var. Şifonyerlerimiz beyaz renkte çünkü büyük uzun boy dolabımızla beraber kombinlediğimiz bir ürün. Masamızın üst kısmında sağ ve sol taraflarda yine kitaplık alanları çalıştık. Alanı elimden geldiğince boş halde yani boşaltmaya çalıştım çünkü daha rahat kullanım alanını sağlamak için. Siyah perde ve yine siyah bir raf tercih ettik. Bu raf çok uzun bir raftı. Bunu kestim ve gördüğünüz yatağın yanında şifonyer olarak kullandık. Rafın bir kısmını da diğer tarafa astık. Sarkıt avizemizi yine siyah kullandık. Ferforje'ye uygun olsun diye. Duvarlarda gördüğünüz gibi açık renkler hakim. Siyahla açık rengin birbirini bütünleyeceği bir ortam yarattık. Yer zeminlerimiz gri, diğer odalardaki zeminlerle aynı olsun diye bu şekilde yapmışken hepsini bir anda yaptığımız bir parke seçimiydi.

Polide poliüreten kullandık. Çıtalama yapıldı duvar kısımlara ve bu duvarlarda tablo, aynı zamanda duvar kağıdı ve aplikler kullanıldı. Hol kısımda tablomuz, yine yapbozdan oluşan bir tablomuz var. Ve aynı zamanda sağ ve sol tarafında iki tane aplikimiz var. Bu aplikler elektrikli değil, elektriksiz aplikler. İçlerinde mumlu, böyle mum şeklinde pilli ürünlerle kullanabiliyoruz. Çıtalamaların iç kısmında sol tarafında gördüğünüz gibi duvar kağıdı kullandık. Bu duvar kağıdı statik elektrikle herhalde yapılmış anladığım kadarıyla, çünkü yapıştırmadık. Yapıştırmalı değil, ucundan tutup kaldırabiliyoruz. İstediğimiz alana taşıyabiliyoruz ve istediğimiz alana yine yapışıyor. Alt kısmında da yine kendim tasarladığım bir dresörüm var. Bu dresör renk olarak genel hatlarıyla evin bütünlüğüne uyum sağlaması

için füme tercih ettim. Kukları seçerken biraz zorlandım açıkçası. Hem gold detaylı istiyorum hem de görüntü olarak biraz daha şık bir şey olsun istedim. Dresuarın üst kısmında kullandığım objeleri de yine ortama uyum sağlayabilecek objeler seçtim. Evin genel bütününde gold detaylar var. Siyah ve gold detaylar gördüğünüz gibi. Seramiklerde parlak seramik kullandım. Gri'nin bir tonu ve iç kısımda da damarlar geçiyor. Alardaki derzleri de yine gri tercih ettim. Tavanımızda yine ters diyoruz buna. Ters tavan aydınlatması yapıldı. LED ve spotlar var. Spotları bu alanda kara çalışmak istedim. Açıkçası her alan kendine has olsun istiyorum. Evin her bütününe yuvarlak olacak veya evin her yeri aynı tavan olacak diye bir kaydı yok bence. Her yerde ayrı bir ortam veya her yerde ayrı bir atmosfer olduğu için tavanları da ayrı çalıştım. Bu alanda yine bir aynamız var, boy aynası. İşte evden çıkarken son kez bir kendimize bakalım dediğimiz bir ayna. Aynayı kendim tasarladım, ustamıza söyledim, sağ olsun benim için yaptı. Evdeki birçok şey genelde tasarım. Hazır olan ürünleri zaten söylüyorum ama çoğu yani %90'ı kendim çizdiğim, kendim tasarladığım şeyler. Hemen yine bu aynanın sol kısmında bir tane alanımız daha var. Bu da yine kapıda bizi karşılayan bir alan. Genelde ayakkabı giydiğimiz üstünde pufuyla beraber rahat hareket edebileceğimiz bir alan. Bu pufun iç kısmını açtığımızda da yine depolama alanı. Ön tarafta 3 tane çekmece görünüyor ama bunlar sahte. Gerçek çekmeceler değiller. Sadece görsel sağlasın diye istedim. İç kısmını açtığımızda da yine büyük bir depolama alanı ve içinde kullanmadığımız veya kışın ya da yazın geçişlerde kullandığımız ayakkabıları depoluyoruz. Üst kısımda yine bir panel kullandık. Paneller beyaz kullanıldı. Yine ortamla uyum sağlasın diye. Beyaz panelin üst kısmına bir raf. Rafta da yine siyah ferforje kullanıldı. Siyah ferforje ile camın uyumu, aynanın yan taraftaki aynanın uyumu bir olsun diye. Kapının arka kısmında bir gömme dolap alanı vardı. Bu alan içi çok derindi, aşırı derin bir alandı. Böyle etrafta bir baktım kim ne yapmış, ne etmiş ama arka kısmı hiç kullanışlı değil. Yani derin, aynı zamanda dar. Bu yüzden ben bu alana biraz daha farklı bir çalışma yaptım. Sağ ve sol tarafa kapıları açılıp da içine girebileceğimiz bir ortam yarattım. Ve üst kısmında büyük yorganların veya işte evde kullanmadığımız her şeyi depolayabileceğim gibi büyük bir depo alanı yaptım. İçe girdikten sonra sağ kısımda ayakkabılığımız var. İşte süpürge makinesi, işte ütü masası veya işte benim gibi merdiven koyabilirsiniz. Yine bu alanda da evde tadilat esnasında kullandığımız ıvırlar zıvırlar. Aynı zamanda da işte çantalarım var. Çok fazla çantam olmasa da işte böyle bir alanım var. Yine bu dolabın hemen yanında bir tuvaletimiz vardı. Bu tuvaleti çok kullandığımız bir tuvalet değildi. Alaturka bir tuvaletti. Bir lavabosu ve işte tuvalet alanı vardı. Bunun üzerine bir plaka yerleştirdik. Bu plakayı üzerine yine bir dolap çalışması yaptım. Plakayı da bildiğimiz bir duvar kağıdı, siyah bir duvar kağıdıyla plakayı kapattım. Daha sonrasında da yine o lavabonun olduğu kısımda giderler vardı. Buraya da çamaşır ve kurutma makinemi koydum. Üstünde de bolca depolama alanları kullandık. Burada dikkat ettiğim, yani benim belki de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi, fayansları kırmadık, üzerlerine duvar kağıdını kapladık, gitti. Fayans görünümü verdik. Aslında istersek altını kaldırdığımızda eski fayanslarımıza geri dönüş yapabiliriz.

0: Fatih.
1: Spor araba.
2: Az kaçar.
1: Elektrikli araba.
2: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
2: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu...

0: yıldır hep seninle.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Gün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
7: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Kapıyı aç.
16: Merhaba. Nasılsınız?
17: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
18: hayat. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
19: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
21: Süper Kumbara başlıyor.
22: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
23: Ben.
24: Kral Şakir.
25: Armut piş ağzıma düş.
26: Dört arkadaşımızla birlikte.
25: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
26: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
25: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
26: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
27: Ben.
28: Botanik.
27: Abacus.
28: Kasa.
25: Marul. Kumbara.
26: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
29: Süper Kumbara.
21: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
17: Çetmen çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte Çetmen, işte hayat.
30: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
31: Geceliği 4200 lira.
32: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
33: Trivago.
34: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
35: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
34: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
18: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
0: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yaşasın. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
3: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
4: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
5: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
6: Yarın gidip karşılayalım onu.
7: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
8: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
9: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Gidiyoruz Abbas.
10: Nereye?
2: Şimdi görürsün.
11: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
12: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
13: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
14: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
23: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
24: Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli.
24: Ve ferah. İçim küpür küpür.
23: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
26: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
27: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
26: Nerede senet?
27: Bilmem. O benim işim değil.
28: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
26: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
28: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
26: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Küçük Hanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın, seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
27: Kıvıldama!
26: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun? Eski ama benim gemim o, benim umudum.
27: Sevdim seni delikanlı.
26: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha!
27: Her zaman böyle midir?
29: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
28: Tayfa ister misin?
26: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
28: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
11: Kaptan bugün 18'de TV4'te.
0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
30: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
30: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Nerede benim canım torunum? Dedesinin genlerini taşıyan, bonuslu olmayan, buyurun. Yazık.
2: Baba.
1: Engin Can. Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Saçların. Ne oldu sana böyle? Yoksa sen de mi bonus oldun?
2: Bonus kılık.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin. Seni dinledik. Bonus kılıklı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kılık da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

Çamaşır ve kurutma makinesini banyodan kurtardıktan sonra diyeyim. Banyodaydı olanlar. Kurtardıktan sonra banyomuzda da güzel çalışmalar yaptık. Bu alanda yine alt kısımda lakeden yapılan beyaz bir dolap istedim. Üst kısmına da ağaç bir alan istedim. Yine bu ağaç alanları yanlardaki çıtalarla devam ettik. Burada üst kısımda çanak kullandım. Çanak beyaz olmasını istedim ki alanda böyle bir anda patlayan bir şey olsun istedim. Yine aynayı ferforje, siyah, detaylı bir ayna tercih ettim. Ve çapı olarak da bayağı büyük. Bunu büyük tercih etmemin en büyük nedeni ortamı daha büyük göstermesi açısından da. Duvar, yer, seramiklerim kesinlikle mat tercih ettim. Holde ve mutfakta kullandığım gibi parlak değil. Tam tersi mat. Asma tavan burada da vazgeçilmezim. Aslında banyolarda asma tavan çok önerilen bir şey değil. Ama ben bir kısmını kesinlikle asma tavan istiyorum deyip tutturduğum için ustalarım sağ olsunlar dediğimi yaptılar. Spot ve led aydınlatma banyonun iç kısmında da mevcut. Duşakabin alanı öncesinde düz bir alandı. Bu düz bir alanı tuvaletten ayırmak istedim. Bu yüzden orta kısma böyle ince yutonktan bir duvar ördürdüm. Duvarın da bir kısmına niş yaptırdım. Çünkü diğer duvarlarla oynayabileceğimiz gibi değildi. Duşakabin kapısını siyah tercih ettim. İç kısımda yine ahşap detaylar, yine yumuşak göstersin de seramik seçiminde ahşap detaylı bir seramik tercih ettim. Doku olarak ve büyüklük ebat olarak da diğer taşlarımdan farklı. Duşakabinin sağ kısmında işte tuvalet anamız var. Bu alanda hemen sırt kısmını yine ufak taşlar koymak istedim. Burası farklı bir alan dedim yani. Orayla burası farklı diye düşündüğüm için burada da yine siyah böyle etnik desenlerden oluşan taşları kullandık. Banyomu da bu şekilde size göstermiş oldum. ...120 metrekarelik modern klasik tasarladığım evimi beraber gezdik. Ben çok keyif aldım. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün size fırında patlıcanlı çok güzel bir menemen yapacağız. Malzemelerimiz çok kolay. Patlıcanımız var, domatesimiz var, kırmızı biberimiz var, yeşil böyle sivri biberimiz var böyle birazcık acı olsun diye. Dağ kekiğimiz var, salçamız var, közlenmiş patlıcanımız var, sarımsağımız var, soğanımız var ve yumurtamız var. Şimdi öncelikle burada bir menemen bazı hazırlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu menemen bazının üzerine geçenlerde hatırlıyor musunuz bir bulut yumurta yapmıştık. Yine benzer bir şekilde bulut yumurta yapacağız. Böyle yumurtaları köpürteceğiz. O işte üzerine sarılarını koyacağız. Güvecimizi de fırınımıza açacağız. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. O yumurtalar pişecek. Zaten menemenin o alt bazını pişirdiğimizden dolayı da ortaya inanılmaz güzel bir görüntü çıkacak. Hemen doğrama işlemlerimizle başlayalım. Kırmızı biberimiz, soğanımız, yeşil biberimiz, sarımsağımızı hepsini doğrayacağız. Güzel güzel pişirmeye başlayacağız. Yapımı çok keyifli. Çok güzel bir tarif bu. Burada ben malzemeleri çok büyük, küçük doğramak istemiyorum. Soğan hariç bütün malzemeleri böyle iri iri doğramak istiyorum. Çünkü böyle bunların hepsinin ağza gelmesini istiyorum. Yediğimiz zaman o kaşık kaşık güvecin içerisinde menemeni yediğimiz zaman hepsinin ağza ayrı ayrı tatlarını ve lezzetlerinin ulaşmasını istiyorum. Hemen burada soğanımızı doğrayalım. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi burada bir tereyağı var farkındaysanız. Peki hem ayçiçek yağı hem de tereyağı niye kullanacağız? Burada şöyle bir şey yapacağız. Önce menemenin bazını pişireceğiz. Menemenin bazını pişirdikten sonra böyle kenarına bir yere bir boşluk açacağız. Tereyağı eriteceğiz. Sonra sarımsakları koyacağız. O sarımsağın inanılmaz aroması tereyağıyla birlikte birleşecek ve böyle bir mis gibi kokular yükselecek, iki inanılmaz ayrı lezzet katacak. Soğanları böyle güzel güzel ince ince doğruyoruz. Farklı farklı tariflerle karşınıza çıkıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bu tariflerle ilgili Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Çok keyifli, çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten bazen sizin yaptıklarınızla benim canım istiyor. Böyle hafta sonu kahvaltılarınızı bana atıyorsunuz. Diyorum ki ya ben bu tarifi denemeliyim çok güzel diye. Hani yaratıcılığınız beni çok etkiliyor. Hemen soğanlarımızı doğruyoruz. Önce doğrama işlemlerimizi yapacağız. Sonra pişirme işlemlerimize yavaş yavaş başlayacağız. Burada hemen sivri biberimizi de alalım. Sivri biberi de hiç ortasını açmadan böyle çekirdekli halde ben büyük büyük doğramak istiyorum. Farklı yapabilirsiniz tabii. Yani siz benim gibi yemek zorunda değilsiniz. Yani tamamıyla bu ben kendi menemenimi, fırında patlıcanlı menemeni nasıl seviyorsam öyle yapıyorum. Siz bunu küçük küçük minik minik doğrayıp böyle standart bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben mutlaka bu şekilde denemenizi rica ediyorum sizden. Gerçekten lezzet birazcık daha farklılaşacak. Çünkü o bütün tat ona farklı bir lezzet katacak. Hemen doğramalarımızı yaptık. Hemen ocağımızın altını yakalım. Ocağımızın altını yaktık. Birazcık ayçiçek yağı kullanacağız. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben ayçiçek yağıyla tereyağıyı birleştirmeyi tercih ediyorum. Ama zeytinyağıyla da böyle ayrı bir güzellik katacaktır. Zeytinyağı ülkemizde gerçekten çok hani güzel olarak üretilen yani emekle üretilen bir yağ. Kuzeyden güneye doğru inildikçe yağın tadı da farklılaşıyor aslında. Birazcık daha kuzeyden güneye doğru inildikçe aroması birazcık daha sertleşiyor. Yani örneğin Antakya'daki yağla Balıkesir'deki yağ aynı değil. Burada yavaş yavaş soğanlarımızı koyarak işlemlerimize başlayalım. Bahsettiğim gibi çok keyifli, çok güzel bir tarif yapacağız. Standart şeylerden sıkıldıysanız bu sizi farklı bir yere doğru götürecek. Soğan yavaş yavaş kavrulsun. Bu arada domatesleri alalım. Domateslerimizin kabuklarını da soyalım. Mutlaka tüketmemiz gereken bir sebze. Pardon, bir meyve. Bununla ilgili geçenlerde bir konuşmamız olmuştu. Çekirdekli olan şeyler meyve, çekirdeksiz olan ürünlerde sebze olarak. Fark ettiyseniz domatesleri de büyük büyük doğrayacağım. Onlar zaten kendi içinde eriyecekler ve küçülecekler. Hemen domateslerin kabuklarını soyuyorum. Buna kabak ekleyebilirsiniz.
Kabak da çok yakışacak. Domatesleri güzel güzel soyuyoruz. Şimdi birazdan patlıcanları soyacağız. Patlıcanlarımızı koyacağız. Ben daha önceden patlıcanı közledim. Bir tane patlıcanı, o közlemiş olduğum patlıcanı da hemen içerisine ekleyeceğiz en sonunda. Pişirme işlemlerimiz birazcık daha olduktan sonra. Birazcık soğanın pişmesini istiyorum. Soğan pişerken biberlerimi ekleyebilirim. Hemen kırmızı biberleri de ekleyelim. Rengi, görüntüsü, tadı, lezzeti inanılmaz güzel bir menemen olacak. Alışılmışın dışında bir menemen olacak. Diğer domatesimizi de hemen. Burada soyacağız. Sarımsağı başında ekleyebilirsiniz ama ben sarımsağı ortasında ekleyeceğim. Böyle tereyağı ile birlikte ekleyeceğiz sarımsağı. Bahsettiğim gibi o ona ayrı bir lezzet ve aroma katacak. Ben menemeni, normalde menemen yaparken ben soğanlı, sarımsaklı, böyle acılı, güzel menemen yapmayı çok seviyorum. Menemen vazgeçilmez, hayatın vazgeçilmez bir gerçeği aslında. Şöyle birazcık sallayalım. Tüm lezzetler birbirine karışsın. Salça.

patlıcanlarımızı ekleyelim. Kalan patlıcanımızı da. Aslına bakarsanız böyle bir yemek yapıyoruz farkındaysanız. Patlıcanlı, biberli çok güzel bir yemek yapıyoruz. Buna yumurta kıracağız ve menemene çevireceğiz. Diğer patlıcanı da doğradık. Cömertçe tuzumuzu atalım. Şimdi bir miktar pul biber atacağım. Daha sonra tabii ki pul biber miktarını birazdan arttıracağız. Şimdi bu aşamadan sonra birazcık daha yüksek ısıya ihtiyacım var. O yüzden daha büyük ocağımızı aldık. Şu an patlıcanları, böyle biberleri, böyle kırmızı biberleri, yeşil biberleri, soğanı öncelikle bir soteleyeceğiz. Soteleme işlemi yapılırken de ben hemen size burada yumurtalarımızı hazırlayalım. Şurada şunu kenara alalım. Üstüne bir bulut yumurta yapacağız.

Birazcık daha yumuşamalarını istiyorum. Şimdi bu aşamada domatesleri koyabiliriz. Şimdi patlıcanımız, domatesimiz birazcık sotelendi. Biraz su koyacağım. Yavaş yavaş pişirmeye orada devam edeceğiz. Bulut yumurtayı geçen gün göstermiştik. Şimdi yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Evet, kar küresi gibi oldu. Şimdi hemen menemen bazımıza geri dönebiliriz. Burada kenarda şöyle bir boşluk açalım. Tereyağımızı koyalım. İçerisinde sarımsakları hiç kesmeden koyalım. Sarımsaklar güzel güzel yavaş yavaş bir aroma verecek. Bulut yumurtamızı hazırladık. İçerisinde tereyağımızı eridikten sonra şimdi patlıcanı ekleyeceğiz. Domatesler yavaş yavaş yumuşuyor. Bütün malzemeler birbirine karışıyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Birazdan tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra fırınımıza atacağız. 200 derecedeki fırınımızda 8 dakika boyunca pişireceğiz. Ve bulut yumurtaların o patlıcanlı güzel fırında menemenimizin üstündeki o bulut yumurtalar da pişmiş olacak. Çok da güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Bakın şurada tereyağıyla sarımsak birleştiği zaman mis gibi bir koku ortaya çıkıyor. Eminim siz de şu an evinizde bunu deniyorsanız o kokuya ulaşabiliyorsunuz. Domatesler hafif hafif kendini bırakmaya başladı. Birazcık domateslerimi, biberlerimi diri olmasını istiyorum.

Evet. Şu an menemen bazımız hazırlandı. Ocağın altını kapatabiliriz. Bunu güveçlerimize güzelce dizelim. Şöyle yaklaştıralım. Güvecin içerisine eşit bir şekilde hazırlamış olduğumuz patlıcanlı menemeni koyalım. Birazdan üzerine çırptığımız yumurtaları koyacağız. Üzerine de yumurta sarısını koyup fırına atacağız. Bakın sarımsak bütün halde. Çok seviyorum ben soğanı, sarımsağı, domates. Of yani şu an yani inanılmaz güzel görünüyor. Hemen şuradan bir kaşık alalım. Yumurta beyazlarını eşit bir şekilde üstüne koyalım. Alışık olmadığınız bir tarif biliyorum bu. Ama sonucu gerçekten sizi çok mutlu edecek. Eşit bir şekilde tüm yumurtaları koyuyoruz. Şimdi ortasını şöyle birazcık açalım. Çünkü buraya yumurtalarımızı koyacağız. Evet. Görüntüsü muazzam.

üzerine birazcık pul biber, birazcık tuz, birazcık da dağ kekiği koyacağım. Hemen dağ kekiklerimizi de şöyle güzelce koyalım. Ve şu an şurada eşit bir şekilde yayalım tabii ki. Evet, şu an fırına girmeye hazır. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 8 dakika boyunca pişireceğiz. Fırında patlıcanlı güveçlerimiz şu an hazır. Fırına atarken 4 tane atmıştık. Şu an burada 2 tane var. Sebebi şu, genel yayın yönetmenimiz sağ olsun Altı Bey çok beğendi ve bir tanesini o yedi. Bir tanesini de sevgili arkadaşım Tuğçe Kurt geldi, dayanamadı, yedi. Bizde de 2 tane kaldı. E tabii ki bu 2 tanenin de bir tanesini de ben yiyeceğim. Bir tadına bakmazsak olmaz. Burada ben ekmek kızarttım. Hemen kızarmış ekmeğimle birlikte şöyle güzelce bulutlu yumurtanın içerisine iyice bandırarak... Bakın of of şu an mis gibi kokuyor. Bu benim gerçekten. Bunu ben tek başıma yemeliyim. Çünkü o kadar güzel ki. Muazzam. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
1: Çok memnun oldum efendim.
2: Ben de memnun oldum.
1: Delikanlıyı çok beğendim.
3: Haludun Bey verifikası geldiler.
4: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki giriş partisi heyecanlı geçecek.
2: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
4: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
5: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
3: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
2: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
6: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
1: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
4: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
7: Aşk hikayesi birazdan

0: çok karışık işler. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Saraycı'ya atölyesinde çalışacağım. Böyle deriden kemer, çanta, cüzdan yapılıyor. Ben dedim ki ben cüzdan yapayım en iyisi, en basiti diye düşündüm kendimce. Bilmiyorum yapabilecek miyim? Buna benzer bir çalışma yapacağım. Dilan Hocam bizi bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden yanına gidelim. Kolay mı sandın? Başlıyor.
1: Sevimli sunucumuz Tuğba bugün el becerisini konuşturacak ve deri cüzdan yapacak. Ama acaba yapabilecek mi?
2: 5, 4, 3, 2, 1, kayıt.
0: Efendim, ben Dilan Hocam'ın yanına geldim. Nasılsınız bugün? Nasıl
3: İyiyim,
0: gidiyor her şey?
3: İyi gidiyor. Dersteyiz.
0: Çok güzel, çok keyifli oldum. Bir çalışma var arkamızda. Bugün ben cüzdan yapmak istiyorum dedim ama yapabilir miyim onu da bilmiyorum deriden.
3: Ben inanıyorum sana. Yapabileceğine inanıyorum.
0: Gerçekten mi?
3: Çok zor bir şey değil.
0: Böyle deri kokusunu çok seviyorum ben sevgili seyirciler. Bugün deri çalışacağımı öğrenince de çok mutlu oldum ben.
3: Yumuşak bir deri.
0: Evet, yumuşak.
3: Özellikle çalışması daha kolay oluyor yumuşak deriyle. Seni yormak istemediğim için bunları seçtim.
0: Gerçekten mi? Yorum beni, hiç problem değil.
3: Yorulmanı istemiyorum. İşten soğuma.
0: Öyle mi?
3: İki tane derimiz var. Hangisiyle çalışmak istersin?
0: Ben direkt kırmızıya yöneldim ama
3: kırmızı.
0: Uygun mudur bu?
3: Uygundur. Çalışabilirsin. Tamam. İpliğin de var, kırmızı ipliğin.
0: Ha, elle dikiyoruz değil mi?
3: Elle dikiyorsun. Evet, saraç dikişi. Biraz zor ama gözünü korkutmak istemiyorum.
0: Yo, yaparım ben bir şekilde ya, alıştım artık.
3: Yapabilirsin.
0: Diye düşünüyorum,
3: İnanıyorum.
0: Bilmiyorum ama.
3: Yapacaksın, ben yardım edeceğim sana.
1: Dilan Hocam, Tuğba yapabilirim diyorsa tam tersi oluyor. Sizi çok yoracak, haberiniz olsun.
3: Kalıbımız bu şekilde. Ben senin için hazırladım çünkü... bunun için ayrı bir günümüz olmalıydı seninle.
0: Şey, davet,
3: bu şekilde.
0: Ben bunu görünce davetiye zannettim.
3: Küçük
0: bir Ayberk dedi ki ben de diyor. Niye? Evleneceğin için mi acaba Ayberk? Algıda seçicilik.
3: Şık tamam. Bir davetiye olacak o zaman.
0: Evet.
3: Şu şekilde derimizin kenarından koydum. Biz bunu normal kalemle çizmiyoruz. Gümüş kalem. Özellikle bir kalem. Deri için üretilmiş bir kalem.
1: Gümüş kalem mi? Merak ettim Tuğba, nasıl bir şey?
0: Ve çizim başlar. Değil mi hocam?
3: Evet, kalemimizi
0: şuradan mı şöyle yapmıştık? Dur şöyle evet. Yapalım. Tamam.
3: Ağırlık merkezi ortada.
1: Tuğba, biraz güven kendine. Elin titriyor sanki.
0: Korkuyorum yanlış bir şey
3: bakalım,
0: yapacağım diye.
3: Bakalım çıkıyor mu? Evet, tamam.
0: Çıkıyor mu?
3: Çıkıyor oldu. Şimdi ne yapacağız? Burada ben kalıplarımda işaretler almışım. Bunlar kalıplarımı nereden katlayacağım, ne şekilde dikeceğim bunları gösteriyor. Yanlardan da şöyle ufak işaretlerimizi alıyoruz. Hı hı. Bunlar bizim dikiş siperlerimiz. Evet, bu şekilde çizdik.
0: Aa, ne güzel şey çıktı hemen altına, kalıbı çıktı.
3: Şimdi cetvelimizi kullanarak 1 santimlik paylar veriyoruz bunda. Şöyle cetveli kullanabilirsin.
0: 1 santimlik pay içine mi katlanacak?
3: İçine katlanacak. Evet. Hem temiz durması açısından hem de kolay dikebilmen için. Şimdi şuraya kadar, şuradan şuraya kadar 1 santim böyle işaret almanı istiyorum senden.
0: Ha, bir dakika. Hangisiydi?
3: Bu şekilde noktalarımı birleştiriyorum. İşaretlerini almıştım ya. Buraya kadar. Siperime kadar. Burası benim dikiş payım, temiz katlama payım.
0: Ha tamam, içine gelecek orası.
3: Evet.
0: Tamam.
3: Daha sonra diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Burada işaretini almıştım. Şimdi sana bırakayım bu tarafa.
0: Emin misiniz?
3: Evet.
0: Şurayı taklit edeyim ben.
3: Taklit edemem. Aynı benim öğrencilerim gibisin Tuba. Kalıbı sana hazır verdim. Daha yapabileceğim bir şey yok. Daha yapamam
0: belki
3: başka bir şey.
0: Başka şeyler.
3: Evet, şuraya kadar gelebilirsin.
1: Dilan Hocam, imkan olsa Tuğba tüm işleri size yaptırır.
3: Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. Kalemimizi bırakıyoruz. Tuğba, bu deri kesme bıçağı. Maşalı bıçak diyoruz.
0: Ben
3: Saracı'ya
0: yazar. Makasla keseceğiz biliyorum.
3: Makas yok.
0: Yok
3: makas
0: mu?
3: Bizde sadece iplik kesmede kullanılır.
0: Ha.
3: Evet. Evet, bunu tutmak kolay değil ama bunu da öğreneceksin.
0: Kolay mı sandın? Hemen kolay mı sandın? Ben programın aynen adını.
3: Şimdi bıçağımızı nasıl tutmamız gerekiyor onu ilk önce göstereyim.
0: Tamam.
3: İşaret parmağımız oyuntuya gelecek. Baş parmağımla siper yapacağım. Diğer parmaklarım da bana yön gösterecek.
0: Bu şu an iki parmağımızı daha işlesen diğerleri de yardımcı.
3: Yardımcı. Yamuk yapma.
0: Ay bir de ben solağım ya. Yine bak bir şey oldu. Şöyle.
3: Evet. Solaklar da yapabiliyor Tuba.
0: Biz de insanız. Biz de yaparız.
3: Evet bakalım. Kesmiş misin?
0: Yuhuu.
3: Şimdi diğer taraflara aynı işlemimizi yapıyoruz.
0: Tamam yaparız.
3: Yaptın. Harika.
0: Nasıl ciddiyim ama? Çizmemiş.
3: Yapamadın.
0: Bir şey söyleyeceğim.
3: Sana inanmıştım oysa ki.
0: Bana inanmamanı daha önce söylemiştim
3: evet,
0: sana ama.
3: İnanmayacağım artık.
0: Ama o kadar bastırdım.
3: Biraz daha sıkı.
0: O kadar bastırdım.
3: Güçlü olduğuna inanıyorum senin. Yapabilirsin bunu. Biraz daha.
0: Hah, şükür.
3: Ucunu da ben keseyim bari.
1: Bakın Dilan hocam, Tuğba siz farkına varmadan işi size yaptırıyor. Onun taktiği bu.
3: Diğer tarafta aynı şekilde.
0: Ha, artık oval mi olacak şurası
3: evet,
0: yoksa?
3: Evet, oval. Aa. İşte burası biraz seni zorlayacak.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
3: Evet, seni biraz daha zorladı. Nedeni?
0: Kolum ağrıdı.
3: Hayvanın göbek kısmına gelen deri parçası öyle daha yumuşak oluyor. Burayı da keselim.
0: Yine Ayber telefonla bir şey yazmış. Yüzümüzü kara çıkarma, o cüzdanı yap ve gel. Niye? Çünkü cüzdanı sen mi istiyorsun Ayber? Ha? Ne diyorsun? Senin mi olacağını zannediyorsun?
3: Hayır, Tuğba'nın olacak. Tuğba yapıyor çünkü.
0: Hey, bunu alacak, kız arkadaşına götürecek. Ben bilmiyorum sanki seni. Hayır efendim.
3: Evet şimdi Tuğba.
0: Evet, devam ediyoruz.
3: Dikkat etmen gereken noktaya geldik. Kapak kısmımızın, bu cüzdanımızın kapak kısmı kesilen evet taraf. Yuvarlak tarafları var, yuvarlak hatları. Bundan dolayı bıçağımızı biraz daha kavisli tutacaksın. İlk başta ben yapayım istersen.
0: Evet, bence de sen yap.
3: Sen gör. Bugün işini iyice kolaylaştırdım ben.
0: Fark ettim.
3: Yani her şeyi ben yapayım, en son sana hediye edeyim istersen Tuba. Olur mu?
0: Olur valla, biz hayır demeyiz. Hatta burada keselim bence, ya bir daha devam etmeyelim.
3: Süper.
0: Oho, sizin eliniz alışmış tabii benim.
3: Oho. Bu bir bahane değil Tuba. Bu bir bahane değil. Yapabileceğine inanıyorum.
0: Vallahi on numara oldu. Hiç bu kadar iyi olamaz.
3: Süper. Diğer tarafı da sen yapacaksın. Şimdi sana nasıl rahat geliyorsa öyle yap.
0: Hmm, bana hiç rahat gelmedi şu an.
3: Yapmayacağım, zor olur. Kendine doğru çevir ki
0: biraz
3: daha rahat.
0: Çizginin dışına çıksam da.
3: Biraz mı? En az 5 milim.
1: 5 milimcik de olur Dilan hocam. Tuğba da sonuçta ilk defa yapıyor bu işi.
3: Yine kesmedi. Benim yaptığım ve aslında Tuba olması gereken ve Tuğba'nın yaptığı.
0: Aslında olan. Sonra da biz bunu kaydı kesiyoruz. Hoca yapıveriyor benim yerime.
3: Hop bitti.
0: Aa, yaptım diye devam ediyorum. Bak bunu da burada açıklıyorum.
3: İstersen cetvel de kullanabilirsin.
0: Hayır, kullanmayacağım.
3: Çok cesur. Bu parmaklar niye büzüldü öyle?
0: Aa, şey kalem tutuyorum ben.
3: Aynen öyle.
0: Hah. Harika.
3: Ya.
0: Seni alkışlıyorum. Bir alkış efekti alabilir miyiz baş?
3: Derilerimizi. Evet.
0: Tamam.
3: Tamam. Şimdi kalıbımız buydu. Kalıbımıza pay vererek derimizden kestin. Şu an diğer işlemimize geçiyoruz. Diğer işlemimizde kullanacağımız ürün çift taraflı bant.
1: Giderek meraklı bir noktaya gidiyor iş.
3: Şimdi çift taraflı bandın açılması biraz zordur. Ben ne yapıyorum? Bu da benim tekniğim. Hafif bir kesik atıp ucundan kaldırma işlemi yapıyorum. Sonra ya tutuyorum ve çekiyorum.
0: İşte öyle boşa hoca olunmuyor. Yine bir alkış efekti istiyorum, ulaş buraya.
3: Teşekkür ederim. Şimdi evet, diğer tarafı senin yapmanı istiyorum.
0: Tamam, bana da ooo efekti alayım.
1: Dilan hocam Tuğba bu. Mutlaka kendine göre bir tarz geliştirir. Bakalım ne yapacak?
3: Benim tekniğimi yapacak mısın? Yoksa tırnakla mı açacaksın?
0: Bilemedim.
3: Bir denedi tırnakla açmayı.
0: Tabii ki tırnakla açacağım.
3: Havalı.
0: Ya. Çünkü biraz pay bıraktım oraya, evet. Açabileyim diye.
3: Bak, küçük küçük. Çok vurmana gerek yok. Bak, kenarı hem temiz oldu.
0: Aa, çok güzel. Efendim, cüzdanı böyle çepeçevre derme işlemini tamamladık. Evet, şimdi dikme aşamasına geçtik değil mi?
3: Evet.
0: Dilan hocam geçirdi bunu ipliğe. Dedi ki ben seni bir önceki programlarda gördüm. Bir türlü geçiremiyordun.
1: Dilan hocamız da sıkı takipçilerimizden anlaşılan.
3: Güzel de yapıyorsun şu an.
0: Gerçekten.
3: Evet.
0: Diğer hocalarımız da bizi izliyorsa.
3: Görsünler.
0: Daha önce bana kızanlar.
3: Birazcık şurada bir şeyler oldu ama. Evet, kapattı. Biraz kaydı ama olsun.
1: Olur, mutlaka bir şeyleri ters yapar Tuğba Dilan hocam. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dikişleri biraz eğik yapması normal. Siz de şaşırmayın.
0: Ha, kendi duruyor mu öyle?
3: Üfledim.
0: Tamam, az önce ben de üfledim. Durmayacak diye.
3: Biraz daha.
0: Korkuyorum.
3: Tamamdır. Süper.
0: Çok güzel oldu.
3: Ve evet, artık kapatmaya geçiyoruz. Artık cüzdanımız. Bence çok güzel oldu rengi de. Çok
0: hoş. Değil mi?
3: Evet. Şimdi polis kopçası dediğimiz aksesuar. Alt kısımdan bir delik açacağım. Bu noktada çarklı delgeçim bana yardımcı olacak.
0: Tamam.
3: Tık. Açtım. Hop, kırıldı. Şansa bak.
0: Aa, ne kırıldı?
3: Delgeçimiz kırıldı. O kadar güçlü bastırdım ki.
0: İyi ki benim elimde kırılmadı. Sonra evet. Diyeceklerdi ki Tuğba gitti, kırdı,
3: etti. Ufak bir kesik atabilirim buraya.
0: Oh, çok karışık işler.
3: Şimdi sana bırakacağım Tuğba bunu yapmayı.
0: Tamam.
3: Evet, vurabilirsin. Tamam. Bak, tek delik açtım.
0: Oldu mu?
3: Evet, oldu.
0: Tamam.
3: Şimdi bir de alta bu ürün üstte gelecek şekilde takmanı istiyorum.
1: Hadi bakalım Tuğba.
3: Şimdi oldu. Üst kısmını takacağız.
1: Diğer tarafa da tak şimdi.
3: Tamamdır. Şimdi yukarıdan bir iz almıştık hatırlıyorsan.
0: Tamam.
3: Onu da delgeç alarak ayarladım tekrardan. Tamam.
1: Sen de ustalıkla başardın. Tebrik ederiz Tuğba.
0: Bitti mi?
3: Evet.
0: Böyle.
3: Ellerine sağlık.
0: Oldu mu?
3: Oldu. Bu kadardı.
0: Hep açılıp kapanırken böyle yapacağım.
3: Evet.
0: Bu başlangıç seviyesiydi. Başlangıç seviyesindeki bir kişinin yapabileceği bir cüzdan çalışması. Çok teşekkür ederim. Gerçekten atölyenizin kapısını bize açtığınız için. Öğrencileriniz henüz yemekten dönmedi ama onlara da çok teşekkür ediyorum buradan.
3: Rica
0: kendileri çok güzel ilgilendiler bizimle.
3: Bugün Tuğba Deri Atölyesi'ne geldi. Benimle küçük bir cüzdan yaptı. Bence başarılıydı. Kesimleri ve dikimleri özellikle çok hoşuma gitti. Temiz de çalışıyor. Zevkli. Aynı zamanda kırmızı seçiminden dolayı Tuğba'yı tebrik ediyorum. Tekrar bekliyorum onu. Çok pozitifti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne misafir olduk. Böyle bir deri çalışması yaptım ben, deri cüzdan. Saraciye, değil mi?
3: Saraciye.
0: Genel adı. Ben bundan çok mutlu oldum. Eminim siz de olmuşsunuzdur. Bir sonraki programda nerede oluruz bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.

0: Çok fena, çok fena. Babanız yalnız bu okulun kurucusu ve yaşatıcısı değil, aynı zamanda çok hayırsever bir iş adamıdır da. Bu okulda en aşağı 100 fakir çocuğu kendi şahsi gayretiyle burs vererek okutuyor. Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
1: Sayın profesörüm, biliyorsunuz kamptaydım.
0: Bunu bir mazeret olarak kabul edemem. Çok iyi bir sporcu olup da derslerinde de başarı kazanan bir sürü genç tanıyorum. Size son bir fırsat veriyorum delikanlı. Tamam mı?
2: Tamam. Bantın birinci yüzünde bizim profesörün ders notları var. İyi şanslar.
0: Eyvallah. Pam pam pam. İktisadi faaliyetler kavramı, iktisat kavramı ile birlikte genel ekonominin en başta gelen iki ana mefhumu arasında yer alır. İktisadi faaliyetlerin gerçek niteliğini açıklayabilmek için bu faaliyetlerin özellikleri üzerinde durmak gerekmektedir.

0: İsminiz, numaranız?
1: Taner, 1286. Taner Silahçıoğlu.
0: Teypinizi kuruldan alacaksınız. Disiplin cezanızı da oradan öğrenirsiniz.
1: Bana bakın, bu resim kimin resmi tanıyor musunuz? Hı? Rıfat Silahçıoğlu. Şimdi tanıdınız mı?
0: Bu kütüphanedeki ansiklopedilerde hal tercümesine maalesef rastlayamadım. Buyurun, profesörün notları bu dosyada var. Bu gibi çalışmalarda göz kulaktan daha yardımcıdır.
1: Saat kaç biliyor musunuz?
0: 12'ye 3 var. 3 dakika sonra kütüphane 1,5 saatlik bir öğle paydosuna giriyor.
1: Ben de onu söyleyecektim. Öğle yemeğini beraber yiyelim.
0: Ben yemeğimi burada yerim.
1: Bugün olsun, bu adetinizden vazgeçin canım. Küçük şirin bir lokanta biliyorum. Harika kuru fasulyesi var.
0: 3 dakikanızı boşuna harcadınız. Vakit doldu. Lütfen burayı terk edin.
1: Yani benimle yemeğe gelmiyor musunuz? Ama harika bir kuru fasulye, yediğiniz zaman
0: bayılacak. Sizinle kuru fasulye yemeğe gelmeyeceğim!
1: İşte sizin dediğiniz oldu. Kuru fasulye yemiyorsunuz ama benimle geldiniz. Demek müzik tahsili yapıyorsunuz. Sesiniz güzel mi bari?
0: Şarkıcılık değil, keman bölümündeyim.
1: Adınız ne?
0: Pilav, salçalı pilav.
1: Pilav mı? Hem de salçalı pilav. Hiç böyle isim duymamıştım.
0: Aman ne soğuk! Adım Gül.
1: Benimki de...
0: Biliyorum, Taner Silahçıoğlu. Benim sabahtan öğleye kadar kütüphanesinde çalıştığım yüksek okulun kurucusunun oğlusunuz. Kızım bana söyler misiniz, kart vizitinizi niçin göğsünüze iğnelemiyorsunuz?
1: Demek biliyorsunuz.
0: Benim bilip bilmemem mühim değil. Mühim olan sizin babanızla değil, babanızın sizinle iftihar etmesidir. Onun iyi yürekliliğine, zenginliğine güvenip çapkınlık yapmak ayıp bir şeydir.
1: Rica ederim, lütfen. Buyurun sizi istediğiniz yere kadar götüreyim. Biliyorum, gene reddedeceksiniz.
0: Ne münasebet, konservatuara geç kaldım, aceleydim lütfen.

0: Pazar günü maça gelir misiniz? Santrfor oynuyorum.
1: Öyle mi? Şimdi de meşhur bir futbolcu olduğunuzu göstermenin sırası geldi. Masum kızları avlamanın birinci maddesi zenginlik, ikincisi de şöhret. Gelelim üçüncüsüne. Tasallut ceza kanununun 37. maddesine girer. 3 aydan 10 aya kadar hapis, 50 lirada ağır para cezası.
2: Teşekkür ederim.
0: Maça geleceksin değil mi?
2: Niçin budala bir maça gelip de canımı sıkayım?

0: Gül Hanım! Gül Hanım! Gül Hanım, Taner çok fena! Mutlaka sizi görmek istiyor! Ne olur, hemen gelin benimle!
1: Ah! Ah! Ah! Ah! Kasım! Ah! Ah! Adelem! Ay! Ah! Ay!
0: Kahretsin! Bak ne oldu, görüyor musun? Bak işte bak! Sizin gittiğinizi görünce sakatlanma numarası yaptı. Ne olur oynamasını söyleyin ona!
2: Çok ayıp size! Madem iyileştiniz, çıkıp oynayın!
3: Bir şartla oynarım. Beni çıkışta bekleyeceğinize söz verin.
2: Yani takımın istikbali benim söz vermeme mi bak?
0: Evet! Gelin benimle tribünden Taner'e alkışlayalım. Hadi koçum, sen de hazırlan, haftayımdan sonra bomba gibi goller atacaksın.
3: Söz değil mi?
2: Söz. Öyle bakıyorsunuz.
0: Taner'i kaç senedir tanırım. Onu hiç böyle görmemiştim. Bak! Seninki gelmiş yaşadın gene. Hadi bakalım. Hadi çocuklar gidiyoruz. Takip edin beni.
2: Terbiyesizliğin bu kadarı görülmüş şey değil.
3: Ne oldu?
2: Belimden tutmak için benden izin aldın mı?
3: Ben deliyim kızım. İzin almadan yaparım bunu böyle şeyleri.
2: Burada durun.
3: Burada mı oturuyorsun?
2: Bir daha maça gelirsem ayaklarım kırılsın. Deli, ne olacak?
3: Hayatımın ilk deliliğini yaptım. Bana bak, bir şey söyleyeceğim. Kızma bana, ne olur.
2: Utanmıyorsun değil mi?
3: Dur bir dakika, eve bırak.
4: Hacı baba şeker, parayı cepten çeker. Haydi, Şeker Ahmet geliyor. Bunları yemeğinin ya parası yok, ya da aklı yok. Sırayla çocuklar, sırayla. Hacı baba şeker, bana yiyecekten şeker. Hacı baba şeker.
2: Hazır ola Şeker Ahmet.
4: Aa, eyvallah gülüm.
3: Ye. Nasıl benim güzel kızım?
5: İyiyim babacığım.
3: Gülüm niye kızgın bugün? Bir şeye mi üzüldün? Al bakayım şu şekeri.
5: Benim param yok ki.
3: Bu parasız Şeker Ahmet'ler.

0: Gül abla! Gül abla! Akordiyoncu Osman telefon etti, bu akşam düğün varmış.
1: Kim evleniyormuş?
0: Komiserin kızı evleniyormuş. Gül saat 8'de kemanını alıp düğün salonuna gelsin dedi.
1: Yaşasın be Şeker abi!
2: Hayrola?
1: İşimiz iş desene!
0: Ha?
1: Evvela senin yarın satacağın şekerleri hazırlarız, ha? Sonra da ben işe giderim.
2: İyi iyi, gezin haydi.
3: Merhaba kumarbazlar. Ne oldu, nereye gittiniz kızlar? İşini gördün mü hemencecik?
4: Sus Adil!
3: Kızı görür görmez çaktım dalgayı, malın gözü yavru, yani o biçim...
4: Bana bak, bir daha böyle hayvanca laflar edersen seni ezerim!
1: Bak, yapış yapış oldu!
3: Ahmet efendi, kütüphaneci Gül Hanım'ın telefonu var mı?
5: İdare müdürünün odasındaki defterde olacak.
0: Alo! Gül ablamı hemen çağırayım! Gül abla! Gül abla, çabuk, seni tribundan istiyorlar!
1: Bir bakayım!
5: Hadi koş kız!
6: Hadi hayırlısı!
3: Sen misin Gül?
1: Evet, benim! Kimsiniz?
3: Seni deli gibi sevdiğimi söylersem!
1: Sen misin Tanem?
3: Evet, benim! Seni deli gibi seviyorum!
1: Çok şakacısın!
3: Seni deli gibi seviyorum, sesimi duyuyor musun? Seni seviyorum diyorum, sesimi duyuyor musun?
1: Allah cezamı versin ki duyuyorum!
3: Duyuyorsun da niçin bir şey söylemiyorsun?
1: Sen zavallı, ne aptalın birisi!

0: Gelmedi kız.
1: Gelmedi mi?
0: Senin verdiğin numaralı bilet yerine oturmadığı gibi statta da yok.
1: Zeki abi be, bugün canım hiç top oynamak istemiyor.
2: Ne? Yoksa delirdin mi sen?
3: Hayrola Gül abla, bugün satışa sen mi çıktın?
4: Ne yapalım be Tombuk? Şeker Ahmet hasta. Günlerden pazar, malı saklarsak durmaz. Gayret dayıya düştü. Hacı baba Şeker!
3: Dur dur, geliyorum Gül abla, bir dakika!
4: Hadi Şekerciğim!
3: Siftah böyle değil, belki uğurlu gider. Yürü bakalım bir tane.
4: Siftah senden, bereket Allah'tan. Hacı baba Şeker, parayı cepten...
5: Bir tane şeker versene, bir tane de bana ver.
6: Bana da bir tane.
3: Alın, alın, alın.
4: Hacı baba Şeker, parayı cepten çeker!

0: Ay, meteoroloji raporlarına göre büyük fırtına kopacağı benzer. He?
1: Hadi hoşça kalın çocuklar.
2: Güle güle Caner.
1: Merhaba babacığım, nasılsınız?
3: Suratın nasıl?
1: İyidir babacığım.
3: Hemen doktora gidelim.
1: Lüzum yok babacığım, stat doktoru gerekeni yaptı.
3: Seni Doktor Kazım Bey'e götüreyim, tanınmış bir mütehassıstır.
1: Stat doktoru da veteriner değildi baba.
3: Yazık.
1: Maçta pek mi hayvanca davrandım?
3: Veterinerden bahseden ben değil, sendin.
1: Baba, beni her zaman götürdüğün lokantaya davet eder misin? Şöyle İtalyan usulü bir spagetti, peyniri ve sosu bol.
3: Taner, her sene sınıfını geçtiğin zaman seni bu lokantaya getirirdim. Korkarım bu sene sonu ayrı ayrı yerlerde yemek yiyeceğiz.
1: Hakkımda bir şikayet mi aldın baba?
3: Hiçbir zaman. İyi bilirsin ki okul idarecilerine senin hakkında değil menfi, müspet bile konuşmamaları için emir vermiştim. Hakkında her şeyi senden duymak isterim.
1: Affedersiniz baba.
3: Benimle gelmiyor musun?
1: Kusura

0: bakmayayım baba, gelecek cumartesi gelirim.
1: Sana bir şey söylemek istiyorum. Keşke sahada daha sportmence davransaydın da seyircilerinin hakkında söylediklerini duymasaydın.
0: Affedersin baba. Senin düşündüğün gibi olmaya çalışacağım. Anneme selam, ellerinden öperim. Yollar çok kaygan. Rica etsem arabayı daha yavaş sürer misin baba?
1: Desene bir beraberiz bugün.
2: Evet sevgilim. Evet. Haklısın, hiç merak etme. Binlerce öpücükler. Sana tapıyorum Şeker Ahmet'ciğim. Al asmalık.
0: Kim bu Ahmet?
2: Sana ne?
0: Utanmıyorsun değil mi sevgilinle apaçık konuşmaya burada?
2: Ne diye utanacağım?
0: Demek sevgilin olduğunu itiraf ediyorsun.
2: Elbette itiraf ediyorum. Sevgilim o benim. Hem de sevgilimden de üstün.
0: Çabuk söyle, kim bu Şeker Ahmet?
2: Sana ne?
0: Ne demek sana ne? Yoksa pişman edin.
2: İşimden mi attırırsın yani? Kütüphanenizde çalışan memureniz ahlak bakımından sıfırdır. Bu müessesenin şerefine layık değildir diye babana şikayet edip...
0: Hayır! Söyle, bir daha onunla konuşmayacaksın değil mi?
2: Burada konuşmasam akşam konuşurum.
0: Akşam da mı onunla buluşacaksın?
2: Evet, akşam. Hatta bütün gece, sabaha kadar.
0: Tuh be! Yazık bana! Ben de seni sağlam bir ayakkabı sanmıştım.
2: Durun bir dakika! Hakkımda kötü şeyler düşünmenizi istemem. Biraz evvel telefonda konuştuğum babamdı.
0: Alay mı ediyorsun benimle? İnsan babasını ismiyle çağırır mı?
2: Ben değil, bütün mahalle onu Şeker Ahmet diye çağırır. Her şeyimdir benim o. Annemi kaybettikten sonra tüm sevgilerimi ona verdim. Sahi, sen seninkini nasıl çağırırsın?
0: Baba derim. Dün akşam beraberdik, maçı seyretmeye geldi. Sonra da eve döndü.
2: Sen onunla beraber oturmaz mısın?
0: Hayır. Onun fabrikası İstanbul dışında olduğu için orada oturur. Annem de orada.
2: Peki sık sık görmez misin?
0: Ayda yılda bir.
2: Yazık sana be! Ben babamı bir akşam görmesem yemeden içmeden kesilirim.
0: Hadi kütüphaneyi kapa, yemeğe götüreyim seni.
2: Ben yemeğimi yedim.
0: O halde dolaşırız.
2: Dolaşacak vaktim yok. Öğleden sonra konserot var. Akşamüstü babamın işlerine yardım, sonra yarının derslerine çalışma.
0: Bugün her şeye boş ver. Var mısın İstanbul'u yaşayalım?
2: Hayır, ikide dersim var.
0: Ne yapalım? Hiç olmazsa seni konservatuara götüreyim, gel.

0: sana. Ben okula gitmek istiyorum, anlıyor musun?
1: Boş ver okulu.
0: Benim senin gibi bedavaya harcayacak vaktim yok.
1: Ne olur, hiç olmazsa okuldan sonra buluşalım.
0: Dün ders notlarına baktım, hepsi spor toto. 1-2-0. Bak, eğer benimle arkadaşlık etmek istiyorsan evvela onları yükseltmelisin.
1: Gözlerime bak, nasıl da seni seviyorum diyorlar.
0: Hiç mi göz görmedik? Senin gözlerinin söylediklerini sana tekrar etmek istesem sansür keser bir kere. Hadi hoşça kal. Ne zaman her dersten tam numara alırsan, o zaman benimle gezmeye hak kazanırsın.

0: Gül, yazılıda 100 puan aldım. Konservatuvara geldim, seni göremedim. Şey, affedersiniz, Gül Hanım nerede?
1: Artık profesörün yanında çalışacak.
0: Hangi profesörün?
1: Ben ne bileyim efendim. Lütfen meşgul etmeyin.

0: Profesör İhsan Bey yolladı.
1: Peki. Efendim, temizlenecek yer bir kütüphane kaldı. Orada da Taner Bey çalışıyor.
2: Taner Bey çalışıyor.
1: Güle güle. Günlerden pazar olduğunu hatırlatmadınız mı?

0: tüm krediler...
1: Keşke seninle buraya gelmeseydim. Keşke sana acımasıydım da o havasız kütüphanede çalışsaydım.
0: Ne oldu?
1: Daha ne olsun? Böyle giderse yarınki imtihanı veremeyeceksin.
0: Niçin?
1: Niçin olsun? Deminden beri bacaklarımı dikizliyorsun.
0: Sen kendini çok mu çekici buluyorsun?
1: Hiç de çekici bulduğum yok. Ama sen öyle bakıyorsun. Bir sürü kızla rahat arkadaşlık yapabilecek durumda olduğun halde... ...benim gibi bir inatçı keçinin peşine takılmış gidiyorsun.
0: Sanki seni çok mu beğeniyorum?
1: Bunun aksi olabilmesi için neler vermezdim. Beni beğenen, beni isteyen bakışlarını yakaladıkça hırsımdan deli oluyorum. Ay ne yapıyorsun? Allah cezanı versin değil mi pis zampara? Aklınca muradına erdin sanki. Yarın inşallah, inşallah sınıfta kalırsın.
2: Taner Silahçıoğlu.
0: Benim gibi fazla puan alan varsa gelsin karşıma. Ne haber? Köpeklerin duası tutsa gökten kemik yer.
2: Öner sen de abi.
0: Yıl sonu çayına geliyorsun değil mi?
1: Hayır, hayır, hayır. 23 sen de

0: Rica ederim, tezahürat istemez. Bak, sulluk ettiğin an kaçar giderim.
1: Ama çok sevindim. Bu sevincimi sana iletmek isterim.
0: Ancak elimi tutabilirsiniz.
1: Geldiğin için sana binlerce teşekkür Gül. Gelmeseydin ölürdüm bu gece.
0: Eşek kafam. Bana yaptığın kabalıktan sonra buraya gelmemeliydim ama söz geçiremedim.
1: Kime?
0: Kime olacak? Kendime. Ver bir limonata.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Uçarsın bu
4: fiyatlara. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
5: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
6: Çetmen çıldırdı. Boho gardırop sadece 19.990 lira. İşte çetmen işte hayat.
7: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
8: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
7: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix. Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
9: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
12: Otobit'te. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya?
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
0: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
6: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
15: kurdu. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı

0: de çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
4: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
3: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
4: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
3: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
4: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
3: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
4: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
13: Bir şey mi dedin aşkım?
12: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Çetmen, işte
1: hayat. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay, baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
18: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
19: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
5: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
9: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
6: Yarın gidip karşılayalım onu.
10: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
13: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
7: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
8: Gidiyoruz Abbas.
16: Nereye?
8: Şimdi görürsün.
0: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
12: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Vurdun mu? Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
4: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
14: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
1: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
20: Yani maçlar

0: Sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

Ne olur beni eve götür Taner. Çok başım dönüyor.

0: dediniz Taner?
1: Rüyadayız sevgilim, sakın uyanma.
2: Davranın moraya araba, garajı mı burası mı yoksa sevdali oteli mi? Davranın moraya jandarmaya gidiyoruz.
1: Boşver korkma, sen hemen giyin ben adamı uyuturum.
2: Şumbre yahu nasıl oldu da havaya uçmadınız siz yahu? Deponun yarısı aksine kadar benzinle dolu. Tostasaydınız bir hangi variyle kömür olurdunuz vallahi.
1: Üzülme be ihtiyar, sana ben 100 sen 500 vereceğim. Yalnız birkaç adam getir de şu arabayı kurtaralım.
2: Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe ya Rabbim bilirsin. Bizi nasıl vurmuşum onu?
1: Oldu mu, anlaştık mı?
2: Anlaştık more, he. Nerede bu da sormuşlar, cehenneme gider misin more demiş mi aşk aç.
3: Ne vardı babana gidecek?
1: Evlenmeden evvel usulen onların rızasını almak lazım.
3: Babana ben bu kızı ihbar ettim. Onunla mutlaka evlenmeliyim mi diyeceksin?
1: Ne münasebe sevgilim. O olayı senden benden başka kimse bilmeyecek. Söz veriyorum sana. Babama sadece ben bu kızla evlenmek istiyorum diyeceğim o kadar.
3: Sonra Rıfat Bey beni yazıhanesine götürecek, çek defterini çıkaracak. Oğlumu bırakmak için kaç para istiyorsun diyecek. 5, 10, 15.
1: Hayır Gül, bu senin dediklerin ancak filmlerde ve romanlarda olur.
4: İşte Rıfat Silahçıoğlu sarayı.
3: Çok hızlı geldin. Annenle baban bizi vurmadan trafik kazasında ölecek.
4: Onları çok seveceksin.
3: Korkuyorum Taner, ne olur kaçalım.
4: Cesaret sevgilim.
3: Kendimi öyle zayıf hissediyorum ki.
4: Hücum sevgilim, hücum.
5: Hoş geldiniz küçük beyefendi.
1: Hoş bulduk Ahmet efendi, babam nerede?
5: Beyefendi hazretleri sizleri kütüphanede kabul edecekler.
6: Merhaba. Hoş geldin Taner.
4: Hoş bulduk baba. Sana telefonda bahsettiğim Gül bu işte.
6: Evet. Bizim okuldaki kütüphane memuresi Gül Şeker.
4: Sahi senin soyadın Şeker mi?
3: Evet, Şeker. Ne var bunda Gül'ün?
4: Şeker, ne güzel, Gül Şeker. Seni kıtır kıtır yemeli.

0: Babama senelerdir Şekerahmet derlermiş. O da soyadı kanunu çıkınca müşterilerinin kendisine en çok yakıştırdıkları ismi almış.
1: Babanızın şekerci dükkanı mı var?
0: Hayır, seyyar şekercidir. Sokaklarda küçük çocuklara oyuncak şekerler satar. Yaramaz çocuk mu gelmiş?
2: Affet beni anneciğim, canım anneciğim.
0: Bilirsin artık sana sitem edemiyorum. Futbol, okul, kamp diye bir sürü palavradan atacak.
2: Bir de gül. En gerçek meşguliyetim bu.
0: Hoş geldiniz
3: yavrum. Hoş bulduk efendim.
0: Buyurun oturun.
4: Hadi. Yemek hazır efendim.
1: Oo, demek o kadar olmuş.
0: Buyurun çocuklar.
2: Evvela o meseleyi konuşalım da öyle yemek yeriz.
0: Ne demek istiyorsun? Yemeğe gelmediniz mi yoksa?
2: Hayır anne, biliyorsun telefonda biraz bahsetmiştim. Şimdilik yemeği düşünecek halimiz yok.
1: Yemeğe kalıyorsunuz.
2: Hayır baba, kalamayız.
1: Bu bir emirdir, bunu unutma.
2: Karmaş değil baba.
0: Kalmalıyız Taner.
2: Niçin gül?
0: Çünkü benim karnım çok acıktı.
2: Evet baba, sizi dinliyoruz.
1: Nasıl, yolculuğunuz rahat geçti mi?
0: Evet, süratli ve oldukça tatlı bir yolculuk. 120 kilometreden aşağı düşmedik.
1: Evet, Taner öyledir. Gideceği yere daima bir an önce kavuşmak ister. Bu yüzden sürati çok sever.
2: Sizin kadar değil baba.
0: Taner!
5: Haludun Bey verifikası geldiler. Misafir salonunu aldım kendilerine.
1: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bridge partisi heyecanlı geçecek.
0: Emine'ye söyle odama gelsin.
5: Baş üstüne hanımefendi.
0: Bakalım yeni diktirdiğim tuvaleti Maide Hanım nasıl bulacak?

0: Babana karşı biraz sert davranmadın mı Taner?
1: Ya onun bana davranışı? Hayatım boyunca hiçbir zaman benim düşündüklerimi ciddiye almadı. İşin kötüsü hayır da demedi, evet de demedi. Futbola başladım, sesi çıkmadı. Büyük bir kulübe transfer oldum. Sınıfta kaldım, sınıfı geçtim. Ne bir ceza, ne bir mükafat. Hep boşlukta kaldım.
0: Şimdi ben varım ya... İlk tanıştığımız gün bana bir teklifte bulunmuştun, hala var mısın?
1: Hangisi?
0: İstanbul'u yaşayalım demiştin.

0: Murat Beyefendi ile randevunuz var mıydı efendim?
1: Oğluyum.
0: Bir dakika. Özür dilerim efendim, sizi ancak 3'te kabul edecekler. Rıfat beyefendi sizi bekliyorlar.

0: Bana Gül hakkında tek kelime bile söylemediniz.
1: Ne dememi istiyorsun? Bizi oldu bittiye getirmedin mi?
0: Rica ederim, benim sorduğuma cevap verin baba. Onu nasıl buldunuz?
1: Belki çok cici bir kız. Sonrası?
0: Sonrası alabildiğine dürüst bir kız baba. Bana kimsenin yaptıramadığı birçok şeyi yaptırabiliyor. Bu meziyetler size kâfi gelmiyor mu?
1: Sahip olmadığı meziyetlerin uzun bir listesini yapabiliriz.
0: Fakir bir şekercinin kızı. Sizi üzen bu mu baba?
1: Ya senin çok cezbeden hangi huyu? Burada kal ve bana erkekçe cevap ver. Benim konum şu anda o kız değil, sensin. Senin itaatsizliğin. Bu daha ne kadar devam edecek?
0: İnan baba, bu benim son isteğim. Bu iş olsun, her emrini yapmaya hazırım.
1: İstediğim biraz daha beklemendir.
0: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
1: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir. Unutma ki hala benim verdiğim parayla yaşıyorsun.
0: Unutmayın ki ben de iyi bir futbolcuyum.
1: Kulüpteki durumunu öğrendim. Aldığım parayla arabanın benzinini bile karşılayamazsın.
0: O mukaveleyi imzaladığım zaman para değil, spor benim için önemliydi. Bu transfer ayında eğer istersem idareciler yüksek bir ücret verirler bana. Uzun lafın kısası baba. Ben bu kızla evleneceğim.
1: Şimdi onunla evlen. Fakat sonra bana gelip saatin kaç olduğunu bile sorma.
0: Zaten hiçbir zaman saatin kaç olduğunu doğru dürüst bilemediniz baba. Buna da ihtiyaç kalmadı artık. Benzinini bile karşılayacak param olamayacağını düşündüğünüze göre özel garajınızda saklayabilirsiniz.
2: Baksana bir dakika, Gül Hanım'ın evi nerede?
3: Gül Hanım, Gül Hanım evi şurada canım, dur bak bak Gül abla, Gül abla, Gül abla! Gül abla aç kapıyı bak, kapıyı aç Gül abla! Hadi çabuk ol canım, bir şey diyeceğim, çok mühim bir şey, bak aç kapıyı! o galiba, o
4: kim?
3: O da canım işte o!

0: Ne oldu Taner? Baban ne dedi? Yoksa evlenmemizi istemiyor mu?
1: İpi kopardım. Artık fakir, parasız, pulsuz, kimsesiz bir insanım.
0: Parasız, pulsuz olabilirsin ama kimsesiz olamazsın.
1: Parasız, pulsuz da olmayacağım. Bu sene mukavelem bitiyor. Kulüpten transfer ayı için büyük bir avans isteyeceğim.
0: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
1: Benim sevgim sana yeter.
0: Bencil olmayalım Taner. Bizler de bir gün ana baba olacağız. O zamanki sevgilerimiz ancak bugünkü sevgilerimizle yücelecek. Annenle babanı bu haklardan mahrum edemeyiz.
2: Hacı baba şeker! Hadi gelin bakalım çocuklar. Bugün işler iyi gitti. Bunlar size Şeker Ahmet amcanın hediyesi. Al bakalım. Hah, sen de al. Al. Ha, alın bakalım. Heh, iki tane de size sakladım. Al. Sen de. Hadi sen al. Para istemez. Siz de onu bölüşün.
3: Hı? İşte Şeker Ahmet! Şeker Ahmet, Taner bu!
2: Bu mu ha? Çok memnun oldum efendim.
1: Ben de memnun oldum.
2: Delikanlıyı çok beğendim. Tam senin anlattığın gibi. Güzel.
1: Gül size bahsetti değil mi? Kızınızla evlenmek istiyorum. Kabul ediyor musunuz?
2: Efendim, kabul etmek ne demek? Bu bizim için bir şereftir. Rıfat Sılaçoğlu'nun adını çok duyardım.
1: Babamla hiçbir ilgim yok artık. Bu işi kendi başımıza yapacağız.
0: Babası benimle evlenmesini istemiyor. Onu reddetmiş.
1: Hayır, ben onu reddettim.
2: Böyle şey mi olurmuş canım? Ben babanla konuşur hallederim her şeyi. Şimdi görürsün.
1: Ne olur, siz bu işe karışmayın. Ben babamın okulunda bile kendi gayretimle okumaya kararlıyım.
4: Çok acayip bir teklif. Buna babanız ne diyecek?
1: Babamla artık hiç bilgim yok. Okulumuzda okuyan fakir talebeler gibi imtihana girip burs kazanmak istiyorum.
4: Mali yardım için müracaat tarihi geçti.
1: Bunu hiç düşünmemiştim. O halde derhal okuldan çıkmam gerekiyor.
4: Buna mecbur değilsiniz.
1: Ben Rıfat Silahçıoğlu'nun oğlu olmayıp da herhangi bir taksidini ödemeyen talebe olsaydım okulla ilişkim kesilir miydi?
4: Şüphesiz.

0: Sayın Profesör, hangi sonuca varmak istediğinizi anlıyorum. Fakat bir gün yüksek okulunuza devam edebilmek için babamın ayaklarına kapanmamı beklemeyin.
1: Demek ki haftaya evleniyorsun. Tebrikler.
0: Teşekkür ederim. Yalnız gelecek seneki transfer ücretime karşılık 5.000 lira istiyorum.
1: Ciddi mi söylüyorsun Taner? Ben senin futbolu sırf amatör gayelerle yaptığını sanıyordum. Baban isterse bizim kulübü 3 defa satın alır.
2: Babam! Bırakın Fasilahçıoğlu'nu! Ben sizin işinize yarıyor muyum, yaramıyor muyum? Evvela onu söyleyin.
1: Yaramasına yarıyorsun ama...
2: O halde istediğim parayı bana vermeye mecbursunuz.
1: Bana bağırmanı yapıştıramadım. İsteğini gelecek haftaki idare heyeti toplantısında konuşuruz. Hadi sen antrenmanla!
3: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim. Mutlu olun çocuklar.
4: Tebrik ederim.
0: Ben maça geç kaldım.
5: Unutma, düğün tam 6'da.
0: Unutur muyum? Maç biter bitmez geliyorum.

0: Şimdilik hiç kıpırdamayın, sonra çok fena olur.
1: Ama doktor...
2: Taner nerede kaldı? Tam 7.30'da burayı terk etmemiz lazım. Biliyorsun, düğün salonu sahibi bize bu salonu hatır için verdi yavrum.
3: Nerede kaldı?

sıçalım be kardeşler. Vaktimiz çok dar. Bizim Gül ablamızın düğünü en neşeli düğün olmalı. Hadi!

0: aptal çocuk. Ne vardı hastaneden kaçacak? Bu durumda 2 sene futbol oynayamaz. Transfer ayında da avucunu yalasın.
1: Yeter artık. Bir daha Taner hakkında konuşmaktan men ederim sizi. Onun sizin sadakanıza ihtiyacı yok.
2: Üzme kendini yavrucuğum. Oh. Üzme. Oh.

0: Sürpriz. Ben de seni yarın ziyarete gelmeye hazırlanıyordum.
1: Bugün doktor istersem çıkabileceğimi söyledi. Öğretmenlik nasıl gidiyor?
0: Çok iyi. Bak, bana bir çadır verdiler. Okul imtihanına eğer istersen dışarıdan girebilirsin.
1: Bu bir lütuf mu?
0: Hayır, talimatnameyi okudum. Gel.
2: Hem de birincilik ya!
3: Ya birincilikle!
2: Diploma törenine kalmıyoruz ya! Oho!
4: Senin durumun nasıl? Berbat kardeşim, çalıştım.

Gir. Evet, kazanmışsınız. Muhasebeci yardımcısı olarak derhal işe başlayabilirsiniz. Şirketimiz işe yeni başlayan yüksekokul mezunlarına bir takım haklar tanımıştır. İsterseniz derhal avans alabilirsiniz.

0: Nasıl uyandın bu sabah?
1: Her zamanki gibi mutlu. Şimdi de İstanbul'u yaşıyorum.
0: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Alnın sıcak mı değil mi biliyorum. Dudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz

Sana bir müjdem var. Okuldan istifa ettim. Müdür bey, kocam çalışmama izin vermiyor dedi.

0: Çok teşekkür ederim. Demek bizi affettiniz. Ne kadar mutluyuz tasavvur edemezsiniz. Elbette geleceğiz. Taner babanla konuşuyorum, sen de konuş. Bizi affetmişler. Davetiye okumadın mı?
1: Okudum ve attım.
0: Onunla biraz konuşamaz mısın?
2: Hiçbir zaman onunla konuşmayacağım.
0: Hatırım için Taner. Şimdiye kadar senden hiçbir şey istemedim, lütfen. Sen kalpsiz bir budalasın.

0: Hadi bir çiftlik. Bir, iki, üç, dört, tamam. Haa, oyna. Ver şimdi bakayım.
1: Ah, dalla kızışmış bakıyorum ya. Ya onu karıştıracağım, tallan oyna birader.
0: Ne haber tombul?
1: Ha, az kalsın unutuyordum ya, davadın telefonda.
0: Dans, önce söylesene be adam, ne adamsın be. Şşş, bana bak, tallayı karıştırma, şekeri karıştır.
1: Karışma, ben ikisini de karıştırırım, işine bak. Hadi oyna bakalım.
0: Hayrola damat, ne haber? Bizim hayırsız kız ne yapıyor? Yanında mı?
2: Şey... Ver şu köfte onu da bir paylayayım. Kocayı buldu, babayı unuttu.
3: Veremem, kusura bakmayın.
0: Uyuyorsa bırak uyusun. Ha, bu pazar sizi bekleyeceğim, unutmayın. O yaramaz keçiye de söyle, un helvası yapacağım ona. Hadi iyi geceler. Küçük burnundan öp benim için. Güle güle.

0: Bakın, gülüm benim.
1: Anahtarı unutmuşum, kapıda kaldım.
0: Beni affet sevgilim. Seni kırdım ama ne yapayım ki, çok çaresizdim.
1: Sus Taner. Aşk hiçbir vakit çaresiz olduğunu söylememektir. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum. Senin kolların.

0: Buyurun efendim. Evet, burada çalışıyor. Evet efendim. Şimdi söylerim. Taner bey, bir dakika işinizi bırakın lütfen.
1: Ne var, ne oldu?
0: Heyecanlanmayın, mühim değil. Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
2: Araba 39 model mi, 40 model mi neydi? Her tarafı dağıldı. Benim burnum bile kanamadı. Şaşkınlıklarından beni buraya getirdiler.
1: Sevgilim, öyle korktum ki sonra.
2: Korkulacak bir şey yok. Benimle beraber kaza geçirenlere yardım bile ettim.
1: Nasıl yardım ettin?
2: Onlara kan verdim.
1: Kan mı verdin?
2: Elbette. Radyo evine telefon ediyorlardı, ben teklif ettim. Hem de 3 defa kanımı aldılar.
1: Benim iyi yürekli karıcığım.
3: Çıkmak için hazırlanmalısınız efendim. Buyurun. Siz kocasısınız değil mi?
1: Evet.
3: Hanımefendi hazırlanırken siz de doktor beyle görüşebilirsiniz. Buyurun lütfen, peki. Beni takip edin.
1: Ah!
4: Demek Gül Hanım'ın kocası, evet. Taner Bey sizsiniz. Buyurun oturun. Çok iyiliksever bir hanımınız var. Yanındaki yaralılara bir hemşire, bir doktor kadar yardımcı oldu.
1: Ya! Bir de boyuna bakmadan 3 defa kan vermiş. Hayır, teşekkür ederim, kullanmam.
4: Kendisi teklif etti. Biz de önce kan grubunu tespit etmek için kanını aldık.
1: Melek gibidir o. Kendisinden çok çevresindekileri düşünür.
4: Maalesef... artık çevresindekilerin onu düşünmesi gerekiyor.
1: Anlamadım.
4: Karınız... hasta Taner Bey.
1: Ne hastası? Karım benden sağlamdır.
4: Çok... acı bir tesadüf... bu acı gerçekle bizi karşı karşıya bıraktı. Karınız hasta maalesef. Çok hasta Taner Bey.
1: Çok hasta demekle neyi kastediyorsunuz? Neyi hasta?
4: Her şey kanda. Zavallı kadın kan vermek için bu fedakarca teklifte bulunmasaydı... belki de bir müddet bunu öğrenemeyecektik.
1: Yanılmış olamaz mısınız doktor?
4: Bunu ne kadar isterdim. Bu yüzden 3 defa ayrı ayrı kan alıp tekrar tekrar tetkik ettik. 2-3 saattir bütün doktor arkadaşlarla bu işin üzerindeyiz. Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
1: Olamaz doktor, olamaz. Karım daha 24 yaşında.

Bu elbisenin ismi İstanbul Geceleri. Bir şair sevgilisine gözlerin İstanbul senin demiş. Kim o şair?

0: Düşün, 5 kişiydik arabada. Bir de şoför, 6. İkisi morgda yatıyor bu gece, 3'ü hastanede. Biri de senin kollarında. Ölmedim diye mi kırgınsın bana?
1: Hadi gel, İstanbul'a yaşamaya gidiyoruz.

0: sana şükürler olsun Allah. Bu sabah da yanımda gülümü görmeye izin verdi.
1: Hayırdır inşallah. Dün akşam rüyamda sapsarı saçlı bir kız doğurmuştum. Ama sen erkek seversin değil mi?
0: Ben seni severim Gül. Bana sen yetersin bu dünyada. Senin sevgini başka kimseyle paylaşmak istemem.
2: Bugün de gelmedi mi?
3: Hayır müdür bey.
2: Tuhaf bir şey, karısı mı hasta?
3: Hayır, karısını o gün hastaneden taburcu etmişler.

0: Demek iki kişilik dünya turunun ne kadar olduğunu soruyorsunuz.
1: Evet.
0: $45.000, yani $3.000. Bu ücrete otel ve yemek ücretleri dahil değildir.
2: Dikkat, kan aranıyor. Sayın dinleyicilerimiz, kanamalı bir hasta için A grubu RH negatif kana çok acele ihtiyaç vardır. Kan vereceklerin ilk yardım hastanesine müracaatları ehemmiyetle rica olunur.
3: Gül Hanım, nasılsınız?
4: Teşekkür ederim. Radyodaki anonsunuzu duydum. Aynı gruptanım, kan vermek istiyorum.
3: Gelin benden. İzne çıkmadan sizi başhekime götürün. Buyurun. Doktor bey, müsaade ederseniz izne çıkıyorum.
5: Tabii, güle güle. İlginize çok teşekkürler Gül Hanım. Daha yeni kan verdiğiniz için maalesef bugünkü müracaatınız kabul edilmeyecektir.
4: Ne yapalım? Bir daha sefere. O insanlara faydalı olmam öylesine mutlu etmişti ki beni. Korkarım radyoda ne zaman kan istense beni karşınızda bulacaksınız. İyi günler efendim.
5: İyi günler.
6: Haydi! 1-2-1-2, hadi ablacığım hadi! 1-2-1-2! Haydi gidiyor, gidiyor! Buyurun, buyurun! Tamam!
7: Vah zavallı kadın, demek hiçbir şey bilmiyor.
3: Bilse kan vermeye gelir miydi hiç? Hemşirelik hayatımın en üzücü olayı bu. Hele kocasını bir görseydin. Karısının kan kanseri olduğunu öğrendiği zaman mahvoldu. Yıkıldı adamcağız. Sanki birdenbire ihtiyarladı. Zavallı Gül. Üstelik de bir melek kadar merhametli.
4: Bir dakika durur musunuz şoför bey?

0: Gel bakalım Taner. Nasılsın?
1: Baba, paraya ihtiyacım var ama borç, önemli bir sebep için.
0: Bu sebebi öğrenebilir miyim?
1: Söyleyemem baba. Lütfen bu parayı verin.
0: Çalıştığın yerden aylık almıyor musun?
1: Alıyorum.
0: Peki, o öğretmenlik yapmıyor mu?
1: Gül'den o diye bahsetme baba.
0: Pekala. Gül hanımefendi öğretmenlik yapmıyorlar mı?
1: Onu bu işe karıştırma lütfen. Bu tamamen şahsi bir meseledir.
0: Yoksa kızın başına bir dert mi açtın?
1: Evet, evet baba. İyi bildin. Ne olursunuz parayı verin de gideyim.

0: Buyurun anahtarı küçük bey. Beyefendi işiniz acele olduğu için arabaya ihtiyacınız olduğunu söylediler.
1: Gül! Gül! Gül!

0: İki gün sonra Paris'e uçuyoruz. Paris, Stockholm, London, New York, San Francisco ve Tokyo. Emsalsiz bir dünya turu olacak sevgilim, ne dersin?
1: Ben ne Paris, ne Londra, ne yeni dünyalar, hiçbirini istemiyorum. Yalnız seninle İstanbul'da yaşamak, İstanbul'u yaşamak istiyorum.

0: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
1: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
2: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
3: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
4: Yarın gidip karşılayalım onu.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
6: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
7: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
0: Gidiyoruz Abbas.
1: Nereye?
0: Şimdi görürsün.
8: Hınç bugün 16.15'te TV4'te.
9: Peki şu eve ne dersin?
10: Çok yüksek. Bu çok alçak.
9: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
10: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
11: Kredi de yok, faiz de yok.
9: Peki ne var?
11: Emlak katılım, tasarruf, finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
12: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Kapıyı aç.
19: Merhaba. Nasılsın?
20: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
21: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
12: salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
13: Trendyol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
14: Dives Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
15: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
9: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
8: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
9: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
8: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
9: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
8: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
9: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
10: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Kabulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
3: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Çocuklarım, evlatlarım, bugün bütün şekerlerim bedava. Yeter ki bir hayır duası edin, ne olursunuz alın. Hayır duamızı eksik etmeyin. Allah'ım kurtar kızım, yavrumu kurtar Allah'ım. Alın çocuklar, alın. Hepsini yiyin çocuklar. Kardeşlerinize, arkadaşlarınıza da götürün. Yeter ki bir hayır duanızı eksik etmeyin. Allah'ım. Allah'tan ümit kesilmez evladım.
12: Demek biliyordunuz. Kim söyledi?
11: Gül söyledi.
12: Biliyor öyle mi?
11: Ne tuhaf, hiç de üzgün değildi söylerken. Ölümden değil de çok mutlu bir şeyden bahseder gibiydi.

0: Biraz evvel doktorla konuştum. Hastaneye yatmamın iyi olacağını söyledi. Ne üzülüyorsun sevgilim? Ölüm hepimizin başında. Ha bugün olmuş ha yarın. Babama bak, hiç üzülüyor mu?
1: Tövbe tövbe estağfurullah. Bu adamlar Allah'ın işine ne karışıyorlar be ya?
0: Allah'a ısmarladık babacığım.
1: Güle güle demiyorum sana. Seni burada bekleyeceğim Gül. Bu evin dağınıklığı da ne böyle? Ben her tarafı toplarım, çiçeklerin suyunu veririm, sofrayı hazırlarım. Döneceksin değil mi evladım? Bana söz veriyorsun, geleceksin değil mi? Döneceksin ha yavrum?
0: Geleceğim baba, söz veriyorum. Döneceğim.

0: olsun gibi oğlum oldu, oğlum oldu benim hey! Allah kurtarsın bacım, enişte tosun gibi bir oğlum oldu. Darısı sizin başınıza, oğlum oldu oğlum, Allah seni de kurtarır inşallah bacım.
1: Ne olur ona kötü bir laf söyleme Taner.
0: Oğlum oldu oğlum, bütün dünya duysun. Taner bedava, bütün mahalle toplansın, hadi bakalım hadi. Hiç merak etme abla, kolay olur inşallah, bir avazda kurtulursun ablam. Oğlum oldu oğlum, tosun gibi oğlum.
2: Ne olur doktor, yapılacak her şeyi yapın.
3: Yapılabilecek bir şeyler olabilmesi için neler vermezdim.

0: Bir şeyler yapmak istiyorum Taner.
1: Artık bizim için bir şey yapamazsın baba.
0: Sizleri çok seviyorum evladım. Yaşamanız için hayatımı bile veririm.
2: Allah'ım, senden ümit kesilmez büyük Allah'ım.
3: Sizi görmek istiyor. Beylere oturdum.
4: Böyle buyurun efendim. Buyurun şöyle.

0: bana çok kötü davranıyorsun Tane. Rica ederim, bu hareketlerine son ver.
1: Ne yaptım sana Gül?
0: Yüzünde taşıdığın bu suçlu ifade çok kötü. Kimsenin kabahati yok Tane. Kendini suçlamaktan vazgeç, emin. Götür beni Taner. İstanbul'u yaşamak istiyorum. Yüzlerce seni, binlerce seni.

0: Siz Şeker Ahmet'siniz değil mi?
1: Evet efendim.
0: Ne zamandır sizinle tanışmak isterdim. Kısmet bugünmüş. Çok memnun oldum.
1: Ben de çok memnun oldum.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, benim adım Ayşe Derin Pınar. 11 yaşındayım, 6. sınıfta gidiyorum. 4 yıldır lisanslı yüzücüyüm. Hayvanları çok seviyorum, bir tane de kedim var. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Süper Kumbara'da görüşmek üzere.
2: Ben Beril Sürücü, 11 yaşındayım, 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışmanızı severek takip ediyordum ve katılmayı çok istiyorum. Hobilerim vole yapmak ve voleybol oynamak. Devamlı olarak piyano çalıyorum. Yanımdaki kedim Gece. Onu çok seviyorum. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba. Benim adım Yiğit Kıvanç Furtun. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, spor yapmayı ve yüzmeyi severim. Aynı zamanda lisanslı judo sporcusuyum. Büyüyünce ise astronot olmak istiyorum. Şimdiden tüm takım arkadaşlarıma başarılar dilerim. Hoşça kalın.
4: Merhaba, ben Mehmet Emir Uygur. 6. sınıf öğrencisiyim. 11 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. Hobilerim arasında basketbol oynamak, satranç oynamak ve kitap okumak var. Yarışmayı uzun zamandır ailemle izliyorum ve yarışmaya çok uzun zamandır ilgi gösteriyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Emir'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Beril var. Üçüncü masamızda Yiğit ve dördüncü masamızda da Derin. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Emir'le başlayalım. Emir'cim hoş geldin.
6: Merhaba, ben Mehmet Emir Uygur. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında basketbol oynamak, satranç oynamak ve kitap okumak var. Bursa'da yaşıyorum.

0: büyük elçi olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Harikasın Emir'ciğim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Beril'cim hoş geldin.
2: Hoş buldum. Benim adım Beril Sürücü. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. 9 yıldır bale yapıyorum. Yarışmanıza katılmayı çok istiyordum.
1: İyi ki geldin Beril'cim. Sana da teşekkür ediyoruz. Yiğit'cim hoş geldin.
3: Hoş buldum. Benim adım Yiğit Kıvanç Fırtın. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Lisanslı judo sporcusuyum. Kitap okumayı, spor yapmayı, yüzmeyi severim. Şimdiden tüm takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Harikasın. Tüm takım arkadaşlarına başarılar diliyorsun. Ben de size başarılar diliyorum arkadaşlar. Derin'cim hoş geldin.
4: Benim adım Derin. 4 yıldır lisanslı yüzücüyüm. 6. sınıfa gidiyorum. 11 yaşındayım.
1: Ben bu ekibe çok inanıyorum arkadaşlar. Bence şimdiden bir takım oldunuz bile değil mi? Evet. Bir moral alkışıyla başlayalım mı? Hadi bakalım. Emir için geliyor harf tablomuz.
0: Annem Aytül'ün ağası.
1: Aytül Hanım'ın ağası 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Genellikle patlamalardan oluşan yanardağdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması Beril.
1: Volkan.
0: Doğru mu görelim? 50 puanı kumbaramıza attık. Harikasınız arkadaşlar. Emir de Beril'i kutluyor. Çok centilmensin Emir'cim. Teşekkür ederiz. Beril'le devam ediyoruz.
1: Babam Tayfun'un teyzesi.
0: Tayfun Bey'in teyzesi 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Kedilerin ve köpeklerin ön ayaklarına verilen addır. Süremiz başladı.
1: Pati.
0: Sen ne olmak istiyordun Beril'cim?
1: Öğretmen olmak istiyordum.
0: Doğru mu cevabımız? Görelim. Bravo. Çünkü bugün ekipte bir de veterinerimiz vardı değil mi Derin'cim? Evet. Derin de veteriner olmak istiyordu. Yiğit'le devam ediyoruz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 30 puan değerinde ve edebiyattan geliyor sorumuz. Kahramanları çoğunlukla hayvanlar olan ve ders verme amacı taşıyan edebi türdür. Süremiz başladı.
2: Fable.
0: Yiğit'in bu cevabıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Eski Yunan'daki Ezop masalları bilinen en eski masal fable örnekleridir. Kahramanlar genellikle hayvanlardır ve hayvanlar fable'da kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insani özellikleri temsil edecek şekilde yer alır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Derin'le devam ediyoruz.
3: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 70 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Çekmeceli dolaba verilen addır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip var değil mi Derin'cim? Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Çekmeceli dolaba verilen ad ne olabilir?
1: Gardırop.
0: Var mı fikriniz? Emir bir şey söyledin.
1: Gardırop olabilir mi?
0: Çekmeceli dolaba verilen ad. Bir kutu açalım. Son 60 saniyemiz. Düşünelim odayı. Çekmeceli dolap. Onun adı ne acaba? Bir kutu daha açalım. Son 42 saniye. Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha.
2: Şifonyer.
0: Yiğit'in de eli gitti bu tona. Senin de cevabın aynı mıydı?
1: Evet, şifonyer.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlarına? Evet. O zaman Derin, Yiğit, Beril

0: Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunun 4 sorusu geride kaldı bile. Emir için geliyor tablomuz.
1: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 40 puan değerinde ve animasyondan geliyor sorumuz. Baş kahramanı okçuluk becerilerine sahip, kızıl saçlı Merida karakterinin yer aldığı animasyondur. Süremiz başladı.
1: Cesur.
0: Çok emin bir cevap geldi Emir'den. İzledin mi Emir'ciğim? Doğru mu görelim? Bravo. İzleyenler başka kimler arkadaşlar?
1: Ben izlemiştim.
0: Sen herkes izlemişti. Herkes de cevap vardı galiba. Şahanesiniz. Beril'le devam ediyoruz.
1: Hakkari'nin H'si.
0: Hakkari'nin H'si 40 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Genellikle eski, kullanılmış kitapların alınıp satıldığı yerdir. Süremiz başladı. Eski kitaplar. Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Kullanılmış kitapların, eski kitapların alınıp satıldığı yer. Beyoğlu'nda çok vardır. Geçmiş saniye. Hadi bir kutu açalım.
1: Sahaf.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Beril'cim böyle biraz korkarak söyledin ama yüzün evet. Güldü doğru cevabı bulunca. Kutluyorum seni. Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Furkan'ın F'si.
0: Furkan'ın F'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Var olmasına rağmen kimsenin bilmediği bir şeyi ortaya çıkarmaktır. Süremiz başladı.
1: Keşfetmek.
0: Hızlı bir cevap geldi Yiğit'ten. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 80 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar çok güzel gidiyorsunuz. Zerin'le devam ediyoruz.
1: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 50 puan değerinde ve sanatçılardan geliyor sorumuz. Figaro'nun düğünü Türk Marşı gibi eserlerin sahibi ünlü bestecidir. Wolfgang Amadeus... Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım.
1: Mozart.
0: Ekip çalışması derken Yiğit'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Görselde yanımızda şu anda ünlü besteci Mozart 1756 yılında Avusturya'da doğdu. 5 yaşından itibaren beste denemeleri yapan Mozart babası ve ablasıyla birlikte Avrupa'da konserler verdi. Genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen 600'ün üzerinde eser besteledi. Halen müziğin dahi çocuğu olarak anılmaktadır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk ve Emir'le devam ediyoruz.
2: Şanlıurfa'nın şeysi.
0: Şanlıurfa'nın şeysi 60 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kızartılmış patlıcan ve biberlerin domates sosuyla birleştiği yemektir. Süremiz başladı.
2: Şakşuka.
0: Yemeklerle aran iyi mi Emir?
2: İyi.
0: Peki cevabımız doğru mu görelim. Bravo. Peki sever misin şakşuka?
2: Hiç yemedim.
0: Hiç yemedin mi? Ama bildin. Tebrik ediyoruz seni. Beril'le devam ediyoruz.
3: Yalova'nın yeğesi.
0: Yalova'nın yeğesi 40 puan değerinde ve satrançtan geliyor sorumuz.

0: oyuna önce başlayan taşların rengidir. Süremiz başladı.
1: Beyaz.
0: Oynayanlar cevabı hızlıca veriyor. Peki doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu için kaldı sadece iki sorumuz ve iki harfimiz. Yiğit için geliyor harf tablomuz.
1: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 80 puan değerinde ve gökbiliminden geliyor sorumuz. Güneş sistemimizi de içine alan gaz, toz ve milyarlarca yıldızdan oluşan gök adadır. Süremiz başladı.
1: Samanyolu.
0: Arda arda hızlı cevaplar geliyor. Peki doğru mu bu cevap? Görelim. Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Derin için gelsin harf tablomuz.
2: Yumuşak G.
0: Son harfimiz yumuşak G. 80 puan değerinde ve vücudumuzdan geliyor sorumuz. Kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organdır. Süremiz başladı.
2: Göz bebeğim.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan atar mıyız? Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Kenarlarında kirpikler bulunan koruyucu organdır. Hadi
1: göz kapağı.
0: Bir kutu derken Beril'den gelen cevapla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar nasıldı bu tur?
3: Güzeldi.
0: Harikaydınız. Çok da güzel bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum. Şimdi Emir'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
4: 550.
0: 550. Beril?
1: 560.
0: 560 Yiğit.
5: 500.
0: 500 Derin.
2: 530.
0: Herkes 500'lerde. 530 dedi Derin'de. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar tahminlerinizin de üstünde kumbaramızda 600 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1900. Harikasınız. Şimdi ne dersiniz? Hızlıca ikinci tura gidelim mi?
3: Evet.
0: Duyamadım.
3: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Harikasınız. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. İkinci tur için hazırız değil mi?
3: Evet. Evet.
0: Harikasınız. O zaman Emir için geliyor harf tablomuz.
4: Meleğin M'si.
0: Meleğin M'si 120 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. İnsan vücudunda omuz başıyla boyun altı hizasında bulunan uzunca yapıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada değil mi Emir? Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. İnsan vücudunda omuz başıyla boyun altı hizasında bulunan.
1: Köprücük kemiği.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Daha soruyu ikinci kez ben bitirmeden Yiğit'ten cevap geldi. Beril'le devam ediyoruz.
1: Annem, Bahar'ım B'si.
0: Bahar Hanım'ın B'si 110 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Seyahat organizasyonlarına katılanlara gezilen yerler hakkında bilgi veren kişidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması.
1: Alttaki rehberi, evet.
0: Emir bir ekip çalışması başlattı şu an. Ne dedin Emir'cim?
1: Alttaki rehberi olabilir.
0: Emir'den bir rehberi geldi. Böyle bir tahmini var. Ne diyorsunuz arkadaşlar?
2: Bence doğru.
0: Katılıyor herkes sana Emir'cim. Seyahat organizasyonlarına katılanlara gezilen yerler hakkında bilgi veren kişi. Seyahat.
3: Turist rehberi.
0: Bir sor bakalım arkadaşların sana katılıyor mu?
3: Sizce
2: olabilir.
0: Arkadaşları katılıyor. Rehberi Emir'den geldi. Turist de Yiğit'ten geldi. Doğru mu görelim? Bravo. Şahane Emir, bir ekip Emir. Çalışması. Yiğit'cim bir şey Emir. Söylüyor Emir.
3: Emir.
0: Emir'cim Yiğit. Ay harikasınız. Ben de sizi kutluyorum. Yiğit'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Emir'in E'si.
0: Emir'in E'si 120 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Tiyatro, dans gibi gösteriye dayalı dalların genel adıdır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması bakalım arkadaşlar.
1: Sahne sanatları.
0: Doğru mu görelim? Balerin. Balerin Beril değil mi?
1: Evet.
0: Derinle devam ediyoruz.
2: Gamze'nin G'si.
0: Gamze'nin G'si 130 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği tarafından her yıl düzenlenen futbol turnuvasıdır. UEFA... Süremiz başladı.

0: Hadi cevap ama Yiğit'te cevap var mı?
1: UEFA Şampiyonlar Ligi.
0: Doğru mu görelim? 130 puanı kumbaramıza ekledik. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim ama önce tahminler. Emir'cim sence kumbaramızda kaç puan verelim?
2: 1100.
0: 1100 Beril.
3: 1300.
0: 1300 Yiğit.
2: 1000.
0: 1000 Derin.
4: 1600.
0: 1600 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1080 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 1420. Harikasınız. Çünkü bu turda 8 sorumuz daha var değil mi? Bir de final evet. turu var. Hadi bakalım Emir için gelsin harf tablomuz.
2: Yiğit'in Y'si.
0: Yiğit'in Y'si 100 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Güle güle kullan anlamındaki veya yeni bir işe başlayan kişiye söylenen iyi dilek sözüdür. Süremiz başladı.
2: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Şahanesiniz. Beril için gelsin harf tablomuz.
3: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Müşterisi olmadığı için boş oturmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
3: Sinek avlamak.
0: Doğruysa kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Yiğit'im senin için geliyor harf tablomuz.
2: Şempanzenin şeysi.
0: Şempanzenin şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bilmeyerek anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Yanlışlıkla.
1: Emir sende de mi cevap vardı?
2: Evet, yanlışlıkla.
1: İkinizin de eli gitti de butona. O zaman görelim cevap doğru mu? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyorsunuz. Derincem, senin için geliyor harf tablomuz.
3: Timur'un T'si.
1: Timur'un T'si 160 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Sürücünün pedal gücüne motoruyla destek olan

Taşıttır. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama ekip burada. Hadi ekip çalışması. Sürücünün pedal gücüne motoruyla destek olan taşıt.

0: Açalım mı bir kutu daha? Herkes bakıyor gözümün içine. Hadi bir kutu daha açalım. Arkadaşlar bakın, sürücünün pedal gücüne, motoruyla destek olan taşıt. Pedal gücüne. Son 47 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. ...35 saniye, bir kutu daha. Pedalı düşünün, pedalı. Son 17 saniye. Bir kutu daha açalım. Üç, iki, bir. Gelmedi cevap. Peki neymiş görelim? Elektrikli bisiklet arkadaşlar. Pedal dedim, pedaldan belki aklınıza gelir diye. Olsun, daha çok sorumuz var. Emir'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 120 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Bol soslu iki parça yuvarlak ekmeğin arasına konulan köfteyle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Beri.
2: Islak hamburger.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar. Kaldı 3 sorumuz. Ay, ıslak hamburgerleri de burada çok güzel gözükmüyor mu? Acıktık arkadaşlar. Harika gözüküyor ıslak hamburgerler. Şimdi ben merak ediyorum, kumbaramızda kaç puan var? Hadi bir görelim kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 1490 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 1010. Şahanesiniz. Harf tablomuz Beril için geliyor.
2: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 120 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Kişilerin bir araya gelerek bir konuda fikir alışverişinde bulunmasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Kişilerin bir araya gelerek bir konuda fikir alışverişinde bulunması.
1: Beyin fırtınası.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Yapar mısınız arkadaşlar beyin fırtınası?
1: Yaparız.
0: Evet. Yapar mısınız? Yaparız diyor herkes. Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 120 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Adres yazarken kullandığımız APT ve NO kısaltmalarının açılımlarıdır. Süremiz başladı.
1: Apartman numara.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 120 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Derincim kaldı bir harfimiz senin için geliyor.
1: Zehra'nın Z'si.
0: Zehra'nın Z'si 140 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Altın bilezik oyunundaki tekerlemedir. Bileziğini aldılar hem de alıp sakladılar. Bil bakalım saklayan kim? Nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Çok yaşa Emir'cim. Gelmedi cevap. Hadi bakalım arkadaşlar, bir ekip çalışması. Altın bilezik oyunundaki tekerleme. Biliyor musunuz bu oyunu?
1: Hayır.
2: Hayır.
0: O zaman bir kutu açalım. Açalım bir kutu.

0: Hadi bir kutu daha açalım. Bileziğini aldılar. Hem de alıp sakladılar. Bil bakalım saklayan kim? Nokta nokta nokta nokta. Bir kutu daha. Var mı arkadaşlar bir fikriniz? Ne olabilir sizce? Aklınıza ne geliyor bunu duyduğunuzda? ...45 saniye, bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Hani böyle bir oyun vardı, biz böyle birbirimize vuruyorduk. Ne oluyordu?
1: son yeri buldum, elim olabilir mi?
0: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Son 19 saniyemiz, bir kutu daha. Hani böyle vuruyoruz, kaçıyoruz. Ne oluyor? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 4, 3, 2, 1 verir.
1: Bilemezsen elin...
0: Şöyle dokununca birbirimize ne oluyor?
1: Elim sende.
0: Başka bir şey. Olmadı. Yiğit.
2: Bilemezsen ebesin.
0: Emir, sende de cevap vardı evet. Galiba. Katılıyor mu herkes Yiğit'e?
1: Evet.
0: Peki
1: evet.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Arkadaşlar harika bir ekip çalışması yaptık. Şimdi finale gideceğiz değil mi? Ama öncesinde bir kumbaraya gidiyoruz. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1770 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 730. Yani ne demek oluyor Emir?
3: 5 soru bilmemiz lazım.
0: 5 soru bilirsek eğer ödül bizim mi? Evet. Her soru 200 ama. 200, 200, 200, 200. Yani 4 soru. 4 soru bilirsek ödül bizim. O zaman arkadaşlar hızlıca gidelim mi?
1: Evet.
0: Gitmeden önce merak ediyorum nasıl geçti bu tur?
1: Çok güzel.
4: Çok eğlenceli.
0: Emir'cim nasıl oldu senin için?
3: Çok güzeldi, çok keyif aldım.
0: Keyif aldım, teşekkür ediyoruz Beril'cim.
1: Çok güzeldi, çok eğlenceliydi ve ekip ruhumu çok güzel yansıttık.
0: Değil mi? Çok güzel bir ekip oldunuz arkadaşlar. Kutluyorum sizi Yiğit'cim.
4: Bence de çok eğlenceliydi. Çok eğlendim ben de, keyif aldım.
0: Derin.
5: Çok eğlenceliydi, çok keyif aldım. İyi ki gelmişsiniz.
0: İyi ki gelmişsiniz. Herkes çok eğlendi. O zaman bu eğlenceyle biz nereye gidiyoruz arkadaşlar?
1: Finale.
0: Final turuna gidiyoruz.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Olmaz ki öyle şey canım.
12: Hibiskren versem?

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalindeki rock yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Cansın be Gemini.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Claire Home, evinize hoş kokular ve şık dokunuşlar getiriyor. Kolonya, dekoratif mum, oda kokusu, oda spreyi ve sıvı sabun çeşitleriyle Claire Home serisi şimdi sadece A101'lerde.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obseso. Yeah. Obseso. Let's go. Yeah.
9: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Sütten gelen yoğun kıvam ve Antep fıstığı lezzetiyle yeni Obseso Creamy Latte. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
12: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
11: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
13: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
11: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
13: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
8: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
9: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Evet sevgili Dimes Kullaymik sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
11: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
10: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Cool Lime Mix.
12: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
13: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
14: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
13: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
14: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
13: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
14: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
13: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
14: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Red Bull Sea Blue 250 mililitre enerji içeceği 70 lira.
18: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
19: Ama bir mucizeye gerek var.
18: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
19: İşte bu Fairy mucizesi.
18: Fairy 30 dakikada mucize.
20: Geceliği 4200 lira.
21: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
22: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
10: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
11: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
12: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
11: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
14: Gün burada uyuyamayacağız.
11: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Bir şey etkisi ama.
0: Evet. Bir ekip çalışması başladı.
1: Kelebek etkisi. Olmuyormuş, evet.
0: Olmuyor muymuş? Oluyor mu görelim? Doğru mu cevabımız? Olmadı. Yiğit ekip çalışmasını başlattın, değil mi?
2: Tavşan etkisi. Tavşan etkisi.
0: Kelebekten tavşana geçtik. Tavşan etkisi mi doğru cevabımız? 200 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Tavşan da olmadı.
1: Rüzgar etkisi.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Başka ne olabilir arkadaşlar? Bakın zincirleme reaksiyona sebep olan durumları anlatmak için kullanılan ifadedir. Zincirleme reaksiyon. Bir kutu açalım. Yiğit.
2: Yanlışlıkla engel.
0: Yanlışlıkla mı oldu? Peki. Yani cevap gelmedi Yiğit'ten bu durumda. Olmadı. Ne olabilir arkadaşlar? Zincirleme reaksiyona sebep olan durumları anlatmak için kullanılan ifade. Tavşan dedik, kelebek dedik, rüzgar dedik. Son 15 saniye. Var mı cevap? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir saniye ve bitti süremiz. Görelim mi neymiş? Herkes bir etkisi dedi. Yiğit etkisini başlattık. Görelim cevabımız neymiş? Ya herkesin bildiği bir şeydi aslında değil mi?
1: Evet.
0: Arkadaşlar daha 7 sorumuz var öyle. Aa demek yok değil mi? Nasılsınız? Bir enerjileri göreyim. Bir enerjiler güzel mi? Harikasınız. Evet, Beril'le evet. Devam ediyoruz. Hangisi olsun?
1: Pekiştirmeler Adana.
0: Pekiştirmeler Adana'nın ağası. Sorumuzu görelim. Çok belirgin anlamındaki pekiştirmedir. Süremiz başladı.
1: Apaçık.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Beril'cim sen apaçık dedin, ben de dedim ya cevap doğruysa eğer diye. Emir oradan böyle yapıyor. Doğru. Hadi bakalım bir kumbaramıza gidelim. Olur mu arkadaşlar? Kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1970 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 530. Şahanesiniz. Yani kaç soru bilirsek ödül
1: bitir.
0: 3 soru bilirsek Yiğit için gelsin kategorilerimiz.
1: Ana İrem'in iyisi.
0: Ana İrem'in iyisi sorumuzu görelim. Hayatımızda çok önemli bir yeri olan kişinin sevgisini, şefkatini ifade eden sözdür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Ama ekip burada. Hadi ekip.
1: Çok insani.
0: Çok
1: insani.
0: İnsani. Emir çok insani dedi. Bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Olmadı. Bir kutu açalım. Hayatımızda çok önemli bir yeri olan kişinin sevgisini, şefkatini ifade eden söz. Hayatımızda çok önemli olan bir kişi. Şefkati, sevgisi. Son 25 saniyemiz.

0: Açalım bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. 5, 4, 3, 2 Emir.
1: Ana yine mi?
0: Ana?
1: Yine mi?
0: Ana yine mi? Mi dedi Emir. Doğru mu acaba? Görelim. Olmadı.
1: Ana yeğeni.
0: Yeğeni. Ana yeğeni mi doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Bitti süremiz. Ne olabilir?
1: Ana yeğeni olabilir mi?
0: Başka ne olabilir? Şefkat, sevgi. Nereden gelir onlar?
1: Ana yürekli.
0: Hadi görelim bakalım neymiş cevabımız? Ana yüreği arkadaşlar. Aa. Hani derler ya ana yüreği buna dayanmaz. Ana yüreği diye. Değil mi?
1: Evet.
0: Ama kaç sorumuz var daha? 5 sorumuz var arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım derinle devam ediyoruz.
2: Kuşlardan babam Çağlar'ın Ç'si.
0: Kuşlar Çağlar Bey'in Ç'si. Sorumuzu görelim. Geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince ve uzun kanatlı bir kuştur. Süremiz başladı.

0: kırlangıç.
1: Yiğit'ten gelen bu cevap eğer doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Arkadaşlar, kaç sorumuz kaldı acaba? Yani kaç soru eğer bilebilirsek ödül bizim olacak?
2: İki.
1: Mi? Evet. Görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 2170 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puansa 330. Dediğiniz gibi eğer iki soru bilebilirsek ödül bizim Emir için geliyor kategorilerimiz.
3: Genel kültür, Venüs'ün V'si.
1: Genel kültür, Venüs'ün V'si. Sorumuzu görelim. Bir akarsuyun sularının toplandığı alana verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir akarsuyun sularının toplandığı alana verilen ad. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Savana. Savana.
0: Savana mı? Acaba biraz yetti mi? Bir bakalım.
1: Savana.
0: Doğru mu görelim? Eksik mi vardı, fazla mı? Savana.
1: Tutmuyor muydu?
0: Yetmedi değil mi? Hadi bir kutu daha açalım. Bir akarsuyun sularının toplandığı alan arkadaşlar.
2: Havna. Havna.
0: Havna dedi Emir. Cevabımız havna mı? 200 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz görelim. Olmadı.
3: Havma. Havma.
0: Derin havma dedi. Havma cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Olmadı.
1: Havna.
0: Kim söylemişti havnayı?
1: Söylenmiş mi?
0: Söylendi mi? Havna mı? Görelim. Olmadı.
2: Havga.
0: Bütün harfleri deniyoruz arkadaşlar. Emir'in cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz?

0: Olmadı.
1: Havla.
0: Bir daha Yiğit'im.
1: Havra.
0: Havra dedi. Görelim doğru mu? Olmadı.
2: Havza.
0: Havra dediniz, havna dediniz. Başka? Havma.
1: Havla.
0: Başka neydi? Dediniz, dediniz. Peki doğru cevabı buldunuz mu görelim? Arkadaşlar, Yiğit seni kutluyor Beril'cim. Arkadaşlar bir soru bilirsek ödül bizim. Hadi bakalım gelsin kategoriler Beril için.
2: Kuşlar yumuşak ye.
0: Kuşlar yumuşak ye sorumuzu görelim. Serçegillerden koyu renkli ve ötücü bir kuştur. Süremiz başladı.
2: Sırcık.
0: Hızlı bir cevap geldi Beril'den arkadaşlar. Cevap doğruysa eğer ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
3: Süper kumbara.
0: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Beril. Bravo Beril. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Derin. Bravo Derin. Arkadaşlar harikaydınız. Böyle denedik, yanıldık, ekip çalışması yaptık değil mi? Muhteşemdiniz. Sizi kutluyorum. İyi ki geldiniz. Şimdi ödül nerede gören var mı?
2: Orada. Orada.
0: Bu tarafta mı? Ödül ablamız her zamanki yerinde. Duygucuğum teşekkür ediyoruz ödül ablamıza. Tabletler elinde orada köşede karanlıktan çıkıyor. Diyorum ki bir gün daha aydınlıktan çıksın değil mi arkadaşlar? Hep karanlıkta evet. Kalıyor. Derincim iyi ki geldin. Yiğitçim iyi ki geldin. Berilcim iyi ki geldin.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Ve Emircim iyi ki geldin.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Şu anda Ataşehir ilçesinde Cumhuriyet Parkı'ndayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Burası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Parkı. Gerçekten çok keyifli bir park. Buraya geldiğiniz zaman, Ataşehir'e geldiğiniz zaman ya da Ataşehir'deyseniz eğer burada yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz, banklarda oturup dinlenebilirsiniz, pikniklerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki ateş olmadan pikniğinizi yapabilirsiniz. Bugün çocukları olan anne ve babalar özellikle

ekranın karşısında rahatça otursunlar. Çaylarını alsınlar. Çocuklarımla ben ne yapabilirim? Nerede nasıl vakit geçirebilirim diyorsanız özellikle bu bölümü kaçırmayın. Çünkü gerçekten çocuklarınızla birlikte eğlenceli ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir bölüm. Tekrar belirtiyorum, sizleri bekliyor. Ama öncesinde bir enerjimizi toplayalım yahu. Güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sakın ekranların karşısından ayrılmayın.

Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağımızı söylemiştik sevgili seyirciler Ataşehir'de. Şu anda Ataşehir'de Kayışdağ Caddesi'ndeyiz. Sizi çok ama çok güzel kahvaltı yapabileceğiniz bir yere götüreceğim. Hatay usulü kahvaltı var. Birazdan gireceğimiz yerde ve şu kadarını söyleyeyim size, hafta sonları buraya gelirseniz kesinlikle yer bulamazsınız. Ne duruyoruz? Haydi girelim içeri, Hatay usulü kahvaltı yapmaya.

Sevgili seyirciler, bu güzel yere girdik. Üstümüzü başımızı çıkarttık. Sizi masada karşılamak yerine burada karşılamayı uygun gördüm. Nedeni ise burada satılan birbirinden güzel yöresel ürünler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi şu bölüme geçtiğimiz zaman burada kömbe satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Recep de göstersin sizlere. Kömbe Hatay'da bayramlarda imece usulü yapılan yöresel bir kurabiye çeşidi biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde de eğer kömbeyi seviyorsanız böyle kömbeden alabilirsiniz. Yine buraya geldiğiniz zaman çeşitli hediyelik paketler var. Şöyle zeytinyağlı hediye paketleri var. Yani seçtiğiniz ürüne göre fiyat artabiliyor, düşebiliyor. Bu arada burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de karnınızı doyurabilirsiniz diyelim. Ve sizi önce bu güzel mekanla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa bir masaya oturalım ve sizleri karşılayalım. Mekana baktınız, mekanda neler olduğuna baktınız. Gerçekten çok ama çok keyifli bir yer burası. Tekrar belirteyim, Ataşehir'de Kayışdağ Caddesi'nde sevgili seyirciler. Hatay usulü kahvaltı yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Hatay yemeklerini yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Dışarıda da söylediğim gibi hafta sonları gün boyu fazlasıyla kalabalık oluyor. Onu tekrar belirtmek isterim. Hafta içi de öğlen ve akşam saatlerinde bayağı bir yoğunluk oluyormuş. Şimdi buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yapmak istiyorsanız serpme bir kahvaltı söyleyebilirsiniz. Bu kahvaltı en az 2 kişilik oluyor. Burada bayağı kilo alırsın gelsen. Ekmeği çok güzel diyor Recep. Salçalı ekmeği çok güzel diyor. Mumbar var, aşur var mesela, bakla ezmesi var. Yani Hatay usulü bir şey yemek istiyorsanız geleceğiniz tek adres burası diyelim. Ve biz serpme kahvaltımızı söyleyelim.

0: Ve kahvaltımız geldi. Gerçekten çok ama çok güzel bir kahvaltı. Gözüm fazlasıyla doydu. Karnım da birazdan doyacak. Şimdi kahvaltılık sos, kırmızı zeytin, tuzlu yoğurt. Neydi? Cevizli muhammara, humus, kömür çukur pekmeziymiş, kabak reçeli, nar reçeli, samanda biber reçeli. İlk kez duydum. Vallahi onun dışında Hatay usulü şöyle sıcaklar, Hatay usulü ekmekler. Biberli ekmek, biraz önce salçalı ekmek demişti kameraman arkadaşım Recep Hatay'a özgü ama biberli ekmek ve zahterli ekmek. Ve ne böreği?
1: Kaytaz
0: böreği. Valla ben ilk kez Hatay usulü kahvaltı yapıyorum. Ekran karşısında Hataylı varsa lütfen kusura bakmasın. İlk kez bu yiyecekleri de duyuyorum. Biberli ekmeği çok merak ettim. Biberli ekmekle başlayacağım. Bayağı güzel. Ben hepsinin ismini de aklımda tutamadım ama o kadar güzel görünüyor ki. Böyle menemenimi tabağıma alacağım, burada banacağım. Vallahi son zamanlarda yediğim en güzel kahvaltılık sosu, en güzel menemeni, biberli ekmeği burada yedim, yemin ederim. Hatay'dan geliyor. Mutlaka İstanbul içindeyseniz, bu çevreye yakınsanız ve İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız, kahvaltı yapmak için böyle güzel bir yer arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'da servis başlıyor. Akşam 10.30'a kadar açık. Öğlen 3'e kadar da kahvaltı servisi alabilirsiniz. Şimdi tabii ki ben bu güzel kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Kahvaltımı yapayım. Kahvaltım bittikten sonra sizi Ataşehir'de çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Çocuklu aileler, teyzeler, anneanneler, babaanneler, anneler, babalar, ekran karşısından ayrılmayın. Çocuklarınızla nerelerde vakit geçirebilirsiniz? Birazdan göreceğiz. O zaman kahvaltı bittikten sonra buluşalım.

Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Ataşehir Bulvarı diye geçiyor burası. Burada çok ama çok keyifli arkamda bir alışveriş merkezi var sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman hem alışverişinizi yapabilirsiniz tabii ki, hem de sıcak soğuk içeceğinizi yudumlayabileceğiniz birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Ama en önemlisi, çocuklarınızla vakit geçirmek istiyorsanız, çocuklarınızla farklı yerlere gitmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. Şimdi sizi çocuklarınızla birlikte vakit geçirebileceğiniz çok ama çok keyifli yerlere götüreceğim. Ne duruyoruz? Hadi gelin AVM'nin içine girelim ve nereleri keşfedeceğiz bakalım.

Sevgili seyirciler, Atatürk Mahallesi'nde Ataşehir Bulvarı'nda bulunan çok güzel bir alışveriş merkezinde sizi çok ama çok keyifli bir yere getirdim. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası 6 aylık bir yer ve bütün annelerin, babaların keşfetmesi gereken bir yer. Bunu bütün ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz önce sizden önce gezdim ben. İlk önce şunu dedim. Yani çocuğum olursa mutlaka buraya gelmem gerek dedim. Bence bütün anne ve babaların gelmesi gereken bir yer ve böyle bir yer her yerde olmalı diye düşünüyorum ben. Şimdi buraya geldiğiniz zaman öncelikle bu alanı göstereyim buradayız diye. Buradaki kafede çocuklarınızla ya da bebeklerinizle birlikte bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Hafta sonları burada kahvaltılar oluyor. Burada kahvaltınızı güzelce yaparken çocuğunuz aktivitede yer alıyor ve siz de burada kahvaltınızın ya da sıcak soğuk içeceğinizin keyfini çıkartıyorsunuz. Sizler ve çocuklarınız burada fazlasıyla düşünülmüşsünüz. Bakın bebek sandalyeleri ve masaları burada mevcut. Bebeklerinizi buraya oturtabilirsiniz.

Şimdi buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Bir kere çocuklarınızla birlikte her aktiviteye katılabilirsiniz. 0-8 yaş dedim. Şimdi 0 yaşındaki bir çocuk buraya geldiğinde ne yapabilir Yıldız diyebilirsiniz. Ne mi yapabilir? Masaj yaptırabilir. Buraya çocuklarınız geldiği zaman...

estetik dersine girebilir. Onun dışında sınıflar var. Atölye çalışmalarında bulunabilirler. Sınıflarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayabilirler. Siz de hem jimnastik yaparken hem de çocuğunuz burada arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken, yemek yerken ya da oyun oynarken bu camlardan çocuklarınızı eğitmenler eşliğinde keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar.

0: böyle aktiviteler falan yapıyorlar. Bak simin içine bir şeyler döktü. Duvar için, duvar için mi? Ne yapıyorsunuz?
1: Kartane yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz? Kartanesi yapıyorsunuz. Ha, bakın böyle simli simli ürünler de döktüler. Aktivite yapıyorlar oyun gruplarında.
1: Maria.
0: Bence çok eğlenceli. Tekrar belirteyim. Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde burası. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Son kez buraya bir göz atın. Çocuklarınızla gideceğiniz yerler bitti mi sandınız Ataşehir'de? Tabii ki bitmedi. Siz son kez buraya bir göz atın. Sonrasında ben sizi yine çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Anne ve babalar, ekran karşısından ayrılmayın lütfen.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere geldim. Bir kere onu söyleyeyim size. Anne ve babalar dedik. Bugün ekran karşısından ayrılmayın dedik. Gördüğünüz gibi hem çocuklar hem de burada anneler babalar eğlenebiliyor. İstiyorsanız çocuklarınız burada keyifli vakit geçirirken onları izleyebilirsiniz. Şimdi arkamda denge parkuru var. Kapalı alandaki en büyük denge parkuru, arkamda görmüş olduğunuz denge parkuru. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Burada tabii ki sadece denge parkuru yok. Burada keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok ünite var. Aynı zamanda trambolinde zıplama imkanınız var. Yani burada yok yok. Haftanın 7 günü açık. Hupa lupa sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar buraya gelebilirsiniz. Şimdi burası Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük, ilk denge parkuru. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman 95 santim üzeri olan çocuk büyük fark etmiyor. Herkes bu denge parkuruna çıkabilir. Şimdi ben yukarıya çıkacağım ve bakalım dengede ne kadar durabileceğim.

Denge Parkuru'ndayız. Burada 95 santim üzeri çocukları görüyorsunuz. Aşağı tarafta veliler onları izliyorlar. Benim velim de bugün Recep, kameraman arkadaşım. Şimdi ben azıcık böyle tedirginim ama çocuklardan cesaret toplayıp ben de dengede kalacağım. Bu arada gayet emniyetlisiniz, onu söyleyeyim. Eğer buradan düşerseniz sadece sallanıyorsunuz. Şu giydirdikleri emniyetler sayesinde. Bakalım yürüyebilecek miyim? Program için, sizler için yapmadığım kalmadı sevgili seyirciler. Şu anda korkuyor muyum? Vallahi billahi korkuyorum. Ama ben bunu başaracağım. Zor ama bence çok keyifli.

gerçekten çok keyifli. Türkiye'nin ilk ve en büyük kapalı macera parkı. Vallahi çocuk olmak varmış. Çok ama çok keyifli. Tabii burada kaldık. Bu arada yukarıda eğitmenler de var. Size yardımcı olabilecek. Herhangi bir şeyde eğitmenler yardımcı oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka buraya gelin sevgili seyirciler. Çocuk olmanıza gerek yok. Gerçekten de 95 santimin üstündeyseniz mutlaka bu denge parkurunu deneyin. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin.

0: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır.
0: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
14: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
14: Ariel ile her yıkamada daha beyaz.
15: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle.
16: Yıldır hep seninle.
17: Otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
19: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
8: Biz orada. Gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
9: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
8: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
10: Atı canım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.
8: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
12: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
13: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
14: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
15: Yarın gidip karşılayalım onu.
16: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
17: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
18: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
11: Gidiyoruz Abbas.
19: Nereye?
11: Şimdi görürsün.
20: Hınç birazdan TV4'te.

kadar güzel şeyler var ki burada sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi hem büyüklere hem de küçüklere hitap ediyor. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin ve bence mutlaka böyle yerlere gelin. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. Arkada görmüş olduğunuz VR Zone 365 derece dönüyor. İzlenilen filme göre hareket ediyor koltuk. Bayağı keyifli. Trambolin var. Trambolinde yer çekimine meydan okuyup hop zıplayabilirsiniz. Tabii ki küçükleri geçerek tırmanmayayım. Değil mi? Öncelik çünkü küçüklerin. Biz içimizdeki çocuğu öldürmeyelim dedik ama şimdi biraz tırmanma duvarını anlatayım size. Şimdi tırmanma duvarları, her bir tırmanma duvarı 8 metre, kullanım süresi 30 dakika, 4 yaş ve üzeri misafirleri bekliyor buradaki tırmanma duvarı. Kullandığınız ya da deneyimlemek istediğiniz her bir bölüme farklı ücret ödüyorsunuz. Sizi tekrar burayla baş başa bırakalım ve sizi çok ama çok keyifli bir yere götürelim.

şey söyleyeceğim, bu çok iyi ya. Gerçekten. Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyim. Yine Ataşehir'de, Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde bir AVM'nin içindeyim. En alt kattayız. Çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz yerleri gösterdim size. Yine burada da çocuklarınızla birlikte çok ama çok güzel vakit geçirebilirsiniz. NASA uzay sergisi burası. Buraya geldiğiniz zaman uzayda nasıl bir hayat olduğunu görebiliyorsunuz. Yer çekimi simülatörü, bu görmüş olduğunuz Mars yer çekimi simülatörü. Uzayda bu şekilde yürüyorsunuz. İsim? Umut beni şu an bıraktı, ben kendi kendime yürüyorum mesela. İstiyorsam boşadabilirim. Burada gerçekten çok ama çok keyifli bir saat, dakika sizleri bekliyor. İstiyorsanız lisanslı ürünleri buraya geldiğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. İstiyorsanız yani burada birbirinden güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İstiyorsanız uzaydaki hayatın nasıl olduğunu buradaki deneyimli arkadaşlarımızdan dinleyebiliyorsunuz. Bu sergiye mutlaka ama mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum ben, büyük küçük. Haftanın 7 günü açık bir sergi. Biletleri isterseniz girişten satın alabilirsiniz. İsterseniz de internetten diyelim ve uzayda bu şekilde yürünüyormuş. Biz de yürümeye devam edelim.

de devam. Ne dersin, koşmaya da devam dedi. Devam. Ha, bu arada ben uzayda yürüyorum ve koşuyorum ya, birazdan sizi yine çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Orada buluşalım. Ama ilk önce uzayda hem yürüyeyim hem de biraz koşayım.

Eğlenceye doyduk mu, gezmelere doyduk mu? Tabii ki doymadık. Televizyonunu yeni açanlar, koltuklarınıza rahatça yaslanın. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir yere daha getirdim. Küçük büyük demeden burada da çok ama çok güzel vakit ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ataşehir'deydik, şimdi Üsküdar Ünalan Mahallesi'ne geldik sevgili seyirciler. Burada sualtı akvaryumunda gezeceğiz. Güzel güzel canlıları göreceğiz ve onları besleme imkanımız varsa besleyeceğiz. Tabii ki haftanın kaç günü açık olduğunu, giriş ücretlerinin bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Ve sonunda mı çok ama çok keyifli bir yerde tatlı yiyeceğiz. İstanbul Anadolu yakasından 360 derece görebileceğimiz bir yerden. Beklemede kalın.

yakasında gezimiz tüm ama tüm hızıyla devam ediyor. Tekrar belirtelim, Ataşehir'deydik. Geldik Üsküdar'a, Ünalan Mahallesi'ne. Burası çok ama çok keyifli bir yer sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi sevgili seyirciler, burası su altı akvaryumu. Ama buraya geldiğiniz zaman sadece su altındaki canlıları görmüyorsunuz. Birbirinden farklı canlıları da görebiliyorsunuz burada. Bir kere onu söyleyeyim size. Haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Burası sabah 10'da açılıyor, akşam 21.15'te kapanıyor. Girdiğiniz zaman biletleri alabilirsiniz burayı gezmek için. Ama internetten alırsanız daha avantajlı olduğunu da söylemekte fayda var. Önce siz buraya şöyle bir göz atın, sonrasında ben sizi içeriden karşılayayım.

Sevgili seyirciler, burada iki adet berbet maymunu var. Buraya geldiğinizde bu iki maymunu da görebilirsiniz. Şu anda besleme yapılıyor. Şimdi doğaya alışkın olmadıkları için doğaya direkt olarak gittiklerinde ölümle karşılaşabilecekleri için burada koruma altında bu iki maymun. Bu su altı akvaryumu çok ama çok güzel. İnsanın zihnini de dinlendiriyor. Su zaten gerçekten de insanın zihnine iyi geliyor. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'u çeyrek geçeye kadar açık. Mutlaka ama mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi muhteşem bir seyir terasına götürüyorum şimdi.

Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Bir kere onu söyleyeyim size. Dışarısı ayrı keyifli, içerisi ayrı keyifli. Burası İstanbul'u 360 derece gören bir seyir terası. Adalar manzarasını görüyorsunuz. Buradan 3 köprüyü birden görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya geldiğinizde bir şeyler yiyip de içebiliyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Sualtı Akvaryumu'yla buranın biletlerini birlikte aldığınız zaman indirimli bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Şimdi siz şöyle bir İstanbul'a tepeden bakın ve buralara şöyle bir bakın. Sonrasında buluşalım. Kafesi de var demiştim ya. Şimdi birazdan kafeye oturacağız. Tatlı yiyip tatlı tatlı konuşacağız kahve eşliğinde. Ama benden size tavsiye mutlaka ama mutlaka İstanbul'daki Ünalan Mahallesi'ndeki bu yere, bu seyir terasına mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Hem alışveriş yapıyorsunuz, hem bir şeyler yiyip içiyorsunuz, hem de İstanbul'u 360 derece izliyorsunuz.

0: Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Yukarıda da bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, alt katta da. 48 katlı, 200 metre yüksekliğinde yerden bu seyir terası, denizden de 300 metre yüksekliğinde, onu söyleyebilirim size. Şimdi ben iki tatlı söyledim, cheesecake ve çikolatalı tart, bir de kahve söyledim.
1: Vallahi.
0: Son zamanlarda yediğim en güzel cheesecake olabilir. Çok hafif ve çok güzel. Gerçekten son zamanlarda yediğim en iyi cheesecake. Şöyle çikolatalı tartın tadına bakalım bir de. Çikolatalı tartın içinden karamel akıyor. Son zamanlarda yediğim en iyi tatlılar olabilir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz şöyle bir etrafa göz atın. Ben de bu tatlıları yiyeyim.

sırf bu tatlılardan yemek için buraya gelinir. Hani yükseklik korkunuz olabilir belki ama gerçekten bu tatlılara değer diyelim. Ve bugün çok ama çok keyifli vakit geçirdik. Umarım ekran karşısında sizler de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola efendim. Bugün çocuklarınızla nerede neler yapabilirsiniz? Hep beraber ailecek ya da yeğenlerinizle ya da içinizdeki çocuk ölmediyse siz neler yapabilirsiniz? Onları göstermeye çalıştık sizlere. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Öpüyorum, hoşça kalın.

Çok karışık işler. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün neredeyim? Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Saraycı Atölyesi'nde çalışacağım. Böyle deriden kemer.

0: 5, 4, 3, 2, 1, kayıt.
1: Efendim, ben Dilan hocamın yanına geldim. Nasılsınız bugün? Nasıl
2: İyiyim,
1: gidiyor her şey?
2: İyi gidiyor. Dersteyiz.
1: Çok güzel, çok keyifli bir çalışma var arkamızda. Bugün ben cüzdan yapmak istiyorum dedim ama yapabilir miyim onu da bilmiyorum deriden.
2: Ben inanıyorum sana. Yapabileceğine inanıyorum.
1: Gerçekten mi?
2: Çok zor bir şey değil.
1: Böyle deri kokusunu çok seviyorum ben sevgili seyirciler. Bugün deri çalışacağımı öğrenince de çok mutlu oldum ben.
2: Yumuşak bir deri.
1: Evet, yumuşak.
2: Özellikle çalışması daha kolay oluyor yumuşak deriyle. Seni yormak istemediğim için bunları seçtim.
1: Gerçekten mi? Yorum beni, hiç problem değil.
2: Yorulmanı istemiyorum. İşten soğuma.
1: Öyle mi?
2: İki tane derimiz var. Hangisiyle çalışmak istersin?
1: Ben direkt kırmızıya yöneldim ama
2: kırmızı.
1: Uygun mudur bu?
2: Uygundur. Çalışabilirsin. Tamam. İpliğin de var, kırmızı ipliğin.
1: Ha, elle dikiyoruz değil mi?
2: Elle dikiyorsun. Evet, taraş dikişi. Biraz zor ama gözünü korkutmak istemiyorum.
1: Yo, yaparım ben bir şekilde ya. Alıştım artık.
2: Yapabilirsin.
1: Diye düşünüyorum, bilmiyorum ama.
2: Yapacaksın. Ben yardım edeceğim sana.
3: Dilan hocam, Tuğba yapabilirim diyorsa tam tersi oluyor. Sizi çok yoracak, haberiniz olsun.
2: Kalıbımız bu şekilde. Ben senin için hazırladım çünkü... bunun için ayrı bir günümüz olmalıydı seninle.
1: Davet,
2: bu şekilde.
1: Ben bunu görünce davetiye zannettim.
2: Küçük
1: bir Ayberk dedi, ben de diyor. Niye? Evlenecek için mi acaba Ayberk? Algıda seçicilik.
2: Şık tamam. Bir davetiye olacak o zaman.
1: Evet.
2: Şu şekilde derimizin kenarından koydum. Biz bunu normal kalemle çizmiyoruz. Gümüş kalem.
1: Özellikle
2: kalem. Deri için üretilmiş bir kalem.
3: Gümüş kalem mi? Merak ettim Tuğba, nasıl bir şey?
1: Ve çizim başlar. Değil mi hocam?
2: Evet, kalemimizi tutuyoruz.
1: Şuradan mı şöyle yapmıştık? Dur şöyle yapalım. Tamam.
2: Ağırlık merkezi ortada.
3: Tuğba, biraz güven kendine. Elin titriyor sanki.
1: Korkuyorum yanlış bir şey
2: bakalım
1: yapacağım diye.
2: Bakalım çıkıyor mu? Evet, tamam.
1: Çıkıyor mu?
2: Çıkıyor oldu. Şimdi ne yapacağız? Burada ben kalıplarımda işaretler almışım. Bunlar... kalıplarımı nereden katlayacağım, ne şekilde dikeceğim bunları gösteriyor. Yanlardan da şöyle ufak işaretlerimizi alıyoruz. Hı hı. Bunlar bizim dikiş siperlerimiz. Evet, bu şekilde çizdik.
1: Aa, ne güzel şey çıktı, hemen altına kalıbı çıktı.
2: Şimdi cetvelimizi kullanarak 1 santimlik paylar veriyoruz bunda. Şöyle cetveli kullanabilirsin.
1: 1 santimlik pay içine mi katlanacak?
2: İçine katlanacak. Evet, hem temiz durması açısından hem de kolay dikebilmen için. Şimdi şuraya kadar, şuradan şuraya kadar 1 santim böyle işaret almanı istiyorum senden.
1: Ha, bir dakika. Hangisiydi?
2: Bu şekilde noktalarımı birleştiriyorum. İşaretlerini almıştım ya. Buraya kadar. Siperime kadar. Burası benim dikiş payım, temiz katlama payım.
1: Ha, tamam, içine gelecek orası.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Daha sonra diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Burada işaretini almıştım. Şimdi sana bırakayım bu tarafa.
1: Emin misiniz?
2: Evet.
1: Şurayı taklit edeyim ben.
2: Taklit edemem. Aynı benim öğrencilerim gibisin Tuba. Kalıbı sana hazır verdim. Daha yapabileceğim bir şey yok. Daha yapamam
1: belki
2: başka bir şey.
1: Başka şeyler.
2: Evet, şuraya kadar gelebilirsin.
3: Dilan hocam, imkan olsa Tuğba tüm işleri size yaptırır.
2: Şimdi kesim işlemine geçiyoruz. Kalemimizi bırakıyoruz. Tuğba, bu deri kesme bıçağı. Maşalı bıçak diyoruz.
1: Ben bunu
2: sarıcıya
1: makasla yazan keseceğiz biliyorum.
2: Makas yok.
1: Yok
2: makas
1: mu?
2: Bizde sadece iplik kesmede kullanılır. Evet, bunu tutmak kolay değil ama bunu da öğreneceksin.
1: Kolay mı sandın? Hemen
2: kolay mı sandın?
1: Ben programın
2: aynen
1: adını.
2: Şimdi bıçağımızı nasıl tutmamız gerekiyor onu ilk önce göstereyim.
1: Tamam.
2: İşaret parmağımız oyuntuya gelecek. Baş parmağımla siper yapacağım. Diğer parmaklarım da bana yön gösterecek.
1: Bu şu an iki parmağımızı daha işlevsen diğerleri de yardımcısı.
2: Yardımcı. Yamuk yapmamız.
1: Ay bir de ben solağım ya. Yine bak bir şey oldu. Şöyle.
2: Evet. Solaklar da yapabiliyor Tuba.
1: Biz de insanız. Biz de yaparız.
2: Evet, bakalım. Kesmiş misin?
1: Yuhuu.
2: Şimdi diğer taraflar aynı işlemimizi yapıyoruz.
1: Tamam, yaparız.
2: Yaptın. Harika.
1: Nasıl ciddiyim ama? Çizmemiş.
2: Yapamadın.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Sana inanmıştım oysa ki.

0: Bana inanmamın daha önce söylemiştim
1: evet,
0: sana ama.
1: İnanmayacağım artık.
0: Ama o kadar bastırdın.
1: Biraz daha sıkı.
0: O kadar bastırdın.
1: Güçlü olduğuna inanıyorum senin. Yapabilirsin bunu. Biraz daha.
0: Hah, şükür.
1: Ucunu da ben keseyim bari.
2: Bakın Dilan hocam, Tuğba siz farkına varmadan işi size yaptırıyor. Onun taktiği bu.
1: Diğer tarafta aynı şekilde.
0: Ha, artık oval mi olacak şurası?
1: Evet,
0: yoksa?
1: Oval. Aa. İşte burası biraz seni zorlayacak.
2: Kolay mı sandın Tuğba?
1: Evet, seni biraz daha zorladı. Nedeni?
0: Kolum ağrıdı.
1: Hayvanın göbek kısmına gelen deri parçası öyle daha mi yumuşak oluyor. Burayı da keselim.
0: Yine Ayber telefonla bir şey yazmış. Yüzümüzü kara çıkarma, o cüzdanı yap ve gel. Niye? Çünkü cüzdanı sen mi istiyorsun Ayber? Ha? Ne diyorsun? Senin mi olacağını zannediyorsun?
1: Hayır, Tuğba'nın olacak. Tuğba yapıyor çünkü.
0: Hey, bunu alacak, kız arkadaşına götürecek. Ben bilmiyorum sanki seni. Hayır efendim.
1: Evet şimdi Tuğba.
0: Evet, devam ediyoruz.
1: Dikkat etmen gereken noktaya geldik. Kapak kısmımızın, bu cüzdanımızın kapak kısmı kesilen evet taraf. Yuvarlak tarafları var, yuvarlak hatları. Bundan dolayı bıçağımızı biraz daha kavisli tutacaksın. İlk başta ben yapayım istersen.
0: Evet, bence de sen yap.
1: Sen gör. Bugün işin iyice kolaylaştırdım ben.
0: Fark ettim.
1: Her şeyi ben yapayım, en son sana hediye edeyim istersen Tuba. Olur mu?
0: Olur valla, biz hayır demeyiz. Hatta burada keselim bence, ya daha devam etmeyelim.
1: Süper.
0: Oho, sizin eliniz alışmış tabii benim.
1: Oho. Bu bir bahane değil Tuba. Bu bir bahane değil. Yapabileceğine inanıyorum.
0: Vallahi on numara oldu. Hiç bu kadar iyi olamaz.
1: Süper. Diğer tarafı da sen yapacaksın. Şimdi sana nasıl rahat geliyorsa öyle yap.
0: Bana hiç rahat gelmedi şu an bu.
1: Yapmayacağım, zorla olur. Kendine doğru çevir ki
0: biraz
1: daha rahat.
0: Çizginin dışına çıksam da.
1: Biraz mı? En az 5 milim.
2: 5 milimcik de olur Dilan hocam. Tuğba da sonuçta ilk defa yapıyor bu işi.
1: Yine kesmedi. Benim yaptığım ve aslında Tuğba olması gereken ve Tuğba'nın yaptığı.
0: Aslında olan. Sonra da biz bunu kaydı kesiyoruz. Hoca yapıveriyor benim yerime.
1: Hop bitti.
0: Aa, yaptım diye devam ediyorum. Bak bunu da burada açıklıyorum.
1: İstersen cetvel de kullanabilirsin.
0: Hayır, kullanmayacağım.
1: Çok cesur. Bu parmaklar niye büzüldü öyle?
0: Aa, şey, kalem tutuyorum ben.
1: Aynen öyle.
0: Hah. Harika.
1: Ya.
0: Seni alkışlıyorum. Bir alkış efekti alabilir miyiz Ulaş?
1: Derilerimizi. Evet.
0: Tamam.
1: Tamam. Şimdi kalıbımız buydu. Kalıbımıza pay vererek derimizden kestin. Şu an diğer işlemimize geçiyoruz. Diğer işlemimizde kullanacağımız ürün çift taraflı bant.
2: Giderek meraklı bir noktaya gidiyor iş.
1: Şimdi çift taraflı bandın açılması biraz zordur. Ben ne yapıyorum? Bu da benim tekniğim. Hafif bir kesik atıp ucundan kaldırma işlemi yapıyorum. Sonra ya tutuyorum ve çekiyorum.
0: İşte öyle boşa hoca olunmuyor. Yine bir alkış efekti istiyorum Ulaş buraya.
1: Teşekkür ederim. Şimdi evet, diğer tarafı senin yapmanı istiyorum.
0: Tamam, bana da efekti alayım.
2: Dilan hocam Tuğba bu. Mutlaka kendine göre bir tarz geliştirir. Bakalım ne yapacak?
1: Benim tekniğimi yapacak mısın? Yoksa tırnakla mı açacaksın?
0: Bilemedim.
1: Bir denedi tırnakla açmayı.
0: Tabii ki tırnakla açacağım.
1: Havalı.
0: Ya. Çünkü biraz pay bıraktım oraya,
1: evet,
0: açabileyim diye.
1: Bak, küçük küçük. Çok vurmana gerek yok. Bak, kenarı hem temiz oldu.
0: Aa, çok güzel. Efendim, cüzdanı böyle çepeçevre derme işlemini tamamladık. Evet, şimdi dikme aşamasına geçtik değil mi?
1: Evet.
0: Dilan hocam geçirdi bunu ipliğe. Dedi ki ben seni bir önceki programlarda gördüm. Bir türlü geçiremiyordun.
2: Dilan hocamız da sıkı takipçilerimizden anlaşılan.
1: Güzel de yapıyorsun şu an.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Diğer hocalarımız da bizi izliyorsa
1: görsünler.
0: Daha önce bana kızanlar.
1: Birazcık şurada bir şeyler oldu ama. Evet, kapattı. Biraz kaydı ama olsun.
2: Olur, mutlaka bir şeyleri ters yapar Tuğba, Dilan hocam. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Dikişleri biraz eğik yapması normal. Siz de şaşırmayın.
0: Ha, kendi duruyor mu öyle?
1: Üfledim.
0: Ha, tamam, az önce ben de üfledim. Durmayacak diye.
1: Biraz daha.
0: Korkuyorum.
1: Tamamdır. Süper. Heh.
0: Çok güzel oldu.
1: Ve evet, artık kapatmaya geçiyoruz. Artık bence çok güzel oldu rengi de. Çok
0: hoş. Değil mi?
1: Evet. Şimdi polis kopçası dediğimiz aksesuar. Alt kısımdan bir delik açacağım. Bu noktada çarklı delgeçim bana yardımcı olacak.
0: Tamam.
1: Tık, açtım. Hop, kırıldı. Şansa bak.
0: Aa, ne kırıldı?
1: Delgeçimiz kırıldı. O kadar güçlü bastırdım ki.
0: İyi ki benim elimde kırılmadı. Sonra evet. Diyeceklerdi ki Tuğba gitti, kırdı,
1: ufak etti. Ufak bir kesik atabilirim buraya.
0: Oh, çok karışık işler.
1: Şimdi sana bırakacağım Tuğba bunu yapmayı.
0: Tamam.
1: Evet, vurabilirsin. Tamam. Bak, tek delik açtı.
0: Oldu mu?
1: Evet, oldu.
0: Tamam.
1: Şimdi bir de alta bu ürün üstte gelecek şekilde takmanı istiyorum.
2: Hadi bakalım Tuğba.
1: Şimdi oldu. Üst kısmını takacağız.
2: Diğer tarafa da tak şimdi.
1: Tamamdır. Şimdi yukarıdan bir iz almıştık hatırlıyorsan.
0: Tamam.
1: Onu da delgeç alarak ayarladım tekrardan. Tamam.
2: Sen de ustalıkla başardın. Tebrik ederiz Tuğba.
1: Bitti
0: mi?
1: Evet.
0: Böyle.
1: Ellerine sağlık.
0: Oldu mu?
1: Oldu. Bu kadardı.
0: Hep açılıp kapanırken böyle yapacağım.
1: Evet.
0: Bu başlangıç seviyesiydi. Başlangıç seviyesindeki bir kişinin yapabileceği bir cüzdan çalışması. Çok teşekkür ederim. Gerçekten atölyenizin kapısını bize açtığınız için. Öğrencileriniz henüz yemekten dönmedi ama onlara da çok teşekkür ediyorum buradan.
1: Rica
0: kendileri çok güzel ilgilendiler bizimle.
1: Bugün Tuğba Deri Atölyesi'ne geldi. Benimle küçük bir cüzdan yaptı. Bence başarılıydı. Kesimleri ve dikimleri özellikle çok hoşuma gitti. Temiz de çalışıyor. Zevkli. Aynı zamanda kırmızı seçiminden dolayı Tuğba'yı tebrik ediyorum. Tekrar bekliyorum onu. Çok pozitifti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Efendim, biz bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne misafir olduk. Böyle bir deri çalışması yaptım ben, deri cüzdan. Saraciye, değil mi?
1: Saraciye.
0: Genel adı. Ben bundan çok mutlu oldum. Eminim siz de olmuşsunuzdur. Bir sonraki programda nerede oluruz bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Deli misin?
1: 13 yaşında.
0: Ya bu? Bu da o kadar.
1: Tamam efendim.
0: Sen bundan meşgul ol.
1: Bağüstüne efendim.

0: Durma aquí. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Kimsen yok mu?
1: Var, köyde.
0: Niçin buradasın?
1: Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım.
0: Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla.
2: Var efendim.
0: Bu kızın biletini al, köyüne gönder.
2: Peki efendim.
1: Sağ ol abi.
3: Biraz daha dolaşalım mı?
4: Vakit çok geç, gitmem lazım canım.
3: Yarın buluşacağız, değil mi?
4: Tamam, onda çay bahçesinde.
3: Oldu.
4: İyi akşamlar.
3: Sana da.

0: Saat kaç?
1: 10.
0: Oldukça geç değil mi?
1: Ben esir miyim?
0: İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli.
1: Evet, biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk.
0: Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı.
1: Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli.
0: Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlarını tüketen, çeken ve ahlaksız, dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
1: Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi.
0: Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin, bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride?
1: Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle?
2: Çay yapayım mı oğlum?
0: Sağ ol anne.
3: Alo! Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı?
4: Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır.
3: Sana elimle çay demledim.
1: Teşekkür ederim.
3: Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesin.
5: Senin namussuz!
6: Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz?
0: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğret.
7: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe Gazeteciler Sitesi numara 5.

0: Mithat Bey, benim davayı halledeceksin değil mi?
1: Hiç merak etme, en kısa zamanda halledeceğim.
2: Oğlumuz geliyor.

0: Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf?
1: Ne diyeyim kardeşim, Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından, şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış.
0: Doğru değil mi be?
1: Öyle mi be?
0: Konuşsana be! O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım, bana güvenin!
2: Sana güveniyoruz!
0: Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz!
2: Biz topluma yardımcıyız!
0: Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz!
2: Biz suçlu değiliz!
0: Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük! Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek, ne demek be? Siz suçlusunuz! Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz! Hepiniz suçlusunuz!
2: Bize bunları öğretecek biri lazım!
0: Adalet istiyorum! Karar ver hakim, kim suçlu?
3: Gelmek, görüşmek istemiyor anne.
4: Nasıl, sıhhati iyi mi bari?
3: Çok iyi.
4: Bunları Kemal'e ver yavrum.
3: Peki, biriyle yollarım.
4: Sağ ol evladım.

0: Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş. Halbuki Kemal'in kirli çamaşırlarını hiçbir sabun temizleyemez. Ne dersin ha?
1: Yok canım, abimiz tertemizdir. Yalnız kız kardeşi o biçim.
0: Doğrusu bunların çamaşırları ailece kirliymiş.
2: Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu?
3: İşte bu hır çıkardı.
2: Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü!
4: Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasını hazırladım.
5: Anma onun adını!
4: Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim, ihtiyacı var bize.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.

0: Gelmesi lazımdı şimdiye kadar.
1: Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam.
0: Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu. Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana, kimsin sen?
2: Kemal olmalı. Kemal! Kemal sen misin oğlum? Kemal! Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum! Sesini duyayım bari! 7 yıl oldu seni görmediğimiz! Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im! Kardeşine ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum!

0: Alo, burada. Cemil, seni istiyorlar.
1: Alo. Söyle.
2: Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı?
1: Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti.

0: Komiserim! Komiserim, geçmiş olsun komiserim! Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti, bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim.
1: Patron seni telefonda bekliyor abi.
2: Efendim? Bekliyorum Hasan. Hı-hı.
3: Evet. Hı-hı.
2: Hı-hı. Tamam, oldu. Evet Hasan.
0: Adamı getirdim.
2: İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı? Abbas!
4: Geliyorum!
5: Buyur abi.
2: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın.
5: Peki abi. Gel benimle.

0: Kemal'i işe aldık Hasan.
1: Çok iyi. Şimdi o elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir, gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim.
3: Kimse itiraz etmez mi?
2: Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla.

0: Merhaba arkadaş.
1: Merhaba arkadaş.
0: Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel, konuşur dertleşiriz. Ha? Ne dersin? Gelir misin?

0: Kemal de nerede kaldı?
1: Kim bilir?
0: Ben gideyim de bir bakayım.
1: Ali!
2: Efendim anne?
1: Bakkaldan iki ekmek alıver.
2: Peki anne.
0: Kemal! Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
0: Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz, değil mi? Ha? Ne dersin?
1: İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım.
0: Geç şöyle, rahatına bak. Sigara alır mısın?
3: İçmem, sağ ol.
0: Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama... babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle, ha? Bilek var mısın, bilek?
1: Aman Ömer, misafir önünde değil mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun.
3: Sağ ol bacım.
0: Kemal misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum, anlıyorsun ya.
3: Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim.
1: Afiyet olsun.
0: Bir de bana sor, bu yaşta bu göbekle utanıyorum.
1: Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer.
0: Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu?
2: Bitirdim baba.
0: Ali ara sıra bana okumam gerek diye kitaplar veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemalcim. Kaybettiğim yıllara acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor.
2: Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz mücadelesinde de başarılıydınız.
0: Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak. Öyle değil mi Ali?
2: Olur baba, müsaadenizle.
0: Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine.
4: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
5: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
6: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
5: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
7: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
5: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç

0: kalbini yaza.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious. Very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
7: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
6: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix.
8: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?

0: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
1: kurdu. Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırıyor.

0: değiştirerek %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
0: Otel mi? Trivago.

0: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun? Nerede senet?
1: Bilmem. O benim işim değil.
2: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
0: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
2: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
0: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun küçük hanım. Az ileride arabamız da yolda kaldık. Kusura bakmayın, seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
3: Kıvılama!
4: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?
0: Eski ama benim gemim o, benim umudum.
4: Sevdim seni delikanlı.
0: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha!
4: Her zaman böyle midir?
3: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
2: Tayfa ister misin?
0: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
2: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
5: Kaptan bugün 18'de TV4'te.
6: Merhaba Kemal abi.
7: Merhaba Ali. Sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin.
6: Al haftalığını.
8: Sağ ol usta.
6: Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim.
8: Paranın tamamını vereceksin ona.
6: Sana ne ulan?

0: Bir daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim.
1: Anlat.
2: Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler.
1: Doğru mu Abbas?
3: Evet, doğru patron.
1: Artık bunların da suyu ısındı.
4: Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
1: Yapacağım işte, onları kelek bir işe göndereceğim, anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz.

0: suskun arkadaşımın şerefine.
1: Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum.
0: Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi dostluğumuzun şerefine.

0: Al şunları usta başına götür.
1: Kemal'le Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir.
0: Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık.
2: Hala yatmadın. Neyin var Ömer?
3: Hiç.
2: Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli.
3: Kemal'e şoför yaptılar.
2: İyi ya, daha çok para alacak demek, sevinsene.
3: Doğru, sevinmem lazım ama...
2: Aması ne?
3: Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız.
0: Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları.

0: Şimdi hapı yuttular.
1: Alo.
2: Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plaka çok miktarda vardır.
1: Polis.
3: Çabuk takip edin.

0: Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi.
1: Hasan kötü bir insandı ama...
0: Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu?
1: Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum.
0: Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim. Her tarafı didik didik arayalım.

0: Ömer! Ömer! Ömer!
1: Çocuğuma, karıma iyi bak!
2: Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün.

0: Naci kim?
1: Benim.
0: Buyurun, müdür çağırıyor.
2: Olay nasıl oldu, anlat.
3: Efendim, arabanın frenleri patladı. Şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim.
2: Olayı sen anlat.
4: Kazaydı efendim.
2: Olay nasıl oldu?
5: Kazaydı efendim.
6: Kazaydı efendim.
0: Kaza oldu efendim.
7: Kazaydı efendim.
0: Sizi istiyorlar.

0: Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum.
1: Kazaydı.

0: Merhaba kader arkadaşım.
1: Sen ha?
0: Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım.
1: Ömer'i öldürdünüz.
2: Bir kazaydı.
3: Kazaydı.

0: Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler.
1: Onlardan uzak dur Hasan.
2: Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzın sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün?
1: Ben halk için çalıştım.
2: Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için.

0: Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler.
1: Sus payım.
2: Ne diyorsun Ali?
3: Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven, hayata bunca bağlı bir adam aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı, çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım.
2: Doğru mu bu?
3: Onu öldürdüler değil mi? Öldürdüler! Al katillerin pis paralarını!

insana ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettim. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi.

Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin?

son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden,

toplu kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım.

0: Ali! Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle.
1: Yok bir şey anneciğim.

Bak küçük dostum, şimdi erkek erkeğe konuşalım. Bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür. Hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz yap bunu. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.

0: Paranı geri verecektim. Ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü.
1: Sana kızmıyorum Kemal. Başkası olsa böyle konuşturmazdım.
0: Sana yapacağımı söyleyeyim. Abbas'ı alıyorum.
1: Sana mani olmayacağım kardeş. Ama iyi düşün, sonradan pişman olma.

Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir.

0: Dur bakalım! Nereye ahbap? Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal! Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde! Abbas'ı götürmekte direnirsen, onları öldürürüz! Hem de gözünün önünde! Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat! Şimdi yapacağın iş, Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
1: Gelin.

0: Ömer'i biz çok severdik. Kemal herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın.
1: Evet, kazaydı.
0: Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin.
1: Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım.
0: Öp ayağımı!

0: Arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi?
1: Öyle ya.
0: Öp onların da ayaklarını.

Ulan! 3 yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni. Kaldırın bu leşi. Bu köpek sana çok şey yaptı. İntikamını al.

0: Ne yapıyorsun? Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin.
1: Lütfen... Lütfen beni bir yere götürme.

0: bir şeyiniz yok ya.
1: Hayır, iyiyim.
0: Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz, bir süre daha bekleyeceksiniz.

0: kendine geldiğinden beri hep aynı yere bakıyorsun. Yürüyünce de aynı yere gideceksin sanırım. 10 yıldır hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal.
1: Senin gayretin iyileştirdi beni.
0: Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil.
2: Yirmi gün oldu hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi.
3: O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan.
2: Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile? Ya yaşıyorsa?
4: Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız.
2: Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin.

0: gidiyor musun?
1: Gitmeliyim.
0: Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim.
2: Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü.
3: Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir.

0: abi, Hakkı abi! Kemal Abbas'ı öldürdü!
1: Buraya gelebilir! Dağılın, silahlarınızı alın! Çabuk!
2: Her tarafı kontrol edin!

Geri alın!

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.

0: Alo.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
2: Telefon eden Kemal'di. Buraya geliyor.
3: Hemen mahzene iniyorum.
2: Siz de dağılıp etrafı gözleyin.
4: Cemil gecikti. Nerede kaldı acaba?
5: Gene bir karıya takılmıştır.
4: Kes bakalım. Nerede kaldın?
3: Bırakın soru sormayı, Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın, burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.

0: yapma. Yapma!
1: Öp ayağımı.
0: Yapma.
1: Söyle, ötekiler kimdi? Nerede?
0: Konuş. Söyleyeceğim.

0: Kemal'i bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim sen merdivenleri kolla.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsın?

0: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
3: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Dimes Full Line Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme. Kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
11: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
12: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Geceliği 4.200 lira.
15: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
16: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: değişir her şey.
1: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Trend Yol Plus günlerinde Madame Coco, Karaca ve daha birçok ev ve yaşam markasında Trend Yol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: Plus günleri 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep sizi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
13: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
12: Nerede senet?
13: Bilmem. O benim işim değil.
14: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
12: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
14: Sizin döküntü burada geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
12: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun kütanım. Az ileride arabamızla yolda kaldık. Kusura bakmayın, seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
15: Kıvıldama!
16: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun?
12: Eski ama benim gemim o, benim umudum.
16: Sevdim seni delikanlı.
12: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha.
16: Her zaman böyle midir?
15: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
14: Tayfa ister misin?
12: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
14: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
17: Kaptan birazdan TV4'te.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.
0: Yama!
2: Yapma! Yapma, kurbanın olayım! Kemal! Kemal, bağışla beni, ne olur! Affet Kemal! Kemal, öldürme beni! Kurbanın olayım, yalvarırım sana! Elini ayağını öpeyim, ne olur! Kemal! Dur, gitme! Kemal! Kemal, ne olursun, öldürme beni! Elini ayağını öpeyim! Ne olur, abiciğim, yalvar! Abiciğim! Abiciğim, yalvar! Kemal! Kurban olayım, affet abi. Abi, durdur şunu. Abiciğim, yalvar. Elin ayağını öpeyim. Kurban olayım abi. İmdat! İmdat! İmdat!

Què fas, dama? Apa, ama. Adéu, apa, ama. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

0: Onu çok özledim. Affettim oğlum. Gelse de dünya gözüyle bir görse.
1: Alo.
2: Anne. Ben Kemal.
3: Kemal! Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık.
0: Kemal oğlum. Gel. Seni bekliyoruz. Gel.
2: Şimdi geliyorum.
0: Oğlumuz geliyor hanım.
3: Çok şükür.
0: Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap.
3: Peki.
0: Hadi.

0: Oğlum.
1: Canım benim.
2: Yavrum Kemal'im. Şükür kavuşturana. Canım evladım.

yaşama. Ben isterim bu yaşamdan hakkımı. Ben isterim bu yaşamdan hakkımı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kaptanı gördün mü?
1: Hangi kaptanı?
0: Ona kaptan da.
1: Fıstık'la beraber gördüm.
0: Kimle? Hatice! Ora kaptan! Ora kaptan!

0: kaptan, nereye yiyorsun?
1: Semel bu.
0: Uy şişir buldum seni. Bak bir şey çabuk diyeceğim sağ kaptancığım. Dinle benim lafımı.
1: Çık dışarı dedim sana.
0: Niye sinirleniyorsun?
1: Lan çık dedim dışarı.
0: Ama dinle lafımı, iki çift laf edeceğim sana. Çok önemli bir laf edeceğim sana.
1: Ölümün önemli bir günde olacak demek.
0: Gemi kaptan, gemi.
1: Ne gemisi ulan?
0: Gemiyi mühürlediler ha.
1: Ne diyorsun be adam? Kim mühürledi gemiyi?
0: Senetler ödenmemiş de.
1: Senetler ödenmemiş mi? Hı? Kim demiş bunu?
0: Ben demedim onu.
1: Hey! Ne yapıyorsunuz be?
2: Boşaltıyoruz.
1: Hayır, boşaltamazsınız. Bırakın onları, çekilin.
2: Bize boşaltmamız emredildi, boşaltıyoruz. Sana ne?
1: Bana ne olur mu lan? Bu gemi benim gemim. Bu gemide ben emir veririm. Benim dediğim olur. Dokunmayın, bırakın onları.
2: Sana ne oluyor be? İşimize engel olacak bu inek.
1: Bırakın ulan onu, çekin ellerinizi.
2: Et bana.
0: Hey!

0: Gemimde ne yapıyorsun arkadaş?
1: Gemine el kondu. Bu iş burada biter kaptan. Üzgünüm.
0: Ne demek bu iş burada biter?
1: Bitti. Gemin artık acizli.
0: Bu benim gemim. Bu benim gemim, tamam mı?
1: Senindi ama artık değil. El kondu.
0: Nasıl olur? Kim el koyabilir benim gemime?
1: Senet ödenmemiş.
0: Kim demiş? O güne kadar bütün senetleri ödedim. 3 yıldır takır takır yemiyor içmiyor senetleri ödüyorum.
1: Son senet ödenmedi.
0: Peki peki, tamam. Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyivereyim.
1: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
0: Nerede senet?
1: Bilmem. O benim işim değil. 48 saat içinde senedi bulup ödemeni tavsiye ederim. Yoksa çıra gibi yanarsın. Gemiyi bir daha rüyanda bile göremezsin arkadaş.
0: Peki kimde bu senet?
1: Herhalde patrondadır. Gemiyi kimden almıştın?
0: Gemiyi meşhur armatör İbrahim Özer'den aldım.
1: Tamam. Büyük armatör İbrahim Özer'i bul, senedi öde, gemini kurtar.
0: Peki ama İbrahim Özer nerede?
1: Bilmem. Ben kimsenin bekçisi değilim arkadaş.
0: Nerede olduğunu bilmiyor musun yani?
1: Bilmiyorum.
2: Ben biliyorum.
0: Sen biliyor musun?
2: Evet. Büyük armatörün Özerler malikanesinin nerede olduğunu biliyorum.
0: Peki nerede bu Özerler malikanesi ha?
2: Çatalca'yı biraz geçtikten sonra büyük, muhteşem bir malikane.
0: Sağ ol fıstık. Hadi hoşça kal.
2: Dur kaptan, dur, beni de al. Beraber gidelim. Kaptan dur, malikaneyi bensiz bulamazsın.
3: Kamyoneti mi nereye götürüyorsun oran kaptan? Nereye götürüyorsun ya kamyoneti be?
0: 15 dakika sonra dönerim Salih.
2: Özerler malikanesi dillere destan diyen. Adam çok zenginmiş. Sonra adamın her tarafta dizi var. Her işi yapıyormuş.
0: Para babası, büyük patron.
2: Fabrikalar, nakliye şirketleri, neler neler.

0: Tekirdağ'a geçtik. Hani nerede bu malikane?
1: Bilmem, buralarda olması lazım.
0: Buralarda olması lazımmış. Ulan küçük bir kulübe bile yok burada be.
1: Allah Allah. Yok sahi. Birine soralım canım.
0: Soralım ya, soralım canım, soralım. Şu otlayan ineklere soralım istersen ha. Hani nerede malikane, nerede?
1: Canım buluruz, merak etme.
0: Nerede buluruz? Söylesene. Söyle be!
1: Yahu bu adam memleketin en zengin, en ünlü adamlarından biri. Koç Sabancı gibi zengin, meşhur biri. Kime sorsak bilir evini.
0: Bilir ya. Kime soracaksın ha?
1: Atla kamyonete, buluruz soracak birini.
0: Tövbe yarabbim.

0: Demek Özeller Malikanesi'nin nerede olduğunu bilmiyorsun.
1: Bilmiyorum. Dur bakayım. Bildiğim tek ne? Şey bana olan borcun.
0: Ne kadar?
1: 7000 lira.
0: Ah, sağ ol.

0: Ejen ne oldu be? İçine mi düştün? Neredesin?
1: Patlama, geliyorum.
0: Vakit kaybediyoruz ama. Çabuk ol, sallanma. 48 saat içinde senede ödemem şart. Hadi sana kız!
1: Geliyorum dedim.
2: Özerler Joe, Allah bu beni istediğim yere götürür.

0: Ben karşılaşıyorum. Sen de benimle birlikte gelmek ister miydin?
1: İnan ki hiç düşünmedim. Peki sen nereye gidiyorsun?
0: Seninle birlikte olduktan sonra hiç fark etmez. Tabii ciddi. Tabii ciddiyim.
2: Hey!
1: Hayır, gitmedin.
2: Bir dakika, bakar mısın?
0: Selam Venedik'e giderim.
2: Bakar mısın?
0: Selam Venedik'e.
2: O zaman başka bir yere gideceğim.
0: Tamam.
2: Allah kahretsin.
3: Kimse yok mu burada? Vay babam vay.
4: Bakın çocuklar, sizlere daha önce de söylemiştim. Misafirlere daima iyi davranacaksınız. Sorulmadıkça cevap vermeyeceksiniz. Laubalilik istemiyorum. Sıcaklar hazır mı?
5: Hepsi hazır efendim.
4: Meyveler geldi mi?
5: Evet efendim.
3: Bakar mısınız bayan?
4: Meyveleri siz mi getirdiniz?
3: Ben manav değil, kaptanım hanımefendi. Orhan kaptan.
4: Kaptan?
3: Gemim için geldim.
4: Geminiz için geldiniz ha? Yoksa geminiz batıyor mu?
3: Hayır, batmıyor ama batacak.
4: Çok meşgulüm, çok işim var. Git başımdan kaptan.
3: Ama benim senedi hemen ödeyip gemimi kurtarmam gerek.
4: Gemisini kaptanlar kurtarır. Beni ilgilendirmez. Meşgulüm, işim var dedim.
3: Ne olur yardımcı olun bana. 48 saat içinde senedi ödeyip gemimi acizden kurtarmam gerek. Para cebimde işte, alın. Hemen ödeyebilirim.
4: Gidip patrona söyleyeyim bunları.
3: Patron nerede?
4: Tatilde.
3: Tatilde ama nerede?
4: Kim bilir?
3: Bakın, peki hanımefendiye ödesem?
4: Hanımefendi Amerika'ya kız kardeşine gitti.
3: Başka kimse yok mu?
4: Kızı Melike Hanım bu işlerle hiç ilgilenmez. Küçük hanım parayla, hele hele sizinle hiç uğraşmaz.
3: Ben uğraşacak birini bulurum şimdi.
4: Ayak altında dolaşmayın da ne yaparsanız yapın.
6: Erkut Bey, tebrik ederim. Bu yıl gene şampiyon olmanız hepimizi gururlandırdı.
7: Saatiniz
6: var.
8: Avrupa tenis turnuvasına katılacak mısınız acaba Erkut Bey?
7: Düşünüyorum.
6: Eğer katılıp ülkemizi temsil ederseniz bundan çok gurur duyacağız.
8: Başaracağız.
6: Tebrik.
9: Buyurmaz mıydın?
10: Hayır, rejimdeyim.
11: Canım bir tanesi kalsaydım. Hayır.
12: Ama ellerim
11: çok
12: ne yaptı?
11: Çok. Hay Allah, kimse yemiyor. Nasıl bitecek bu?
10: Efendim, siz almaz mıydınız? Ellerimle yaptım.
11: Çok
10: elinize
11: güzel.
10: Sağlık, sağ olun ama sabahtan beri çok mi? Yedim. Kilomu korumak zorundayım. Peki, çok teşekkür ederim.
11: Kalıp bayatlayacak.
10: Alır mısınız?
3: Sağ ol.
10: Beğendin mi?
3: Çok güzel. Çok.
10: Ben kendi ellerimle yaptım.
3: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hiç bu kadar lezzetli bir şey yemedim.
10: Afiyet olsun.
3: Affedersiniz, İbrahim Bey'i nerede bulabilirim ben?
10: O bazen şöyle bir görünür, sonra günlerce kaybolur.
3: Ha, öyle mi? Ne yapacağım şimdi?
10: Biraz daha alsana.
3: Sağ ol, sağ ol, iyi ol.
10: Ben yaptım, nasıl beğendin mi?
3: Hacım bana, İbrahim Bey'i nasıl bulabilirim diyorum. Ne olur bana yardım edin ha?
10: Kurabiyemi beğenmedin mi yoksa?
3: Çok beğendim, çok.
10: Alsana öyleyse bir tane daha.
3: Patronu görmem gerek. Neredeydin?
10: Hava çıktı.
3: Hava mı çıktı? Nerede?
10: Vallahi nerede olduğunu ancak kızı Melike bilir.
3: Kızı Melike mi?
10: Tabii. Küçüklükten beri hep babasıyla ava gider. Babasının nerede avlandığını o bilir.
3: Sağ olun hanımefendi. Kurabiyeniz de, siz de çok tatlısınız.

0: Almaz mı?
1: Almaz.
2: Ellerim beyaz.
1: Biz almaz mıyız?
3: Küçük hanım! Küçük hanım! Küçük hanım! Hey! Küçük hanım! Neredesin ya?
0: Ne bağırıyorsun? Kimsin sen?

0: Well. Gördünüz mü? Kırıldı işte. Kaza oldu. Kusura bakmayın.
1: Ömrümde senin kadar sakar birini görmedim. Dikkat etsene!
0: Kaza oldu, ne yapayım yani?
1: Deli gibi bağırıyorsun, sağa sola çarpıyorsun. Ahır mı burası?
0: Canım, kaza oldu diyorum, anlamıyor musunuz yani?
1: Çık dışarı, fazla konuşma. Kim soktu seni buraya? Önüne gelen eve doluyor canım.
0: Kızma ya, Allah Allah. Neyse, parası ödeyeyim. Kaç paradır ki bu meret?
1: Antik bir Çin vazosuydu kırdığın. Milyonlar değerinde.
0: Ne? Milyonlar mı dedin?
1: Çık dışarı! Kim aldı seni eve? Gözüm görmesin, çık!
0: Al batonu da başına çal! İbrahim Bey, siz misiniz?
2: Ha?
1: Sen hala ne arıyorsun burada?
0: Büyük patron İbrahim Özer'i arıyorum. O senedin parasını ödeyip gemimi kurtaracağım. Gemimi kurtarmam lazım, tamam mı?
1: Beni ilgilendirmez. Derhal terk et burayı. Hiç yakışmıyorsun.
3: Ne var, ne oluyor?
1: Yok bir şey Erkut, ben hallederim. Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
0: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
1: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil.
4: İnsan istenmediği yerde zorla kaldı mı, zorla dışarı atılır delikanlı.
0: Tamam, tamam, gidiyorum işte.
5: Bırakın lan beni!
4: Hemen buradan çekip gitmelisin. Partide olay çıkmasını istemiyoruz. Direnmeden çık git, yoksa kötü olacak.
0: Tamam, tamam. Bırakın, gideceğim. Bu güzel, muhteşem davetin tadını kaçırmak istemem.
5: Bırakın, bırakın dedim ulan!
0: İtilip katılmaktan hoşlanmam ha! Tepeme attırmayın da atmış şimdi burayı!
5: Bırakın dedim!
1: Ulan kaptan! Ha,
0: sen misin fıstık?
5: Bırakın ulan!
4: Bırakın şimdilik!
1: Bugün çok güzel, çok şanslı bir günüm. İyi ki orada beni ektin. Buraya kiminle geldin biliyor musun?
0: Kiminle?
1: Nereden bileceksin? Memleketin en büyük plak ve gazino kralı. Yanında bir de televizyon prodüktörüyle geldim. Lan senin ayağın çok uğurlu kaptan, şansım döndü vallahi. Arabada onları tavladım. Bir şarkı patlattım gelirken, bayıldılar bana.
0: Çok sevindim kızlık, aferin.
1: Yakında plak da yapacağım, gazinoya çıkacağım. Ama önce televizyon programı yapacaklar benim için. Aman kaptan, ben gideyim, adamları kaçırmayayım. Görüşürüz. Kendime bir elbise bulayım size.
0: Görüşürüz fıstık, güle güle. Tamam, tamam. Hadise çıkarmayın, gidiyorum.

0: çok içiyorsun Melik.
1: Boş ver şampiyon.
0: Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi?
1: Beni sevme Erkut. Ben sevilecek kadın değilim.
0: Yıllardır bekliyorum seni. Sonuna kadar da bekleyeceğim. Niçin evlenmiyorsun benimle?
1: Evlenmek mi? Denedim daha önce. Ama başaramadım. Kimseyle olamıyorum. Yapamıyorum. Bunalıyorum. Evlilik bana göre değil.
0: Ne olursun içme artık ha?
1: İçerim ben. Hadi al. Sen de iç.
0: İlk evliliğim bir kazaydı. Unut onu artık. Evlenelim. Seni çok mutlu edeceğim inan bana. Çok ihtiyacım var sana.

0: Gözlerim yaşardı doğrusu. Çok dokudaklı konuşuyorsunuz. Şampiyon, kızı kaçırma. Tavla onu. İyi parça dur.
1: Terbiyesiz, münasebetsiz. Çık dışarı. Çık bu evden, defol.
2: Hemen defol git buradan. Yoksa parçalarım seni.
0: Aman şampiyon yapma. Korkudan patladak giderim şimdi.
1: Vur Erkut, vur şuna. İki tane patlat da alay etmek neymiş görsün. Vur, parçala onu. Midesine vur. Vur! Vur! Vur sana! Vur sana! Kalk Erkut. Döv şunu! Ne olur kalk! Canavar!

0: oluyor? Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
1: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Küçük Hanım.
0: Deli misin sen? Bırak beni! Durdur şunu, inmek istiyorum!
1: Bugüne kadar dünyanın parasını ödedim. Şu senedi de babana ödeyip gemimi kurtaracağım.
0: Yapamazsın bunu! Senin yaptığına zorbalık derler, anladın mı? Geri dön! Durdur şunu!
1: Bırak, bırak dedim!
0: İnmek istiyorum!
1: Götüreceksin arabayı!
0: Sen kendini ne sanıyorsun?
1: Çek ellerini! Çek!
0: Dur diyorum! Dur!
1: Deli misin, nesin? Bırak!
0: Alçak!
1: Bırak dedim! Bırak!

0: Hay Allah. Lan inek oğlu inekler. Çekilin önümden be, hadi. Çekilin diyorum, anlamıyor musunuz? Trafiği açın, hadi. Hadi açılın diyorum. Hadi, hadi, hadi çekilin. Hadi abilerim, hadi inek abilerim. Hadi, ne bakıyorsunuz be? İnek misiniz, hadi kaçın. Hadi diyorum be. Hadi gidin şöyle, açın yolu. Ha? Ha? Dur, kaçma! Gel buraya, gel buraya!
1: İmdat!
0: Bir yere kaçamazsın, dur!
1: Adam dur. Kaçırıyorlar! İmdat! Bırak beni!
0: Dur, dur dedim!
1: Bırak.
0: Dur, dur, dur dedim! Hayır. Bir yere kaçamazsın! Beni babana götüreceksin. Yoksa bırakmam seni.
1: Götürmeyeceğim işte. Zorlama. Bana emir veremezsin. Bırak beni. Beni nasıl kaçırırsın sen? İmdat! İmdat!
0: Seni kaçırmıyorum. Babana gidiyoruz. Hadi kalk.
1: Gitmiyoruz işte. Götürmeyeceğim seni. Eşkıya, haydut!
0: Kes.
1: İmdat!
0: Onu tuturma orada.
1: Can kurtaran yok mu? İmdat! İmdat! İmdat!
0: Boşuna uğraşma.
1: Bırak beni.
0: Seni kimse kurtaramaz. İmdat. Benden kurtulmak istiyorsan babana götür, kurtul. Kes sesini dedim, kes! Yoksa tokadı yersin ha!
1: Vursana!
0: Bağırma, kes sesini! Kes! Kes ağlamayı! Tepemi attırma hadi! Gıkın çıkmasın! Attırma tepemi yoksa yersin tokadı, hadi yürü! Yürü dedim!
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor, bir kere onu bir geçtik, yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Gün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
9: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
11: Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: Yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
3: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
4: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
5: Kumandanına haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
6: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
7: Dayanız Cafer yiğidi!
8: Estergon Kalesi... Yarın 16.15'te TV4'te.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuk mu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı sıraya?
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
10: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
9: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
10: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
9: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Bana bak kızım, rahat dur. Bir de seninle uğraşamam. Gemimi kurtarmam şart. Beni babana götür, başka bir şey istemiyorum.
1: Buradan kurtulayım, sana ne yapacağımı bilirim.
0: Babanı bulmadan buradan kurtulmayı ümit etme.
1: Sen kendini ne sanıyorsun? Kaba herif, daha iyisi, kuro!
0: Bana bak şımarık taze. Sen zenginlik içinde dadılar kucağında büyürken, bu kuro gündüzleri çalışıp...

0: kontak anahtarları bende artık.
1: Ver anahtarları bana.
0: Geldi, al.
1: Ver dedim onları. Dur. Dur, kaçma. Dur dedim sana, dur. Kaçma, gel buraya.
0: Hadi al anahtarlarını.
1: Ver dedim.
0: Hadi al. Kımıldama, göle atarım.
1: Sakın ha. Ver o anahtarları bana.
0: Vermeyeceğim işte. Hadi bakalım, biraz yalvar da kurtar gemini. Artık kurtaramayacaksın, geçmiş ola. Anahtarla beraber gemin de sulara gömülecek kaptan.
1: Ver şu anahtarı dedim sana, ver.
0: Hadi gel al. Al da kurtar gemini, bakalım kurtarabilecek misin?
1: Ver şunu bana, ver de...
0: Git de bul anahtarı, kurtar gemini kaptan. Eşek, hayvan, domuz! Sen kim oluyorsun da beni suya atıyorsun? Nasıl yaparsın bunu? Hayvan!
1: Kolleşti kızı, nasıl? Göl banyosu hoşuna gitti mi?
0: Hayatımda senin kadar kaba, terbiyesiz, küstah bir adam görmedim!
1: Sen daha hayatında adama rastlamamışsın ki.
0: Bana kimse böyle hakaret etmemişti. Bunun hesabını soracağım senden. Al bakalım. Ahlaksız köpek.
1: Bana bak. Yeter artık be, taş atma kız.
0: Senin kafanı kıracağım.
1: Kız bak, gelirsem fena yaparım.
0: Domuz. Ay. Hayvan.
1: Fena yaparım diyorum. Ulan.
0: Geberteceğim seni.
1: Ulan. Gel ulan buraya. Gel bakayım.
0: Hayvan öküz. Manda. Ayı!

0: Mahvoldu. Ne olur, lütfen. Evime gitmek istiyorum. Yeter artık.
1: Atla.
0: Atla diyorsun ama kamyoneti çalıştıramazsın ki, anahtarı göle attım. Bulamazsın. Asla bulamazsın onu. Asla.
1: Hmm. Bin. Hadi söyle, hangi yoldan gideceğiz babana?
0: Karnım aç, susadım, içki istiyorum. Hı.
1: Ne istersen bulurum, yaratırım. Ama bana yardım etmezsen bir damla koklatmam sana, bunu bil. 250 bin liraymış.

0: Daha önce buradan hiç geçtin mi?
1: Evet, geçtim.
0: Nasıl?
1: Atla.
0: Nehrin hangi tarafısı? Nereden geçebiliriz?
1: Suya gir. Bak, kendin bulursun.

0: Ne yapıyorsun?
1: Karnım çok acıktı. Kızarmış tavuk yiyorum. Aç mısın?
0: Ben doğuştan tokum. Senin gibi aç değilim.
1: Biliyorum. Haklısın. Ben doğduğum günden beri açım. Neyse. Canın isterse.

0: Yardım etmezsen bir yudum içemezsin. Al gülüm, ver gülüm. Yolu göster, istediğin kadar içki vereyim. Kendine eziyet ediyorsun. Hadi göster yolu, bırak inadı artık.
1: Peki, göstereceğim. Şu taraftan gireceğiz. Babam orman içinde kamp kurar hep.
0: Güzel.
1: Ver içkiyi, hadi.

0: Yavaş yavaş gel, gel. Gel.
1: Gelsene diyorum sana be! Gel hadi, gel!
2: Tamam be!
0: Gel. Gel. Yavaş. Hop. Burası batak. Yavaş ol. Şu taraftan gel.
2: Peki.
0: Hadi. Gel. Yavaş yavaş gel ama. Hadi gel. Gel.
1: Gelsene be!
2: Geliyoruz işte. Ne diyorsun be?
1: Of Allah'ım of! Sen bana sabır ver ya Rabbi. Sürsene şunu be! Çamura saplanacak, sür! Sürsene şunu!
2: Gitmiyor! Gel kendin sür de görelim!
1: Ne diyorsam onu yap sen!
2: Ne yapayım peki?
1: Çalıştır şunu be!
2: Kontak anahtarı yok, nasıl çalıştırayım?
1: Tabii ya! Göle atmıştın anahtarı! Oradaki telleri birbirine sür, çalışır!
2: Çalıştı vallahi.
0: Hadi! Hadi sür, gazla!
2: Peki!
0: Gel! Hadi gel! Gel! Doğru gel! Gel! Gel!
1: Allah! Ne yaptın Allah'ın cezası? Başımın belası! Gördün mü yediğim... Gördün mü kız? Biliyorum bilhassa yaptın sen bunu. Ama ben de sana yapacağımı bilirim.
2: Sakın bana dokunma!
1: Geberesecek!
2: Bana böyle davranamazsın! Sen kim oluyorsun küsta? Terbiyesiz herif! Aşağılık herif! Rezil! Geber!
1: Kapa çeneni Allah'ın cezası! Yardım etmezsen kırarım kemiklerini. Ne dersem onu yapacaksın. Çabuk ipleri getir, çabuk! Yoksa dayağı yersin ha! Çabuk!

0: Ve yapıp yapıp kamyoneti buradan çıkaracağım. Hemen pes edeceğimi sanıyorsan aldanıyorsun.
1: Sen beni işe yaramaz şımarık bir kız sanıyorsun değil mi? Onun için bağırıp duruyorsun.
0: Boş ver, sen bana bakma. Öyle öfkeyle söyledim işte.
1: Aslında ben senin zannettiğin gibi değilim. Böyle olmasını da istemedim.
0: Neyse, oldu bir kere. Şimdi çıkarırım onu buradan.

0: İki kişi birlikte olunca şimdi çıkarırız onu çukurdan.
1: Hadi dayan prenses.
0: Evet.

Mm-hmm.

0: Başardık, kurtardık.
1: Kurtulduk.
0: Ay, yaşasın.
1: Yaşasın.
0: Yaşasın. Kurtuldu.
1: Hadi.
2: Kusura bakma, birden çok sevindim de.
0: Neyse. Ben de çok sevindim.

0: Sakın bana elini süreyim deme. Dokunma. Çekil git yanımdan. Dokunma diyorum.
1: Bana bak. Ben hayvan değilim, tamam mı? Sana dokunmak aklımın ucundan bile geçmedi. Benim tek derdim gemimi kurtarmak. Babanı bulalım. Bir daha suratını bile görmek istemem. Üşümeyesin diye üstünü örtecektim.

0: Kaptan.
1: Ne var?
0: Gemini çok mu seviyorsun?
1: Evet, çok seviyorum.
0: Neden seviyorsun?
1: Bilmem. Herkes bir şeyi sevmek zorundadır.
0: Kaçamak bir cevap. Dünyada geminden önemli şeyin yok mu senin?
1: Yok.
0: Neden?
1: Çünkü dünyada tek sahip olduğum şey o gemi. O benim gemim, dünyam. Bilmem anlatabiliyor muyum?
0: Pek değil.
1: Benim senin gibi milyonlarım yok kızım. Sen doğarken milyonların içinde doğmuşsun. Bu duyguyu, yani gerçek yaşamı anlayamazsın. Hayata bakış farkı, kalite farkı.
0: Saçma. Neden anlamayayım?
1: Sen dünya kadehlerinde boğulurken ben yaşamın içinde yoruluyordum. Kalite farkı.
0: Aman, seninle de konuşulmuyor. Senin kadar saçma birini görmedim.
1: Haklısın. Ben dünyanın en saçma adamıyım. Renkli, tatlı rüyalar prenses.

0: Çattık be. Nereden çıktı şimdi bu ayı?
1: Ne olur dolaşma, mesele çıkmasın.
0: Yok canım, merak etme. Diyorum ki, sen şöyle azıcık kenara alırsan ben de şuradan sıyırıp geçerim.
2: Bana mı dedin?
0: Evet. Başka kimse yok ki buralarda.
2: Şimdi dedin yani?
0: Evet, diyorum ki arabanı birazcık...
2: Şeyle önümden olan.
0: Dur bakalım arkadaş.

0: Gel lan buraya!
1: Orhan kaptan! Çok korktum, çok!
2: Tamam, tamam, hadi!
1: Neredesin? Bu adam öldürecekti beni, uçurumdan aşağı atmaya kalktı! Çok korktum! Öldürecekti!
2: Geçti artık, korkma hadi! Bırak ağlamayı!
1: Seni öldü zannettim!
2: İyiyim ben, iyiyim. Geçti, ağlama artık, hadi! Ağlama yavrum, geçti!
1: Çok korktum ama!
2: Allah Allah, ağlama,
1: korktum.
2: Tamam! Hadi! Gir, gir! Ha.
3: Ha. Göstermez mi?

0: Düşündükçe çok korktuğumdan yattım. Topuklarım ağrıdı.
1: Cezası. Ne yapacağım şimdi ben? Gülme be. Yeter. Gülme artık. Senin yüzünden bak nereye girdik. Batağa girdik be.
0: Ne yaptım ben?
1: Daha ne yapacaksın be? Senin yüzünden farkında olmadan batağa girdik. Ne vardı o kadar gülecek?
0: Gülmek de kabahat mı yani? Laf.
1: Nasıl çıkacağız bu çamurdan şimdi?
0: Bana ne? Nasıl çıkarsan çık.
1: Çok konuşma be. Ver şuradan küreği bana hadi.
0: Her fırsatta bana bağırmak için bahane arıyorsun galiba. Al.
1: Ay, Allah kahretsin.
2: Ne gülüyorsun be?

0: Allah kahretsin. Benzin bitmiş.
1: Ne yapacağız?
0: Arayacağız. Geldi Allah'ın dağında benzin bul.

0: Kaptan, bir kulübe var burada. Bak.
1: Bir bakalım şuraya. Hey! Kimse yok mu? Boş galiba. Kimse yok mu dedim?

0: Allah yaşasın. Bir bidon benzin buldum burada.
1: Nedir bu?
0: Bir bakayım.

0: Hadi. Başımız belaya girmeden kaçalım buradan.
1: Durun bakalım. Ne arıyorsunuz burada?
2: Benzin. Az ileride arabamız da yolda kaldı. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
3: Kıpıldama.
2: Bakın, hemen gitmemiz gerek.
3: Bir yere gitmek yok.
2: Bırakın da gidelim arkadaş.
3: Fazla konuşma lan. Ne diyorsak onu yap, hadi.
4: Bakın, sizin işleriniz bizi hiç ilgilendirmez. Bir şey görmedik sayılır.
1: Fazla konuştunuz ama.
2: Sizinle erkek erkeğe konuşalım ha. Hı. Bakın, gemimi kurtarmam gerek. Biz hiçbir şey görmedik, inanın bize. Hiç kimseye de bir şey söylemeyiz. Çok işim var, bırakın gidelim.
1: 2 gün burada kalacaksınız. Malları götürünce bırakırız.
2: 2 gün mü? 2 gün sonra çok geç olur. Gemimi kaybederim ama.
3: Dikkat etmez, çok konuşursan bu arada canını da kaybedersin. Kal paçeleni, geç otur şöyle.
5: Allah'ın cezaları! Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız?
2: Ne yapacağız şimdi? Gitti gemi.
5: Gemi mi? Neredeyse canından olacaktın. Hala gemini sayıklıyorsun. 2 gün sonra artık gemin de olmayacak.
2: Kes be!
5: Uf!
4: Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın?
2: Bilmem. Hiç. Yat uyu sen hadi.
4: Of. Bu durumda nasıl uyurum?
2: Ne var durumda? Çaresiz bekleyeceğiz.
4: Bir şeyler yapmalısın Orhan. Beklemeyelim. Düşünsene bu adamlar bizi mutlaka öldürecekler. Bırakmazlar. Onları tanıdık bir kere. Hepsi haydut, eşkıya. Öldürürler bizi. Ne olur bir şeyler yap. Gemini istemiyor musun? Vakit kaybedersen gemini de canını da kaybedersin.
2: Korkma be kızım. Korkma be yavrum. Korkacak bir şey yok. Bak küçükken korkunca ne yapardık? Şarkı söylerdik değil mi? Hadi bir şarkı söyleyelim.
6: İlk göz ağrı.

0: dertli başımız.
1: Korkma, söz veriyorum. Yarın sen sarayında, ben de gelinde olacağız. Tamam?
2: Hı. Sana inanıyorum. Korkmuyorum artık.
3: Ah!

0: akşam ne kadar güzel. Gene gemini mi düşünüyorsun?
1: Mesele yalnız gemi değil. Buradan bir an önce gitmemiz şart.
0: İyi ama nasıl?
1: Yangın çıkaracağım.
0: Çıldırdın mı? Hayır. Diri diri yanarız sonra, olmaz.
2: Korkma prensesim. Dün akşam bu adamlara güven olmaz, bizi öldürürler demiyor muydun? Yüzünü gözünü iyice kaparız. Güven bana. Milyonlarca liralık... burada. Orayı yakarsam onlar malları kurtarmak için yangınla uğraşırken kolaylıkla kaçarız buradan.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
10: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
11: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
12: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
13: Yarın gidip karşılayalım onu.
14: Ben gitmem hanım. Seni de göndermem.
15: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
16: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
17: Gidiyoruz Abbas.
18: Nereye?
17: Şimdi görürsün.
19: Hınç birazdan TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 30'lu orta boy yumurta 78 lira 50 kuruş. 5 kilogram Türk şeker kristal toz şeker 189 lira.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
9: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
10: Bütün silah satlar kasaba meydanına.
11: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
12: Beni seven ardımdan
13: gelsin. Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
14: Evladım adın ne senin?
12: Adem efendim.
11: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
15: Veriyordum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna.
11: Adalet aslanlar!
16: İslam Bey de...
12: İslam Bey'e ne olmuş?
16: Ağır yaralı efendim.
17: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
12: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
17: Biraz evvel yolcu ettik onları.
16: Nereye?
17: Düşman cephanelerini uçurmaya.
18: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
12: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
17: Gelin benden.
18: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
19: Vatan ve Namık Kemal. Yarın 18'de TV4'te.
0: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: A101'de Raid ve Off ürünlerinde %22'ye varan indirim sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın.
2: Kapıyı aç.
3: Merhaba, nasılsınız?
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentol Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
5: Beyaz giymeye bayılırım.
6: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
10: Beş yıldır hep seninle.
11: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentol Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.

0: 25 yıldır hep seninle. Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
5: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Yeniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Costa.
1: Yangın var! Yangın var! Yetişin!
2: Fırla! Ballar yanıyor!
3: İmdat!
1: Yangın var! Yangın! Yangın var!
0: Hadi!
4: Bırak onları, bırak! Bırak gitsinler! Mallar yanıyor, biz malları kurtaralım! Hadi!
5: Dur bir dakika.
6: Ne? Ne var?
5: Lütfen. Lütfen.

0: Neyin var prenses? Niye durduk?
1: Hiç kimse bana senin yaptıklarını yapmadı. Kendi dünyamda kendi hayatımı yaşıyorum. Geldin dengemi bozdun. Her şeyi kökünden sardın. Değiştirdin. Kim? Nesin sen?
0: Orhan Kaptan mı? Karadenizli.
1: Evet, biliyorum. Karadenizli Orhan Kaptan. Daha önce neredeydin sen?
0: Gene bu dünyada yaşıyordum.
1: Hayır. Ayrı dünyalarda yaşıyorduk. Apayrı dünyalarda.
0: Hayır. Dünya tek ama biz insanlar onu bölüyoruz. Değiştiriyoruz.
1: Neden seni daha önce tanımadım sanki?
0: Ne fark eder?
1: Zamanla çok şeyleri kaybetmiş olduğunu anlıyor insan.
0: Bunlar çok güzel sözler prenses. Ama şimdi babana giden yolu göstermezsen... ben denizde gemimi kaybedeceğim.

0: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyoruz?
1: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
0: Sevdim seni delikanlı. Sana

0: Daha büyük bir gemide, modern bir şilepte kaptanlık vereyim ha, ne dersin?
1: İstemem, teşekkür ederim.
0: Neden?
1: Küçük, köhne de olsa benim gemim. Gemimde çok mutluyum. Karışanım yok, görüşenim yok. Orada kendi kendimin efendisiyim. Bir bütün dünya değil belki. Ama onun güzel bir parçası.

0: Doğru dürüst çalışmayanı tuttuğum gibi denize atarım ha!
1: Her zaman böyle midir?
2: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
0: Halatlar fora! Ambar kapaklarını kapatın! Demir alıyoruz!

Makineler hazır ol. Tembellik istemem ha. Vira çapa. Vira bismillah. Hey Temel. Ne yapıyorsun orada? Hadi kırarım şimdi bacaklarını. Hadi işinin başına.

0: Ben kaptan. Nasılsın?
1: Sen misin fıstık? Ne haber? İyi misin?
0: Yakında filme başlıyorum. Teklif aldım.
1: Çok sevindim. Demiştim ben sana. Star olacaksın. İyi şanslar.
0: Bak kim getirdi beni buraya?

0: Sayfa ister misin?
1: Senin gibi çalışkan sayfaya can kurban.
0: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
1: Eşyan var mı?
0: Böyle. Olduğum gibi geldim.
1: Benim de istediğim o zaten. Hoş geldin prenses. Vur getirdin gemime.
0: Hiç kimse beni senin gibi sevmedi. Sarıl bana kaptan.

0: Evli misin?
1: 13 yaşında.
0: Ya bu? Bu da o kadar.
2: Tamam efendim.
0: Sen bundan meşgul ol.
2: Bağ üstüne efendim.

0: Durma aquí. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Kimsen yok mu?
1: Var, köyde.
0: Niçin buradasın?
1: Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım.
0: Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla.
2: Var efendim.
0: Bu kızın biletini al, köyüne gönder.
2: Peki efendim.
1: Sağ ol abi.
3: Biraz daha dolaşalım mı?
4: Vakit çok geç, gitmem lazım canım.
3: Yarın buluşacağız, değil mi?
4: Tamam, onda çay bahçesinde.
3: Oldu.
4: İyi akşamlar.
3: Sana da.

0: Saat kaç?
1: 10.
0: Oldukça geç değil mi?
1: Ben esir miyim?
0: İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli.
1: Evet, biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile.

0: Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk.
1: Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı.
0: Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli.
1: Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlarını tüketen, çeken ve ahlaksız dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
0: Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi.
1: Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride?
0: Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle?
2: Çay yapayım mı oğlum?
1: Sağ ol anne.
3: Alo! Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı?
4: Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır.

0: Sana elimle çay demledim.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesine.
2: Senin namussuz!
3: Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsunuz?
4: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğretin.
5: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe, gazeteciler sitesi numara 5.

0: Fırat Bey, benim davayı halledeceksin değil mi?
1: Hiç merak etme, en kısa zamanda halledeceğim.
2: Oğlumuz geliyor.

0: Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf?
1: Ne diyeyim kardeşim, Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından, şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış.
0: Doğru değil mi be?
1: Öyle mi be?
0: Konuşsana be! O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım, bana güvenin!
2: Sana güveniyoruz!
0: Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz!
2: Biz topluma yardımcıyız!
0: Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz!
2: Biz suçlu değiliz!
0: Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük! Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek, ne demek be? Siz suçlusunuz! Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz! Hepiniz suçlusunuz!
2: Bize bunları öğretecek biri lazım!
0: Adalet istiyorum! Karar ver hakim, kim suçlu?
3: Gelmek, görüşmek istemiyor anne.
4: Nasıl, sıhhati iyi mi bari?
3: Çok iyi.
4: Bunları Kemal'e ver yavrum.
3: Peki, biriyle yollarım.
4: Sağ ol evladım.

0: Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş. Halbuki Kemal'in kirli çamaşırlarını hiçbir sabun temizleyemez. Ne dersin ha?
1: Yok canım, abimiz tertemizdir. Yalnız kız kardeşi o biçim.
0: Doğrusu bunların çamaşırları ailece kirliymiş.
2: Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu?
3: İşte bu hır çıkardı.
2: Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü!
4: Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasına hazırladım.
5: Anma onun adını!
4: Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim, ihtiyacı var bize.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.

0: Gelmesi lazımdı şimdiye kadar.
1: Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam.
0: Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu. Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana, kimsin sen?
2: Kemal olmalı. Kemal! Kemal sen misin oğlum? Kemal! Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum! Sesini duyayım bari! 7 yıl oldu seni görmediğimiz! Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im! Kardeşini ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum!

0: Alo, burada. Cemil, seni istiyorlar.
1: Alo. Söyle.
2: Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı?
1: Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti.

0: Komiserim. Komiserim, geçmiş olsun komiserim. Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti. Bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim.
1: Patron seni telefonda bekliyor abi.
2: Efendim? Bekliyorum Hasan. Hı
3: hı. Evet. Hı hı.
2: Hı hı. Tamam, oldu. Evet Hasan.
0: Adamı getirdim.
2: İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı?
4: Abbas!
5: Geliyorum!
4: Buyur abi.
2: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın.
4: Peki abi. Gel benimle.

0: Alo.
1: Kemal'i işe aldık Hasan.
0: Çok iyi. Şimdi o elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir, gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim.
3: Kimse itiraz etmez mi?
2: Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla.

0: Merhaba arkadaş.
1: Merhaba arkadaş.
0: Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel, konuşur dertleşiriz, ha? Ne dersin? Gelir misin?

0: Kemal de nerede kaldı?
1: Kim bilir?
0: Ben gideyim de bir bakayım.
1: Ali!
2: Efendim anne?
1: Bakkaldan iki ekmek alıver.
2: Peki anne.
0: Kemal! Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal.
1: Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali.
2: Hoş geldiniz.
3: Merhaba.
0: Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz, değil mi? Ha? Ne dersin?
1: İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım.
0: Geç şöyle, rahatına bak. Sigara alır mısın?
3: İçmem, sağ ol.
0: Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama... babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle, ha? Bilek var mısın, bilek?
1: Aman Ömer, misafir önünde değil mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun.
3: Sağ ol bacım.
0: Kemal misafir.

0: Misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum, anlıyorsun ya.
1: Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim.
2: Afiyet olsun.
0: Bir de bana sor, bu yaşta bu göbekle utanıyorum.
2: Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer.
0: Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu?
3: Bitirdim baba.
0: Ali ara sıra bana okumam gerek diye kitaplar veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemalciğim. Kaybettiğim yıllara acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor.
3: Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz mücadelesinde de başarılıydınız.
0: Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak. Öyle değil mi Ali?
3: Olur baba, müsaadenizle.
0: Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine.
3: Merhaba Kemal abi.
1: Merhaba Ali. Sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin.
4: Al haftalığını.
5: Sağ ol usta.
4: Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim.
0: Paranın tamamını vereceksin ona.
4: Sana ne ulan?
0: Bir daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim.
6: Anlat.
7: Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler.
6: Doğru mu Abbas?
4: Evet, doğru patron.
6: Artık bunların da suyu ısındı.
8: Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
6: Yapacağım işte, onları kelek bir işe göndereceğim. Anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz.

0: Suskun arkadaşımın şerefine.
1: Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum.
0: Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi dostluğumuzun şerefine.
2: Al şunları usta başına götür.
3: Kemal ile Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir.
2: Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık.
4: Hala yatmadın. Neyin var Ömer?
0: Hiç.
4: Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli.
0: Kemal'e şoför yaptılar.
4: İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevinsene.
0: Doğru, sevmem lazım ama...
4: Aması ne?
0: Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız.
2: Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları.

0: Şimdi hapı yuttular.
1: Alo.
2: Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plaka çok miktarda vardır.
1: Polis.
3: Çabuk takip edin.

0: Bu arabada en az bunlardan 100 tane var, biliyor muydun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi.
2: Hasan kötü bir insandı ama...
0: Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu?
2: Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum.
0: Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim. Her tarafı didik didik arayalım.

0: Ömer, çocuğuma, karıma iyi bak.
1: Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün.

0: Naci kim?
1: Benim.
0: Buyurun, müdür çağırıyor.
2: Olay nasıl oldu, anlat.
3: Efendim, arabanın frenleri patladı, şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim.
2: Olayı sen anlat.
4: Kazaydı efendim.
2: Olay nasıl oldu?
5: Kazaydı efendim.
6: Kazaydı efendim.
0: Kaza oldu efendim.
7: Kazaydı efendim.
0: Sizi istiyorlar.

0: Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum.
1: Kazaydı.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu lige...

0: Geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
1: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
2: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Gün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Dives Cool Lime Mix. Herkese hitap eden o ürün artık her yerde. Ve sen de kafana göre mixle. Ama kafana dikme, kafana dikme. Bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü biz istiyoruz ki bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dives'i.
2: Dives Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
9: Beylikbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
10: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz?
11: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
9: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
12: Dayanız Cafer'in yedi!
13: Estergon Kalesi, yarın 16.15'te TV4'te.
14: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
15: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
14: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
16: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
14: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
16: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
18: Bu var ya bu.
19: Blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
23: Kapıyı aç.
24: Merhaba. Nasılsınız?

0: Peki çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
9: dondurma. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Kapıyı aç.
13: Merhaba, nasılsınız?

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
4: İşte Chatman, işte hayat.
5: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
6: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentor Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.

0: İstanbul Avrupa Yakası'nda Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun, Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentor Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: 25 yıldır hep seninle. Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Merhaba kader arkadaşım.
1: Sen ha?
0: Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım.
1: Ömer'i öldürdünüz.
2: Bir kazaydı.
3: Kazaydı.

0: Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler.
1: Onlardan uzak dur Hasan.
0: Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzım sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün?
1: Ben halk için çalıştım.
0: Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için.

0: Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler.
1: Sus bayım.
2: Ne diyorsun Ali?
3: Babam kazayla ölecek bir insan değildi. Karısını çocuğunu bunca seven, hayata bunca bağlı bir adam aptalca kazayla ölmez. Babam kazayla ölmeyecek kadar akıllı, çok dikkatli yaşayan bir insandı. O adamları da iyi tanırım.
2: Doğru mu bu?

insana ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettin. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi.

Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin?

Son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım.

0: Ali! Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle.
1: Yok bir şey anneciğim.

Bak küçük dostum, şimdi erkek erkeğe konuşalım. Bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür. Hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz yap bunu. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.

0: Paranı geri verecektim. Ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü.
1: Sana kızmıyorum Kemal. Başkası olsa böyle konuşturmazdım.
0: Sana yapacağımı söyleyeyim. Abbas'ı alıyorum.
1: Sana mani olmayacağım kardeş. Ama iyi düşün, sonradan pişman olma.

Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir.

0: Dur bakalım! Nereye ahbap? Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal! Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde! Abbas'ı götürmekte direnirsen, onları öldürürüz! Hem de gözünün önünde! Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat! Şimdi yapacağın iş, Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
1: Gelin.
0: Bacım, Ömer'i biz çok severdik. Kemal herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın.
2: Evet, kazaydı.
0: Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin.
2: Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım.
0: Öp ayağımı!

0: arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi?
1: Öyle ya.
0: Öp onların da ayaklarını.

Üç yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni. Kaldırın bu leşi. Bu köpek sana çok şey yaptı. İntikamını al.

0: Ne yapıyorsun? Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin.
1: Lütfen... Lütfen beni bir yere götürme.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır, iyiyim.
0: Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz, bir süre daha bekleyeceksiniz.

0: kendine geldiğinden beri hep aynı yere bakıyorsun. Yürüyünce de aynı yere gideceksin sanırım. 10 yıldır hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal.
1: Senin gayretin iyileştirdi beni.
0: Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil.
2: Yirmi gün oldu, hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi.
3: O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan.
2: Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile, ya yaşıyorsa?
4: Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız.
2: Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin.

0: Gidiyor musun?
1: Gitmeliyim.
0: Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim.
2: Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü.
3: Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir.

0: Alo, ben Abbas.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Çocuklar! Kemal geliyor, tedbirimizi alalım.

0: Abi! Hakkı abi! Kemal Abbas'ı öldürdü!
1: Buraya gelebilir! Dağılın! Silahlarınızı alın! Çabuk!
2: Her tarafı kontrol edin!

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.

0: Çok dikkatli olmalıyız, Kemal her an buraya gelebilir.
1: Bizi bulacağını hiç sanmam.
2: Alo!
3: Ben Kemal, geliyorum.
0: Telefon eden Kemal'di, buraya geliyor.
1: Hemen mahzene iniyorum.
0: Siz de dağılıp etrafı gözleyin.
4: Cemil gecikti, nerede kaldı acaba?
5: Gene bir karıya takılmıştır.
4: Kes bakalım. Nerede kaldın?
1: Bırakın soru sormayı, Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın, burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.

0: Yapma! Yapma!
1: Yapma! Yapma!
2: Öp ayağımı!
0: Yapma!
3: Söyle! Ötekiler kimdi? Nerede?
0: Konuş! Söyleyeceğim! Konuş!

0: Al bakalım. Çek kağıdını. Gelme!
1: Gelme.

0: Kemal'i bulup temizleyelim. Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo?
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim, sen merdivenleri kolla.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.
0: Yama!
2: Yapma! Yapma, kurbanın olayım! Kemal! Kemal, bağışla beni, ne olur! Affet Kemal! Kemal, öldürme beni! Kurbanın olayım, yalvarırım sana! Elini ayağını öpeyim, ne olur! Kemal! Dur, gitme! Kemal! Kemal, ne olursun, öldürme beni! Elini ayağını öpeyim! Ne olur, abicim, ne olur! Abicim! Abicim, yapma! Kemal! Abi, durdur şunu! Abiciğim, yalvar! Elin ayağını öpeyim, kurbanın olayım abi! Kemal! Kemal! Kemal, kurbanın olayım abi, elin ayağını öpeyim! Kurbanın olayım, yapma, öldürme! Kemal! Kemal! Durdur şunu, ne olursun! İmdat! İmdat! İmdat! Öldürüyorlar beni!

Que per dama. Öp ayağımı. Hadi öp ayağımı. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için.

0: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
1: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
0: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
7: Ajet. Lof lof lof lof lof. Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
10: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
9: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
11: Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyiverin.
12: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
11: Nerede senet?
12: Bilmem. O benim işim değil.
13: Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
11: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
13: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil. Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
11: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun küçük hanım. Az ileride arabamız da yolda kaldık. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
12: Kıvılama.
11: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyorsun? Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
12: Sevdim seni delikanlı.
11: Doğru dürüst çalışmayanı tutturum gibi denize atarım ha.
12: Her zaman böyle midir?
14: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
13: Tayfa ister misin?
11: Senin gibi çalışkan tayfaya can kurban.
13: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
15: Kaptan birazdan TV4'te.
16: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. 4,5 litre yudum ayçiçek yağı 419 lira.
0: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
4: Bütün silah satlar kasaba meydanına.
5: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardımdan gelsin.
6: Beni seven ardımdan gelsin.
7: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
8: Evladım, adın ne senin?
6: Adem efendim.
5: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
9: Bir yudum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna.
5: Hayalet aslanlar.
10: İslam Bey de...
6: İslam Bey'e ne olmuş?
10: Ağır yaralı efendim.
11: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
6: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
12: Biraz evvel yolcu ettik onları.
13: Nereye?
12: Düşman cephanelerini uçurmaya.
13: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
6: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
12: Gelin benden.
14: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
15: Vatan ve Namık Kemal yarın 18'de TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: L'Oréal Paris'ten True Matte Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: A101'de Taze'nin yıldızları. Limonun kilosu 109 lira 50 kuruş. Salkım domatesin kilosu 27 lira 90 kuruş.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temsilsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
12: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
13: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
14: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
13: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
14: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
13: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
14: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
13: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
14: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

0: da Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
1: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Onu çok özledim. Affettim oğlumu. Gelse de dünya gözüyle bir görse.
5: Alo.
6: Anne. Ben Kemal.
5: Kemal! Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık.
4: Kemal oğlum. Gel, seni bekliyoruz, gel.
6: Şimdi geliyorum.
4: Oğlumuz geliyor hanım.
5: Çok şükür.
4: Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap.
5: Peki.
4: Hadi.

0: Kemal'im.
1: Oğlum.
2: Canım benim.
0: Yavrum Kemal'im. Şükür kavuştuna da. Canım evladım.

yaşam ben hakkımı. Ben istedim bu yaşamdan hakkımı.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Kaptanı gördün mü?
1: Hangi kaptanı?
0: Ona kaptan da.
1: Fıstık'la beraber gördüm.
0: Kimle? Hatice! Ora kaptan! Ora kaptan! Ora kaptan! Ora kaptan! Ora kaptan!

0: Bak bir şey diyeceğim sana kaptancığım. Dinle benim lafımı.
1: Çık dışarı dedim sana.
0: Niye sinirleniyorsun?
1: Lan çık dedim dışarı.
0: Ama dinle lafımı, iki çift laf edeceğim sana. Çok önemli bir laf edeceğim sana.
1: Ölümün önemli bir günde olacak demek.
0: Gemi kaptan, gemi.
1: Ne gemisi ulan?
0: Gemiyi mühürlediler da.
1: Ne diyorsun be adam? Kim mühürledi gemiyi?
0: Senetler ödenmemiş de.
1: Senetler ödenmemiş mi? Hı? Kim demiş bunu?
0: Ben demedim onu.
1: Hey! Ne yapıyorsunuz be?
2: Boşaltıyoruz.
1: Hayır, boşaltamazsınız. Bırakın onları, çekilin.
2: Bize boşaltmamız emredildi, boşaltıyoruz. Sana ne?
1: Bana ne olur mu lan? Bu gemi benim gemim. Bu gemide ben emir veririm. Benim dediğim olur. Dokunmayın, bırakın onları.
2: Sana ne oluyor be? İşimize engel olacak bu inek.
1: Bırakın ulan onu, çekin ellerinizi.
2: Et lan!
1: Gemimde ne yapıyorsun arkadaş?
3: Gemine el kondu. Bu iş burada biter kaptan. Üzgünüm.
1: Ne demek bu iş burada biter?
3: Bitti. Gemin artık acizli.
1: Bu benim gemim. Bu benim gemim, tamam mı?
3: Senindi ama artık değil. El kondu.
1: Nasıl olur? Kim el koyabilir benim gemime?
3: Senet ödenmemiş.
1: Kim demiş? O güne kadar bütün senetleri ödedim. 3 yıldır takır takır yemiyor içmiyor senetleri ödüyorum.
3: Son senet ödenmedi.
1: Peki peki, tamam. Son senedi ödememiştim. Kime ödenecek? Hemen ödeyivereyim.
3: Kime ödeyeceğini bilmiyor musun?
1: Nerede senet?
3: Bilmem. O benim işim değil. 48 saat içinde senedi bulup ödemeni tavsiye ederim. Yoksa çıra gibi yanarsın. Gemiyi bir daha rüyanda bile göremezsin arkadaş.
1: Peki kimde bu senet?
3: Herhalde patrondadır. Gemiyi kimden almıştın?
1: Gemiyi meşhur armatör İbrahim Özer'den aldım.
3: Tamam, büyük armatör İbrahim Özer'i bul, senedi öde, gemini kurtar.
1: Peki ama İbrahim Özer nerede?
3: Bilmem, ben kimsenin bekçisi değilim arkadaş.
1: Nerede olduğunu bilmiyor musun yani?
3: Bilmiyorum.
4: Ben biliyorum.
1: Sen biliyor musun?
4: Evet, büyük armatörün Özerler Malikanesi'nin nerede olduğunu biliyorum.
1: Peki nerede bu Özerler Malikanesi ha?
4: Çatalca'yı biraz geçtikten sonra büyük, muhteşem bir malikane.
1: Sağ ol fıstık. Hadi hoşça kal.
4: Dur kaptan, dur, beni de al. Beraber gidelim. Kaptan dur, malikaneyi bensiz bulamazsın.
5: Kamyoneti mi nereye götürüyorsun oran kaptan? Nereye götürüyorsun ya kamyoneti be?
1: 15 dakika sonra dönerim Salih.
4: Özerler malikanesi dillere destan diyen. Adam çok zenginmiş. Sonra adamın her tarafta dizi var. Her işi yapıyormuş.
1: Para babası, büyük patron.
4: Fabrikalar, nakliye şirketleri, neler neler.

0: Tekirdağ'a geçtik. Hani nerede bu malikane?
1: Bilmem, buralarda olması lazım.
0: Buralarda olması lazımmış. Ulan küçük bir kulübe bile yok burada be.
1: Allah Allah. Yok sahi. Birine soralım canım.
0: Soralım ya, soralım canım, soralım. Şu otlayan ineklere soralım istersen ha. Hani nerede malikane, nerede?
1: Canım buluruz, merak etme.
0: Nerede buluruz? Söylesene. Söyle be!
1: Yahu bu adam memleketin en zengin, en ünlü adamlarından biri. Koç, Sabancı gibi zengin, meşhur biri. Kime sorsak bilir evini.
0: Bilir ya. Kime soracaksın ha?
1: Atla kamyonete, buluruz soracak birini.
0: Tövbe yarabbim.

0: Demek Özeller Malikanesi'nin nerede olduğunu bilmiyorsun.
1: Bilmiyorum.
2: Dur bakayım. Bildiğim tek ne? Şey bana olan borcun.
0: Ne kadar?
2: 7000 lira.
0: Ah, sağ ol.

0: Dijen ne oldu be? İçine mi düştün? Neredesin?
1: Patlama, geliyorum.
0: Vakit kaybediyoruz ama. Çabuk ol, sallanma. 48 saat içinde senede ödemem şart. Hadi sana kız!
1: Geliyorum dedim.
2: Özerler Joe, Allah bu beni istediğim yere götürür.

0: Birbirini karşılaşıyorum. Sen de benimle birlikte gelmek ister miydin?
1: İnan ki hiç düşünmedim. Peki sen nereye gidiyorsun?
0: Seninle birlikte olduktan sonra hiç fark etmez. Tabii
1: gerçekten.
0: Ciddiyim.
2: Hey!
1: Hayır, girmedin.
2: Bir dakika, bakar mısınız lütfen?
0: Selam Venedik'e gideriz.
2: Bakar mısınız lütfen?
0: O zaman başka bir yere gideriz.
2: Tamam. Allah kahretsin.
3: Kimse yok mu burada? Vay babam vay!
4: Bakın çocuklar, sizlere daha önce de söylemiştim. Misafirlere daima iyi davranacaksınız. Sorulmadıkça cevap vermeyeceksiniz. Laubalilik istemiyorum. Sıcaklar hazır mı?
5: Hepsi hazır efendim.
4: Meyveler geldi mi?
5: Evet efendim.
3: Bakar mısınız bayan?
4: Meyveleri siz mi getirdiniz?
3: Ben manav değil, kaptanım hanımefendi. Orhan kaptan.
4: Kaptan?
3: Gemim için geldim.
4: Geminiz için geldiniz ha? Yoksa geminiz batıyor mu?
3: Hayır batmıyor ama batacak.
4: Çok meşgulüm, çok işim var. Git başımdan kaptan.
3: Ama benim senedi hemen ödeyip gemimi kurtarmam gerek.
4: Gemisini kaptanlar kurtarır. Beni ilgilendirmez. Meşgulüm, işim var dedim.
3: Ne olur yardımcı olun bana. 48 saat içinde senedi ödeyip gemimi acizden kurtarmam gerek. Para cebimde işte, alın. Hemen ödeyebilirim.
4: Gidip patrona söyleyeyim bunları.
3: Patron nerede?
4: Tatilde.
3: Tatilde ama nerede?
4: Kim bilir?
3: Bakın, peki hanımefendiye ödesem?
4: Hanımefendi Amerika'ya kız kardeşine gitti.
3: Başka kimse yok mu?
4: Kızı Melike Hanım bu işlerle hiç ilgilenmez. Küçük hanım parayla, hele hele sizinle hiç uğraşmaz.
3: Ben uğraşacak birini bulurum şimdi.
4: Ayak altında dolaşmayın da ne yaparsanız yapın.
6: Erkut Bey tebrik ederim. Bu yıl gene şampiyon olmanız hepimizi gururlandırdı.
3: Şartınız.
7: Avrupa tenis turnuvasına katılacak mısınız acaba Erkut Bey?
0: Düşünüyorum.
6: Eğer katılıp ülkemizi temsil ederseniz bundan çok gurur duyarız.
7: Başarılı.
6: Tebrik.
7: Buyurmaz mıydınız?
4: Hayır, rejimdeyim.
7: Canım bir tanecik alsaydım.
4: Hayır.
7: Ama ellerim
4: çok
7: ne yaptın? Hay Allah, kimse yemiyor. Nasıl bitecek bu?
4: Efendim, siz almaz mıydınız? Ellerimle yaptım.
7: Çok elinize güzel. Sağlık, sağ olun ama sabahtan beri çok yedim. Kilomu korumak zorundayım. Peki, çok teşekkürler.
4: Kalıp bayatlayacak. Alır mısınız?
3: Sağ ol.
4: Beğendin mi?
3: Çok güzel. Çok...
4: Ben kendi ellerimle yaptım.
3: Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Hiç bu kadar lezzetli bir şey yemedim.
4: Afiyet olsun.
3: Affedersiniz, İbrahim Bey'i nerede bulabilirim ben?
4: O bazen şöyle bir görünür, sonra günlerce kaybolur.
3: Ha, öyle mi? Ne yapacağım şimdi?
4: Biraz daha alsana.
3: Sağ ol, sağ ol, iyi ol.
4: Ben yaptım, nasıl beğendin mi?
3: Kaçın bana, İbrahim Bey'i nasıl bulabilirim diyorum. Ne olur bana yardım edin ha?
4: Kurabiyemi beğenmedin mi yoksa?
3: Çok beğendim, çok.
4: Alsana öyleyse bir tane daha.
3: Patronu görmem gerek. Neredeydin?
4: Hava çıktı.
3: Hava mı çıktı? Nerede?
4: Vallahi nerede olduğunu ancak kızı Melike bilir.
3: Kızı Melike mi?
4: Tabii. Küçüklükten beri hep babasıyla ava gider. Babasının nerede avlandığını o bilir.
3: Sağ olun hanımefendi. Kurabiyeniz de siz de çok tatlısınız.
7: Almaz mısınız? Siz almaz mıydınız?
3: Küçük hanım! Küçük hanım! Küçük hanım! Hey! Küçük hanım!

0: Gördünüz mü? Kırıldı işte. Kaza oldu, kusura bakmayın.
1: Ömrümde senin kadar sakar birini görmedim. Dikkat etsene!
0: Kaza oldu, ne yapayım yani?
1: Deli gibi bağırıyorsun, sağa sola çarpıyorsun, ahır mı burası?
0: Canım, kaza oldu diyorum, anlamıyor musunuz yani?
1: Çık dışarı, fazla konuşma! Kim soktu seni buraya? Önüne gelen eve doluyor canım!
0: Kızma ya, Allah Allah! Neyse, parası ödeyeyim. Kaç paradır ki bu meret?
1: Antik bir Çin vazosuydu kırdığın, milyonlar değerinde.
0: Ne? Milyonlar mı dedin?
1: Çık dışarı! Kim aldı seni eve? Gözüm görmesin, çık!
0: Al vazonu da başına çal! Ha. İbrahim Bey, siz misiniz?
2: Ha?
1: Sen hala ne arıyorsun burada?
0: Büyük patron İbrahim Özer'i arıyorum. O senedin parasını ödeyip gemimi kurtaracağım. Gemimi kurtarmam lazım, tamam mı?
1: Beni ilgilendirmez. Derhal terk et burayı. Hiç yakışmıyorsun.
3: Ne var, ne oluyor?
1: Yok bir şey Erkut, ben hallederim. Burada davetsiz misafir olduğunuzun farkında mısınız?
0: Siz de gemime el konduğunun farkında mısınız?
1: Sizin döküntü hurda geminiz umurumda bile değil.
4: İnsan istenmediği yerde zorla kaldı mı, zorla dışarı atılır delikanlı.
0: Tamam, tamam, gidiyorum işte.
5: Bırakın lan beni!
4: Hemen buradan çekip gitmelisin. Partide olay çıkmasını istemiyoruz. Direnmeden çık git, yoksa kötü olacak.
0: Tamam, tamam. Bırakın, gideceğim. Bu güzel, muhteşem davetin tadını kaçırmak istemem.
5: Bırakın, bırakın dedim ulan!
0: İtilip katılmaktan hoşlanmama, tepeme attırmayın da atmış şimdi burayı.
5: Bırakın dedim!
6: Ulan kaptan! Ah,
0: sen misin fıstık?
5: Bırakın ulan!
2: Bırakın şimdilik!
6: Bugün çok güzel, çok şanslı bir günüm. İyi ki orada beni ektin. Buraya kiminle geldim biliyor musun?
0: Kiminle?
6: Nereden bileceksin? Memleketin en büyük plak ve gazino kralı. Yanında bir de televizyon prodüktörüyle geldim. Lan senin ayağın çok uğurlu kaptan, şansım döndü vallahi. Arabada onları tavladım. Bir şarkı patlattım gelirken, bayıldılar bana.
0: Çok sevindim kızımızdık, aferin.
6: Yakında plak da yapacağım, gazinoya çıkacağım. Ama önce televizyon programı yapacaklar benim için. Aman kaptan, ben gideyim, adamları kaçırmayayım. Görüşürüz. Kendime bir elbise bulayım size.
0: Görüşürüz fıstık, güle güle. Tamam, tamam, hadise çıkarmayın, gidiyorum.

0: çok içiyorsun Melik.
1: Boş ver şampiyon.
0: Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi?
1: Beni sevme Erkus. Ben sevilecek kadın değilim.
0: Yıllardır bekliyorum seni. Sonuna kadar da bekleyeceğim. Niçin evlenmiyorsun benimle?
1: Evlenmek mi? Denedim daha önce. Ama başaramadım. Kimseyle olamıyorum. Yapamıyorum. Bunalıyorum. Evlilik bana göre değil.
0: Ne olursun içme artık ha?
1: İçerim ben. Hadi al. Sen de iç.
0: İlk evliliğim bir kazaydı. Unut onu artık. Evlenelim. Seni çok mutlu edeceğim, inan bana. Çok ihtiyacım var sana.

0: Gözlerim yaşardı doğrusu. Çok dokudaklı konuşuyorsunuz. Şampiyon, kızı kaçırma. Tavla onu. İyi parça dur.
1: Terbiyesiz, münasebetsiz. Çık dışarı. Çık bu evden, defol.
2: Hemen defol git buradan. Yoksa parçalarım seni.
0: Aman şampiyon yapma. Korkudan patladak giderim şimdi.
1: Vur Erkut, vur şuna. İki tane patlat da alay etmek neymiş görsün. Vur, parçala onu. Midesine vur. Vur! Vur! Vur sana! Vur sana! Kalk Erkut. Döv şunu! Ne olur kalk! Canavar!

0: oluyor? Neredeyim? Nereye götürüyorsun beni?
1: Ben değil, sen beni babana götürüyorsun Kütüt Hanım.
0: Deli misin sen? Bırak beni! Durdur şunu, inmek istiyorum!
1: Bugüne kadar dünyanın parası...

0: Şunu ödedim. Şu senedi de babana ödeyip gemimi kurtaracağım.
1: Yapamazsın bunu. Senin yaptığına zorbalık derler, anladın mı? Geri dön. Dur, dur şunu.
0: Bırak, bırak dedim.
1: İnmek istiyorum.
0: İneceksin arabayı.
1: Sen kendini ne sanıyorsun?
0: Çek şu ellerini. Çek.
1: Dur diyorum.
0: Bırak.
1: Dur.
0: Deli misin, nesin? Bırak.
1: Çak.
0: Bırak dedim. Bırak. Bırak.

0: Hay Allah! Lan inek oğlu inekler! Çekilin önümden be, hadi! Çekilin diyorum, anlamıyor musunuz? Trafiği açın, hadi! Hadi açılın diyorum! Hadi, hadi, hadi çekilin! Hadi abilerim, hadi inek abilerim! Hadi, ne bakıyorsunuz be? İnek misiniz, hadi kaçın! Hadi diyorum be! Hadi gidin şöyle, açın yolu, ha? Ha? Dur, kaçma! Gel buraya, gel buraya!
1: İmdat!
0: Bir yere kaçamazsın, dur!
1: Adam dur. Kaçırıyorlar! İmdat! Bırak beni!
0: Dur dedim!
1: Bırak!
0: Dur! Dur. Dur dedim sana! Bir yere kaçamazsın! Beni babana götüreceksin! Yoksa bırakmam seni!
1: Götürmeyeceğim işte! Zorlama! Bana emir veremezsin! Bırak beni! Beni nasıl kaçırırsın sen? İmdat! İmdat!
0: Seni kaçırmıyorum! Babana gidiyoruz! Hadi kalk!
1: Gitmiyoruz işte! Götürmeyeceğim seni! Eşkıya! Haydut! İmdat!
0: Onu tuturma orada!
1: Can kurtaran yok mu? İmdat! İmdat! İmdat!
0: Boşuna uğraşma! Bırak beni! Seni kimse kurtaramaz! İmdat! Benden kurtulmak istiyorsan babana götür kurtul! Kes sesini dedim, kes! Yoksa tokadı yersin ha!
1: Vursana!
0: Bağırma, kes sesini! Kes! Kes ağlamayı! Tepemi attırma, hadi! Gıkın çıkmasın! Attırma tepemi, yoksa yersin tokadı, hadi! Yürü! Yürü!

0: Bana bak kızım, rahat dur. Bir de seninle uğraşamam. Gemimi kurtarmam şart. Beni babana götür, başka bir şey istemiyorum.
1: Buradan kurtulayım, sana ne yapacağımı bilirim.
0: Babanı bulmadan buradan kurtulmayı ümit etme.
1: Sen kendini ne sanıyorsun? Kaba herif, daha iyisi, kuro!
0: Bana bak şımarık taze. Sen zenginlik içinde dadılar kucağında büyürken, bu kuro gündüzleri çalışıp geceleri okula gidiyordu. Tırnaklarımla kuyu kazıp okuyup bugüne geldim. Anladın mı hanım evladı?

Gece okuluymuş. Aramızdaki seviye farkı çıkıyor ortaya. Ben Paris'te, kolejde okudum. Sen eminim Paris'i rüyanda bile görmemişsindir. Tabii canım, kalite meselesi belli oluyor.

0: Allah kahretsin.
1: Söyle ne tarafa gideceğiz? Allah'ın cezası!

0: Kontak anahtarları bende artık.
1: Ver anahtarları bana.
0: Geldi, al.
1: Ver dedim onları. Dur. Dur, kaçma. Dur dedim sana, dur. Kaçma, gel buraya.
0: Hadi al anahtarlarını.
1: Ver dedim.
0: Hadi al. Kımıldama göle atarım.
1: Sakın ha! Ver o anahtarları bana.
0: Vermeyeceğim işte. Hadi bakalım, biraz yalvar da kurtar gemini. Artık kurtaramayacaksın, geçmiş ola. Anahtarla beraber gemin de sulara gömülecek kaptan.
1: Ver şu anahtarı dedim sana, ver!
0: Hadi gel al. Al da kurtar gemini, bakalım kurtarabilecek misin?
1: Ver şunu bana, ver dedim.
0: Gitti bul anahtarı, kurtar gemini kaptan. Eşek, hayvan, domuz! Sen kim oluyorsun da beni suya atıyorsun? Nasıl yaparsın bunu? Hayvan!
1: Kolejli kızı, nasıl? Göl banyosu hoşuna gitti mi?
0: Hayatımda senin kadar kaba, terbiyesiz, küstah bir adam görmedim!
1: Sen daha hayatında adama rastlamamışsın ki!
0: Bana kimse böyle hakaret etmemişti! Bunun hesabını soracağım senden, al bakalım! Ahlaksız köpek!
1: Bana bak, yeter artık be, taş atma kız!
0: Senin kafanı kıracağım!
1: Kız, bak, gelirsem fena yaparım!
0: Domuz! Ay. Hayvan!
1: Fena yaparım diyorum! Ulan!
0: Geberteceğim seni!
1: Ulan, gel ulan buraya, gel bakayım!
0: Hayvan öküz, manda, ayı!

0: Şu üstümdeki tuvaleti 250.000 liraya almıştım. Mahvoldu. Ne olur, lütfen. Evime gitmek istiyorum. Yeter artık.
1: Atla.
0: Atla diyorsun ama kamyoneti çalıştıramazsın ki, anahtarı göle attım. Bulamazsın. Asla bulamazsın onu. Asla.
1: Bin. Hadi söyle, hangi yoldan gideceğiz babana?
0: Karnım aç.

0: Susadım, içki istiyorum.
1: Ne istersen bulurum, yaratırım. Ama bana yardım etmezsen bir damla koklatmam sana, bunu bil. 250 bin liraymış.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
6: Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
9: bu perşembe 1 litre tarım kredi dondurulmuş mandalina suyu 99 lira 90 kuruş. 500 gram kuzey balık dondurulmuş somon dilim Kop'ta sadece 239 lira.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Evet sevgili Dimes Kullay Mix sevenler. Very delicious, very delicious dedik. Sizin için olmazlar oldu.
12: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
11: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kullay Mix.
13: Şimdi alın. Aldığınızdan daha fazlası.
14: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Cansın be Gemini.
15: Bizleri kalleş yapısıya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
16: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
17: Türk akıncıları, ne istiyorsunuz? Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
16: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han, ondan korkmadığımızı anlasın.
17: Dayanız Cafer yedi!
8: Estergon Kalesi... Yarın 16.15'te TV4'te.
18: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

5 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatlar.

0: kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Maç heyecanı tadında, açık artırma heyecanı Otobit'te. Otobit.com'a

0: 5 yıldır hep seninle.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Beko'da yılın değişim kampanyası başladı. Eski ocağını getirenlere Beko indüksiyon ocaklı ankastre setlerde 20 bin lira indirim.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Ney diyor? Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abaküs.
16: Kasa.
15: Marul.
13: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
19: Bu var ya bu.
20: Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
21: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
22: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Pepsi ile hepsi güzel.
25: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
26: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
27: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
28: Obseso.
0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing.
1: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Daha önce buradan hiç geçtin mi?
1: Evet, geçtim.
0: Nasıl?
1: Atla.
0: Nehrin hangi tarafısı? Nereden geçebiliriz?
1: Suya gir. Bak, kendin bulursun.

0: Ne yapıyorsun?
1: Karnım çok acıktı. Kızarmış tavuk yiyorum. Aç mısın?
0: Ben doğuştan tokum. Senin gibi aç değilim.
1: Biliyorum. Haklısın. Ben doğduğum günden beri açım. Neyse. Canın isterse.

0: Yardım etmezsen bir yudum içemezsin. Al gülüm, ver gülüm. Yolu göster, istediğin kadar içki vereyim. Kendine eziyet ediyorsun. Hadi göster yolu, bırak inadı artık.
1: Peki, göstereceğim. Şu taraftan gideceğiz. Babam orman içinde kamp kurar hep.
0: Güzel.
1: Ver içkiyi, hadi.
0: Oha, yavaş ol, yavaş. İçki şişesinin içine düşüp boğulacaksın kız. Paris'in kolejli kızı.

0: Yavaş yavaş gel, gel. Gel.
1: Gelsene diyorum sana be! Gel hadi, gel!
2: Tamam be!
0: Gel. Gel. Yavaş. Hop. Burası batak. Yavaş ol. Şu taraftan gel.
2: Peki.
0: Hadi. Gel. Yavaş yavaş gel ama. Hadi gel. Gel.
1: Gelsene be!
2: Geliyoruz işte. Ne diyorsun be?
1: Of Allah'ım of! Sen bana sabır ver ya Rabbi. Sürsene şunu be! Çamura saplanacak, sür! Sürsene şunu!
2: Gitmiyor! Gel kendin sür de görelim!
1: Ne diyorsam onu yap sen!
2: Ne yapayım peki?
1: Çalıştır şunu be!
2: Kontak anahtarı yok, nasıl çalıştırayım?
1: Tabii ya! Göle atmıştın anahtarı! Oradaki telleri birbirine sürt çalışır!
2: Çalıştı vallahi.
0: Hadi! Hadi sür, gazla!
2: Peki!
0: Gel! Hadi gel! Gel! Doğru gel! Gel! Gel!
1: Allah! Ne yaptın Allah'ın cezası? Başımın belası! Gördün mü yediğim... Gördün mü kız? Biliyorum bilhassa yaptın sen bunu. Ama ben de sana yapacağımı bilirim.
2: Sakın bana dokunma!
1: Geberesecek!
2: Bana böyle davranamazsın! Sen kim oluyorsun küsla? Terbiyesiz herif! Aşağılık herif! Rezil! Geber!
1: Kapa çeneni Allah'ın cezası! Yardım etmezsen kırarım kemiklerini! Ne dersem onu yapacaksın! Çabuk ipleri getir, çabuk! Yoksa dayağı yersin ha! Çabuk! Hadi!

0: Ve yapıp yapıp kamyoneti buradan çıkaracağım. Hemen pes edeceğimi sanıyorsan aldanıyorsun.
1: Sen beni işe yaramaz şımarık bir kız sanıyorsun değil mi? Onun için bağırıp duruyorsun.
0: Boş ver, sen bana bakma. Öyle öfkeyle söyledim işte.
1: Aslında ben senin zannettiğin gibi değilim. Böyle olmasını da istemedim.
0: Neyse, oldu bir kere. Şimdi çıkarırım onu buradan.

0: Hadi.
1: Başardık, kurtardık.
2: Kurtuldum.
1: Ay, yaşasın.
2: Yaşasın.
1: Yaşasın.
2: Kurtuldu. Hadi.
0: Kusura bakma, yani birden çok sevindim de.
1: Neyse. Ben de çok sevindim.

0: sakın bana elini süreyim deme! Dokunma! Çekil git yanımdan! Dokunma diyorum!
1: Bana bak! Ben hayvan değilim, tamam mı? Sana dokunmak aklımın ucundan bile geçmedi. Benim tek derdim gemimi kurtarmak. Babanı bulalım, bir daha suratını bile görmek istemem. Üşümeyesin diye üstünü örtecektim.

0: Kaptan.
1: Ne var?
0: Gemini çok mu seviyorsun?
1: Evet, çok seviyorum.
0: Neden seviyorsun?
1: Bilmem. Herkes bir şeyi sevmek zorundadır.
0: Kaçamak bir cevap. Dünyada geminden önemli şeyin yok mu senin?
1: Yok.
0: Neden?
1: Çünkü dünyada tek sahip olduğum şey o gemi. O benim gemim, dünyam. Bilmem anlatabiliyor muyum?
0: Pek değil.
1: Benim senin gibi milyonlarım yok kızım. Sen doğarken milyonların içinde doğmuşsun. Bu duyguyu, yani gerçek yaşamı anlayamazsın. Hayata bakış farkı. Kalite farkı.
0: Saçma. Neden anlamayayım?
1: Sen dünya kadehlerinde boğulurken ben yaşamın içinde yoruluyordum. Kalite farkı.
0: Aman seninle de konuşulmuyor. Senin kadar saçma birini görmedim.
1: Haklısın. Ben dünyanın en saçma adamıyım. Renkli, tatlı rüyalar prenses.

0: Çattık be. Nereden çıktı şimdi bu ayı?
1: Ne olur dolaşma, mesele çıkmasın.
0: Yok canım, merak etme. Diyorum ki, sen şöyle azıcık kenara alırsan ben de şuradan sıyırıp geçerim.
2: Bana mı dedin?
0: Evet. Başka kimse yok ki buralarda.
2: Şimdi dedin yani?
0: Evet, diyorum ki arabanı birazcık...
2: Şeylenin ben lan.
0: Dur bakalım arkadaş.

0: Gel lan buraya!
1: Orhan kaptan! Çok korktum, çok!
2: Tamam, tamam, hadi!
1: Neredesin? Bu adam öldürecekti beni, uçurumdan aşağı atmaya kalktı! Çok korktum! Öldürecekti!
2: Geçti artık, korkma hadi! Bırak ağlamayı!
1: Seni öldü zannettim!
2: İyiyim ben, iyiyim. Geçti, ağlama artık, hadi! Ağlama yavrum, geçti!
1: Çok korktum ama!
2: Allah Allah, ağlama,
1: çok
2: tamam!
1: Korktum.
2: Hadi! Gir, gir! Ha.
3: Ha. Göstermez mi?

var? Ne oluyor be?

0: Tam deli bakışıydı. Düşündükçe çok korktuğumu daha iyi hatırlıyorum. Kapıklarım ağrıdı.
1: Cezası. Ne yapacağım şimdi ben? Gülme be. Yeter. Gülme artık. Senin yüzünden bak nereye girdik. Batağa girdik be.
0: Ne yaptım ben?
1: Daha ne yapacaksın be? Senin yüzünden farkında olmadan batağa girdik. Ne vardı o kadar gülecek?
0: Gülmek de kabahat mı yani? Laf.
1: Nasıl çıkacağız bu çamurdan şimdi?
0: Bana ne? Nasıl çıkarsan çık.
1: Çok konuşma be. Ver şuradan küreği bana hadi.
0: Her fırsatta bana bağırmak için bahane arıyorsun galiba. Al.
1: Ay Allah. Ne gülüyorsun be?
0: Yüzün çamur içinde. Ne olacak? Geber inşallah. Köpek, şimdi ben sana gösteririm gününü. Adi herif ne olacak? Ahlaksız, köpek, namussuz, domuz.

0: Allah kahretsin. Benzin bitmiş.
1: Ne yapacağız?
0: Arayacağız. Geldi Allah'ın dağında benzin bul.

0: Kaptan, bir kulübe var burada. Bak.
1: Bir bakalım şuraya. Hı hı. Hey! Kimse yok mu? Boş galiba. Kimse yok mu dedim?

0: Allah yaşasın. Bir bidon benzin buldum burada.
1: Nedir bu?
0: Bir bakayım.

0: Hadi. Başımız belaya girmeden kaçalım buradan.
1: Durun bakalım. Ne arıyorsunuz burada?
2: Benzin. Az ileride arabamız da yolda kaldı. Kusura bakmayın. Seslendik ama kimseyi bulamadık. Benzinin parasını vereyim hemen.
3: Kıpıldama.
2: Bakın, hemen gitmemiz gerek.
3: Bir yere gitmek yok.
2: Bırakın da gidelim arkadaş.
1: Fazla konuşma lan.
3: Ne diyorsak onu yap, hadi.
4: Bakın, sizin işleriniz bizi hiç ilgilendirmez. Bir şey görmedik sayılır.
1: Fazla konuştunuz ama.
2: Sizinle erkek erkeğe konuşalım ha. Hı. Bakın. Gemimi kurtarmam gerek. Biz hiçbir şey görmedik, inanın bize. Hiç kimseye de bir şey söylemeyiz. Çok işim var, bırakın gidelim.
1: 2 gün burada kalacaksınız. Malları götürünce bırakırız.
2: 2 gün mü? 2 gün sonra çok geç olur. Gemimi kaybederim ama.
3: Dikkat etmez, çok konuşursan bu arada canını da kaybedersin. Kapa çeneni. Geç otur şöyle.
5: Oh, Allah'ın cezaları! Ne yapacağız şimdi, ne yapacağız?
2: Ne yapacağız şimdi? Gitti gemi.
5: Gemi mi? Neredeyse canından olacaktın. Hala gemini sayıklıyorsun. 2 gün sonra artık gemin de olmayacak.
2: Kes be!
5: Uf!
4: Ne düşünüyorsun? Ne yapacaksın?
2: Bilmem. Hiç. Yat uyu sen hadi.
4: Of. Bu durumda nasıl uyurum?
2: Ne var durumda? Çaresiz bekleyeceğiz.
4: Bir şeyler yapmalısın Orhan. Beklemeyelim. Düşünsene bu adamlar bizi mutlaka öldürecekler. Bırakmazlar. Onları tanıdık bir kere. Hepsi haydut, eşkıya. Öldürürler bizi. Ne olur bir şeyler yap. Gemini istemiyor musun? Vakit kaybedersen gemini de canını da kaybedersin.
2: Korkma be kızım. Korkma be yavrum. Korkacak bir şey yok. Bak küçükken korkunca ne yapardık? Şarkı söylerdik değil mi? Hadi bir şarkı söyleyelim.

0: yazarım dertli başım.
1: Korkma, söz veriyorum. Yarın sen sarayında, ben de gelinde olacağız. Tamam?
2: Sana inanıyorum. Korkmuyorum artık.

0: Akşam ne kadar güzel. Gene gemini mi düşünüyorsun?
1: Mesele yalnız gemi değil. Buradan bir an önce gitmemiz şart.
0: İyi ama nasıl?
1: Yangın çıkaracağım.
0: Çıldırdın mı? Hayır. Diri diri yanarız sonra, olmaz.
1: Korkma prensesim. Dün akşam bu adamlara güven olmaz. Bizi öldürürler demiyor muydun? Yüzünü gözünü iyice kaparız. Güven bana. Milyonlarca liralık... burada. Orayı yakarsam onlar malları kurtarmak için yangınla uğraşırken kolaylıkla kaçarız buradan.

0: Hadi başlar.
1: İmdat!
2: Yangın var! Yangın var! Yetişin!
0: Fırla! Mallar yanıyor!
1: İmdat!
2: Yangın var!
1: İmdat!
2: Yangın!
1: İmdat!
2: Yangın var!
0: Hadi! Bırak onları, bırak! Bırak gitsinler! Mallar yanıyor, biz malları kurtaralım, hadi!
3: Dur bir dakika.
4: Ne? Ne var?
3: Lütfen. Lütfen.

0: Neyin var prenses? Niye durduk?
1: Hiç kimse bana senin yaptıklarını yapmadı. Kendi dünyamda kendi hayatımı yaşıyordum. Geldin dengemi bozdun. Her şeyi kökünden sardın. Değiştirdin. Kim? Nesin sen?
0: Orhan Kaptan mı? Karadenizli.
1: Evet, biliyorum. Karadenizli Orhan Kaptan. Daha önce neredeydin sen?
0: Gene bu dünyada yaşıyordum.
1: Hayır. Ayrı dünyalarda yaşıyorduk. Apayrı dünyalarda.
0: Hayır. Dünya tek ama biz insanlar onu bölüyoruz. Değiştiriyoruz.
1: Neden seni daha önce tanımadım sanki?
0: Ne fark eder?
1: Zamanla çok şeyleri kaybetmiş olduğunu anlıyor insan.
0: Bunlar çok güzel sözler.

0: Kaptan, eskimiş köhne bir gemiyle niye uğraşıyoruz?
1: Eski ama benim gemim o. Benim umudum.
0: Sevdim seni delikanlı. Sana daha büyük bir gemide, modern bir şilepte kaptanlık vereyim ha, ne dersin?
1: İstemem, teşekkür ederim.
0: Neden?
1: Küçük, köhne de olsa benim gemim. Gemimde çok mutluyum. Karışanım yok, görüşenim yok. Orada kendi kendimin efendisiyim. Bir bütün dünya değil belki. Ama onun güzel bir parçası.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez.
2: Bir bakayım.
1: 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
3: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
4: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
3: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: İşte bu Google Gemini. Gemini beni hayalinde kırak yıldızına dönüştür. Beni rapçiye dönüştür. Sanki kucaklaşmak istedim. Sarıp sarmalasınlar beni. Budur. Yansın be Gemini.
8: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
9: Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsınız?
11: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
1: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
2: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
1: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
2: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Haziran sayısıyla yayında. Savunma diplomasisi, stratejik irade, kara harekatı, Normandiya çıkarması, Doğu Akdeniz'de tahrik üçgeni, çizimden gökyüzüne savaş uçakları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentor Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
3: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
4: Bütün silahlılar kasaba meydanına!
5: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardından gelsin.
6: Beni seven ardından gelsin.
7: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
8: Evladım, adın ne senin?
6: Adem efendim.
5: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
9: Bir yudum su ver, ölmüşlerimizin ruhuna.
5: Hayret aslanlar!
10: İslam Bey de...
6: İslam Bey'e ne olmuş?
10: Ağır yaralı efendim.
11: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
6: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
11: Biraz evvel yolcu ettik onları.
12: Nereye?
11: Düşman cephanelerini uçurmaya.
12: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
6: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
12: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
0: Vatan ve Namık Kemal yarın 18'de TV4'te.
13: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba. Nasılsınız?
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentol Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
11: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
12: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
13: Emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
13: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
13: Masa yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız bu sırada.
13: Eyvah, yakalandım.
17: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
18: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentol Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
9: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
20: A101'den hoş geldin yaz indirimi. 24-27 Haziran tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. Poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 50 kuruş.
21: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
22: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
23: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Süper Kumbara başlıyor.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
7: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
3: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
17: Yoksa sorun değil.
16: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
18: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
19: Şok'ta her gün başka bir fırsat. Yarın Clearman Cool Sport Mentor Şampuan 320 lira yerine 179 lira. Günün ürünü hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
20: Bu var ya
21: bu. Yok, dersten çıkıyor.
20: Atıştırmalık?
21: Yok, ben doymalık takılıyorum.
20: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
20: Aa! Abi ne yapıyoruz şu an?
21: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Çantam hazır mı?
26: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
27: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
27: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
28: Sallanmayın tembeller. Miskin herifler. Ne oturuyorsunuz lan haytalar? Kalkıyoruz. Hadi herkes işinin başına. Hadi.

0: Doğru dürüst çalışmayanı tutturum gibi denize atarım ha!
1: Her zaman böyle midir?
2: Umumiyetle. Ama bugün bir acayip.
0: Halatlar fora! Ambar kapaklarını kapatın! Demir alıyoruz!

Makineler hazır ol! Tembellik istemem ha! Bira çapa! Bira bismillah! Hey! Temel! Ne yapıyorsun orada? Hadi kırarım şimdi bacaklarını! Hadi işinin başına!

0: kaptan. Nasılsın?
1: Sen misin fıstık? Ne haber? İyi misin?
0: Yakında filme başlıyorum. Teklif aldım.
1: Çok sevindim. Demiştim ben sana. Star olacaksın. İyi şanslar.
0: Bak kim getirdi beni buraya?

0: Sayfa ister misin?
1: Senin gibi çalışkan sayfaya can kurban.
0: Ne iş verirsen yaparım. Karın tokluğuna çalışırım.
1: Eşyan var mı?
0: Böyle. Olduğum gibi geldim.
1: Benim de istediğim o zaten. Hoş geldin prenses. Vur getirdin gemime.
0: Hiç kimse beni senin gibi sevmedi. Sarıl bana kaptan.

0: Ve merhaba Puebla.
1: Yaklaşık olarak bir yarım saat mesafe ama 12 kilometre. Meksika'nın her yerinde olduğu gibi yine burada da trafik var. Ve bu trafiği çektik elbette. İstanbul'dan alışkınız aşağı yukarı zaten. Ağır ağır giriyoruz Puebla'ya. Puebla birçok konuda önemli bir kent. Dördüncü büyük şehri Meksika'nın, 6 milyona yakın nüfusu var. Ve gerçekten sürprizlerle dolu, turistik ama sanayisi de önemli bir kent diyebiliriz. Puebla'ya vardığımızda detaylandıracağız. Hadi bakalım biraz yollara bakalım. Puebla'ya nasıl gidiliyor?

0: ve Puebla'ya melekler şehri diyorlar. Bunun sebebi acaba ne?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, merhaba Puebla diyoruz. İşte Puebla tarihi kent merkezindeyiz. Belirtmekte yarar var. Puebla'nın tarihi kent merkezi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde ve Meksika'nın en çok ziyaret edilen 7. şehri Puebla. Puebla 1823 yılında, yani Meksika'nın bağımsızlığının 2 yıl sonrasında kuruluyor. Ama bu bölgede çok eski yıllardan beri bir yerleşim var elbette. Ama Puebla'nın şehir olması, belediye olması ve büyümesi 1823 yılına tekabül ediyor. Bunun dışında Puebla'da neler var derseniz, birbirinden güzel kolonyal evler var. İspanyollardan kalma harika evler, çok güzel binalar, kiliseler, katedraller ve bir kez daha hatırlatalım, Puebla melekler şehri anlamına da geliyor. Yani aslında Puebla o anlamda değil ama bir nickname'i, takma ismi Puebla'nın melekler şehri. Bunun da sebebi şu, buraya gelen İspanyollar burada yaşayan Azteklerin, burada yaşayan yerlilerin dinlerini değiştirmeleri için Katolikliği empoze etmişler ve hemen hemen her yere katedraller, kiliseler inşa etmişler. 365 günün tamamına bir kilise, bir katedral düşüyor Puebla'da ve bunun içinde bu kent melekler kenti olarak adlandırılıyor. Bir büyük katedralleri var. O katedralin yapımına da meleklerin yardım ettiğini inanıyor Puebla'lılar. O yüzden de bu şehir melekler şehri olarak adlandırılıyor. Hadi gelin Puebla'yı gezelim. Ne duruyorsunuz? Buyurun.

0: Burası Puebla Adalet Sarayı.
1: Değerli izleyenlerimiz, Puebla'nın en önemli yanlarından biri İspanyollardan kalma kolonyal yapıları. İşte arkamda görmüş olduğunuz gibi bu yapı hali hazırda Adalet Sarayı olarak kullanılıyor. Ne diyor? Palacio de Justiça. Evet, yani Adalet Sarayı. Tamamı sokakların, özellikle UNESCO'nun koruma altında olan bölüm, böyle tarihi taş binalar, İspanyol mimarisi ve gerçekten son derece keyifli fotoğraflık, gezmelik, dolaşmalık diyoruz. Hani hadi bakalım dolaşalım biraz daha, bakalım Puebla'da neler bulacağız.

0: ve Puebla'nın meşhur katedralindeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla'yı gezmeye başladık. İlk durağımız arkamızda görmüş olduğunuz ünlü Puebla Katedrali. Buraya geldiğinizde uğramanız gereken duraklardan bir tanesi, birçok turist geliyor ve bu katedrali arkasına alarak fotoğraflar çektiriyor. Tarihine bakacak olursak üzerinde bina

var. İşte bu katedral İspanyolların Puebla'ya katmış oldukları önemli bir değer, önemli bir eser. Çünkü az önce de söylemiştik, Puebla bu kent bir Aztek kenti değil, İspanyolların kurduğu bir kent. İspanyollar Azteklerden almış oldukları toprakları, almış oldukları yapıları ya da onların yapılarını yıkarak elde etmiş oldukları taşları kullanarak kendilerine şehirler inşa etmişler. İşte Puebla'nın da görüntüsü böyle, bunu bize kanıtlıyor diyoruz. Puebla'yı gezmeye devam ediyoruz.

0: Katedralin bahçesinde geleneksel kıyafetleriyle dikkat çeken bir çift görüyoruz. Ve mikrofonu uzatıyoruz kendilerine.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla Katedrali'nin bahçesinde anonslarımızı, çekimlerimizi yaparken çok renkli bir çiftle karşılaştık. Hello, what's your name?
2: My name is Ivan.
1: Ivan?
3: Frida.
1: Frida, evet ne kadar güzel. Evet, Guadalajara'ya özgün bir efendim kıyafet, bir kostümmüş ve bugün de ona uygun bir etkinlik yapıyorlarmış. Evet, Puebla bir öğrenci şehriymiş. Gastronomisi çok çok meşhurmuş. Yani bizim en sevdiğimiz şey yemeğin kralı buradaymış değerli izleyenler. Ve tabii ki danslar, akşamlar ve keyifli danslarıyla, keyifli eğlenceleriyle Puebla meşhurmuş. Tabii üniversite şehri, gece eğlencesi kaçınılmaz diyoruz. Merhaba Türkiye.
2: Merhaba Türkiye.
1: Merhaba Türkiye.
3: Merhaba Türkiye.
1: Thank you very much. Gracias.

0: Puebla'nın önemli noktalarından biri bu park. Ve parkta ücretsiz internet var.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Puebla'yı gezmeye devam ediyoruz. Bir öğrenci şehri, hareketli genç bir şehir dedik. 6 milyon nüfusu var bu şehrin. Özellikle tarihi noktaları UNESCO Dünya Miras Listesi'nde, arkamda görmüş olduğunuz bu park da şehrin kalbi diyebiliriz. Burada ücretsiz internet hizmeti var. Yani burada gençler toplanıp gayet rahat ücretsiz olarak internet kullanabiliyorlar. Geceleri de çok hareketli olduğunu, kalabalık bir şehir haline daha fazla geldiğini söylüyorlar. Şimdi biz parktan, şehrin bu kalbinden güzel manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

0: bilen Meksika'da gastronomi kültürü çok gelişmiş bir kent olarak biliniyor. Puebla'da önemli bir sos var. Bu sosun da ilginç bir öyküsü.
1: Değerli izleyenlerimiz, Puebla deyince az önce de söyledik, gurme kültürü, gastronomi çok çok önemli. Puebla'nın kendine has sosları, kendine has yemekleri var ve bu soslardan en önemlisi de işte mole poblano. Birazdan tadacağız bu sosu ama bu sosun bir öyküsü var. Bunu sizlerle buluşturalım istedik. Bundan yıllar yıllar önce bu bölgeye Meksika başkanlarından bir tanesi ziyarete geliyor ve buranın ünlü manastırlarından birini ziyaret etmek istiyor. E tabii o manastırda bir telaş başlıyor. Rahibeler başkana en güzel yemeği yapabilmek için bir hayli çaba harcıyorlar. Fakat her biri o kadar iyi niyetli ki yemeğin başına her gelen bir baharat katıyor. Her gelen bir baharat katıyor ve birbirinden habersiz olarak yapıyorlar bunu. En sonunda öyle bir yemek ortaya çıkıyor ki son derece baharatlı ve acı. Baş rahibe başkanın da gelişiyle beraber diyor ki ya ne yapsak ne etsek acaba başkana bunu beğendirsek, aklına dahice bir fikir geliyor. Diyor ki bu çok acı bir sos, buna biz çikolata katalım, iyicene de bir karıştıralım, bu sos tatlansın.

Çikolatayı katıyor. 30 çeşit baharat, çikolata, sos böyle bir harmanlanıyor ve yemek yapıldıktan sonra sos üzerine serpiliyor. İşte o sos döküldükten sonra başkana sunulan yemeği başkan beğeniyor, bir beğeniyor, bir beğeniyor. İşte o sosun adı o gün bugündür Mole Poblano oluyor ve bu bölgenin, Puebla'nın önemli soslarından biri oluyor. Hadi gelin biz de tadalım, bakalım bu sosu beğenecek miyiz? Yemekleri tadıyoruz. Farklı bir çorba ve çikolata soslu tavuk tadıyoruz. Gerçekten çok lezzetli Meksika yemekleri. Değerli izleyenlerimiz, yöresel bir restorandayız. Yani burası turistik bir yer değil, bundan çok eminiz. Çünkü hakikaten hem ortam böyle, hem az önce bir sürü Meksikalı vardı burada. Burası gerçekten güzel, yöresel yemekler yapan bir restoran. Az önce söyledik, Puebla'nın meşhur sosunu burada tadacağız ama öncesinde pozole diye bir çorba getiriyorlar. Ve bu pozole çorbası gerçekten çok güzel, tavuklu bir pozole çorbası içeceğiz şimdi. İçinde ne var derseniz, içinde değerli izleyenler pirinç var. Mısır biliyorsunuz, Meksika dünyanın %70'inin mısır ihtiyacını karşılayan bir ülke. %70'i. Puebla ise Meksika'nın bir numaralı mısır üreticisi. İşte pozolenin içinde kocaman kocaman mısırlar var. Meksika'da tam 13 çeşit mısır yetişiyor. Pembe mısır, mor mısır bile yetişiyor Meksika'da. İçinde başka ne var derseniz, turp var görüyorsunuz. Tavuk var, tavuk parçacıkları ve pirinç var değerli izleyenler. Bu nasıl yeniyor derseniz, gördüğünüz gibi ne getiriyorlar? Soğan getiriyorlar. Birazcık şöyle soğandan atmak gerekiyor. Soğan faydalıdır, yiyeceğiz. Burada bizim limonlardan yok. Burada lime dediğimiz bizim böyle yeşil, küçük ve asit oranı çok yüksek, ekşiliği çok yüksek limonlar var. Bu limonlardan da şöyle sıkıyoruz. Bol ekşili bir, hani bizim tavuk çorbaları vardır ya böyle şehriyeli tavuk, hasta çorbası derler. İşte bu buranın hasta çorbası. Biraz da acı atalım, azıcık acı atalım. Bunların acıları da çok, biberleri de çok fazla. Çok fazla sayıda biber var. Çok lezzetli. Gerçekten özel günlerde, bayram günlerinde yaptıkları geleneksel bir çorba. Pozole değerli izleyenler. Tavuğumuz geldi. Az önce hikayesini anlatmıştık biliyorsunuz. Çikolata sosu ve birçok baharat. Ve bu sos nerelerde kullanılıyor derseniz, işte gördüğünüz gibi bir tavuk mole poblano sosuyla harmanlamışlar. Üzerine de biraz susam gezdirmişler. Yanına pirinç pilavıyla servis yapıyorlar. Şimdi bu sosu şöyle bir tadacağız. Acık pilavla. Evet, çok değişik bir sos. Çikolata, birçok çeşit baharat var. Ve bu sos, bu şehrin, Puebla'nın en önemli soslarından bir tanesi. Klasiği denebilir. Puebla'ya geldiğimizde bu sosu, yani mole poblano'lu tavuk yemeği ihmal etmeyin diyoruz. Biz de yemeğe başlıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun efendim.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez.
2: Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım.
3: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak.
2: Bir zamanların adalet dağıtıcısı mahkumlarla aynı koğuşta.
4: Yarın gidip karşılayalım onu.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.
6: Arkadaş senin emrinde çalışacak, hemen işe başlasın. Kemal'i işe aldık Hasan.
7: Onu perişan edip intikamımı alacağım.
1: Gidiyoruz Abbas.
2: Nereye?
1: Şimdi görürsün.
8: Hınç birazdan TV4'te.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bizleri kalleş yapısıya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
1: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
2: Türk

0: Ne istiyorsunuz? Kumandanla haber et gelsin! Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum!
1: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
2: Estergon Kalesi bugün 16.15'te TV4'te.
3: Bu var ya,
4: blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Pirit'in Haziran ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Tuvalden koda sanatın yeni çağı. Sanat ekonomisinde yeni dönem. Dijital varlıklarla portföyler ve kurallar değişiyor. Tesis yönetimi ve çözüm ortaklığıyla değişen iş dünyası. Platin Haziran sayısı tüm bayilerde.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
8: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
7: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
9: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
10: Bugün burada uyuyamayacağız.
7: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
11: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
12: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
13: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
12: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
13: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
12: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
13: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
12: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
13: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Şu anda Ataşehir ilçesinde Cumhuriyet Parkı'ndayız, Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Çok ama çok güzel bir bölüm sizleri bekliyor. O zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başla.

İstanbul Anadolu yakasında Ataşehir ilçesindeyiz. Burası Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Parkı. Gerçekten çok keyifli bir park. Buraya geldiğiniz zaman, Ataşehir'e geldiğiniz zaman ya da Ataşehir'deyseniz eğer burada yürüyüşlerinizi yapabilirsiniz, banklarda oturup dinlenebilirsiniz, pikniklerinizi yapabilirsiniz. Tabii ki ateş olmadan pikniğinizi yapabilirsiniz. Bugün çocukları olan anne ve babalar özellikle ekranın karşısında rahatça otursunlar, çaylarını alsınlar. Çocuklarımla ben ne yapabilirim, nerede nasıl vakit geçirebilirim diyorsanız özellikle bu bölümü kaçırmayın. Çünkü gerçekten çocuklarınızla birlikte eğlenceli ve eğlenceli vakit geçirebileceğiniz bir bölüm, tekrar belirtiyorum, sizleri bekliyor. Ama öncesinde bir enerjimizi toplayalım yahu, güne güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sakın ekranların karşısından ayrılmayın.

Güne güzel bir kahvaltıyla başlayacağımızı söylemiştik sevgili seyirciler Ataşehir'de. Şu anda Ataşehir'de Kayışdağ Caddesi'ndeyiz. Sizi çok ama çok güzel kahvaltı yapabileceğiniz bir yere götüreceğim. Hatay usulü kahvaltı var. Birazdan gireceğimiz yerde ve şu kadarını söyleyeyim size, hafta sonları buraya gelirseniz kesinlikle yer bulamazsınız. Ne duruyoruz? Haydi girelim içeri, Hatay usulü kahvaltı yapmaya.

Sevgili seyirciler, bu güzel yere girdik. Üstümüzü başımızı çıkarttık. Sizi masada karşılamak yerine burada karşılamayı uygun gördüm. Nedeni ise burada satılan birbirinden güzel yöresel ürünler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi şu bölüme geçtiğimiz zaman burada kömbe satılıyor. Şöyle kameraman arkadaşım Recep de göstersin sizlere. Kömbe Hatay'da bayramlarda imece usulü yapılan yöresel bir kurabiye çeşidi biliyorsunuz. Buraya geldiğinizde de eğer kömbeyi seviyorsanız böyle kömbeden alabilirsiniz. Yine buraya geldiğiniz zaman çeşitli hediyelik paketler var. Şöyle zeytinyağlı hediye paketleri var. Yani seçtiğiniz ürüne göre fiyat artabiliyor, düşebiliyor. Bu arada burada hem bir şeyler yiyip içebilirsiniz hem de karnınızı doyurabilirsiniz diyelim. Ve sizi önce bu güzel mekanla baş başa bırakalım. Sonrasındaysa bir masaya oturalım ve sizleri karşılayalım. Mekana baktınız, mekanda neler olduğuna baktınız. Gerçekten çok ama çok keyifli bir yer burası. Tekrar belirteyim, Ataşehir'de Kayışdağ Caddesi'nde sevgili seyirciler. Hatay usulü kahvaltı yapmak isterseniz buraya gelebilirsiniz. Hatay yemeklerini yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Dışarıda da söylediğim gibi hafta sonları gün boyu fazlasıyla kalabalık oluyor. Onu tekrar belirtmek isterim. Hafta içi de öğlen ve akşam saatlerinde bayağı bir yoğunluk oluyormuş. Şimdi buraya geldiğiniz zaman kahvaltı yapmak istiyorsanız serpme bir kahvaltı

deneyebilirsiniz. Bu kahvaltı en az 2 kişilik oluyor. Burada bayağı kilo alırsın gelsen. Ekmeği çok güzel diyor Recep. Salçalı ekmeği çok güzel diyor. Mumbar var, aşur var mesela, bakla ezmesi var. Yani Hatay usulü bir şey yemek istiyorsanız geleceğiniz tek adres burası diyelim. Ve biz serpme kahvaltımızı söyleyelim.

0: Ve kahvaltımız geldi. Gerçekten çok ama çok güzel bir kahvaltı. Gözüm fazlasıyla doydu. Karnım da birazdan doyacak. Şimdi kahvaltılık sos, kırmızı zeytin, tuzlu yoğurt. Neydi? Cevizli muhammara, humus, kömür çukur pekmeziymiş, kabak reçeli, nar reçeli, samanda biber reçeli. İlk kez duydum. Vallahi onun dışında Hatay usulü şöyle sıcaklar, Hatay usulü ekmekler, biberli ekmek. Biraz önce salçalı ekmek demişti kameraman arkadaşım Recep Hatay'a özgü ama biberli ekmek ve zahterli ekmek. Ve ne böreği?
1: Kaytaz
0: böreği. Valla ben ilk kez Hatay usulü kahvaltı yapıyorum. Ekran karşısında Hataylı varsa lütfen kusura bakmasın. İlk kez bu yiyecekleri de duyuyorum. Biberli ekmeği çok merak ettim. Biberli ekmekle başlayacağım. Bayağı güzel. Ben hepsinin ismini de aklımda tutamadım ama o kadar güzel görünüyor ki. Böyle menemenimi tabağıma alacağım, burada banacağım. Vallahi son zamanlarda yediğim en güzel kahvaltılık sosu, en güzel menemeni, biberli ekmeği burada yedim, yemin ederim. Hatay'dan geliyor. Mutlaka İstanbul içindeyseniz, bu çevreye yakınsanız ve İstanbul'da dışarıdan geliyorsanız, kahvaltı yapmak için böyle güzel bir yer arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'da servis başlıyor. Akşam 10.30'a kadar açık. Öğlen 3'e kadar da kahvaltı servisi alabilirsiniz. Şimdi tabii ki ben bu güzel kahvaltımı yapmaya devam edeceğim. Kahvaltımı yapayım. Kahvaltım bittikten sonra sizi Ataşehir'de çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Çocuklu aileler, teyzeler, anneanneler, babaanneler, anneler, babalar, ekran karşısından ayrılmayın. Çocuklarınızla nerelerde vakit geçirebilirsiniz? Birazdan göreceğiz. O zaman kahvaltı bittikten sonra buluşalım.

Atatürk Mahallesi'ndeyiz. Ataşehir Bulvarı diye geçiyor burası. Burada çok ama çok keyifli arkamda bir alışveriş merkezi var sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman hem alışverişinizi yapabilirsiniz tabii ki, hem de sıcak soğuk içeceğinizi yudumlayabileceğiniz birbirinden güzel kafe ve restoranlar var. Ama en önemlisi, çocuklarınızla vakit geçirmek istiyorsanız, çocuklarınızla farklı yerlere gitmek istiyorsanız mutlaka ama mutlaka buraya gelmeniz gerekiyor. Şimdi sizi çocuklarınızla birlikte vakit geçirebileceğiniz çok ama çok keyifli yerlere götüreceğim. Ne duruyoruz? Hadi gelin AVM'nin içine girelim ve nereleri keşfedeceğiz bakalım.

Sevgili seyirciler, Atatürk Mahallesi'nde Ataşehir Bulvarı'nda bulunan çok güzel bir alışveriş merkezinde sizi çok ama çok keyifli bir yere getirdim. Bir kere onu söyleyeyim size. Burası 6 aylık bir yer ve bütün annelerin, babaların keşfetmesi gereken bir yer. Bunu bütün ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Biraz önce sizden önce gezdim ben. İlk önce şunu dedim. Yani çocuğum olursa mutlaka buraya gelmem gerek dedim. Bence bütün anne ve babaların gelmesi gereken bir yer ve böyle bir yer her yerde olmalı diye düşünüyorum ben. Şimdi buraya geldiğiniz zaman öncelikle bu alanı göstereyim, buradayız diye. Buradaki kafede çocuklarınızla ya da bebeklerinizle birlikte bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Hafta sonları burada kahvaltılar oluyor. Burada kahvaltınızı güzelce yaparken çocuğunuz aktivitede yer alıyor ve siz de burada kahvaltınızın ya da sıcak soğuk içeceğinizin keyfini çıkartıyorsunuz. Sizler ve çocuklarınız burada fazlasıyla düşünülmüşsünüz. Bakın bebek sandalyeleri ve masaları burada mevcut. Bebeklerinizi buraya oturtabilirsiniz.

Şimdi buraya geldiğiniz zaman neler yapabilirsiniz? Bir kere çocuklarınızla birlikte her aktiviteye katılabilirsiniz. 0-8 yaş dedim. Şimdi 0 yaşındaki bir çocuk buraya geldiğinde ne yapabilir Yıldız diyebilirsiniz. Ne mi yapabilir? Masaj yaptırabilir. Buraya çocuklarınız geldiği zaman jimnastik dersine girebilir. Onun dışında sınıflar var. Atölye çalışmalarında bulunabilirler. Sınıflarda arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayabilirler. Siz de hem jimnastik yaparken hem de çocuğunuz burada arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirirken, yemek yerken ya da oyun oynarken bu camlardan çocuklarınızı eğitmenler eşliğinde keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar.

0: böyle aktiviteler falan yapıyorlar. Bak simin içine bir şeyler döktü. Duvar için, duvar için mi? Ne yapıyorsunuz?
1: Kartane yapıyoruz.
0: Ne yapıyorsunuz? Kar tanesi yapıyorsunuz. Ha, bakın böyle simli simli ürünler de döktüler. Aktivite yapıyorlar oyun gruplarında. Bence çok eğlenceli. Tekrar belirteyim. Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde burası. Haftanın 7 günü açık. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. Son kez buraya bir göz atın. Çocuklarınızla gideceğiniz yerler bitti mi sandınız Ataşehir'de? Tabii ki bitmedi. Siz son kez buraya bir göz atın. Sonrasında ben sizi yine çok ama çok keyifli bir yere götüreceğim. Anne ve babalar, ekran karşısından ayrılmayın lütfen.

Sevgili seyirciler, çok ama çok keyifli bir yere geldim. Bir kere onu söyleyeyim size. Anne ve babalar dedik. Bugün ekran karşısından ayrılmayın dedik. Gördüğünüz gibi hem çocuklar hem de burada anneler babalar eğlenebiliyor. İstiyorsanız çocuklarınız burada keyifli vakit geçirirken onları izleyebilirsiniz. Şimdi arkamda denge parkuru var. Kapalı alandaki en büyük denge parkuru, arkamda görmüş olduğunuz denge parkuru. Şu an kameraman arkadaşım Recep sizlere gösteriyor. Burada tabii ki sadece denge parkuru yok. Burada keyifli vakit geçirebileceğiniz birçok ünite var. Aynı zamanda trambolinde zıplama imkanınız var. Yani burada yok yok. Haftanın 7 günü açık. Hupa lupa sevgili seyirciler. Sabah 10'dan akşam 9'a kadar buraya gelebilirsiniz. Şimdi burası Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük, ilk denge parkuru. Sevgili seyirciler, buraya geldiğiniz zaman 95 santim üzeri olan çocuk büyük fark etmiyor. Herkes bu denge parkuruna çıkabilir. Şimdi ben yukarıya çıkacağım ve bakalım dengede ne kadar durabileceğim.

Denge Parkuru'ndayız. Burada 95 santim üzeri çocukları görüyorsunuz. Aşağı tarafta veliler onları izliyorlar. Benim velim de bugün Recep, kameraman arkadaşım. Şimdi ben azıcık böyle tedirginim ama çocuklardan cesaret toplayıp ben de dengede kalacağım. Bu arada gayet emniyetlisiniz, onu söyleyeyim. Eğer buradan düşerseniz sadece sallanıyorsunuz. Şu giydirdikleri emniyetler sayesinde. Bakalım yürüyebilecek miyim? Program için, sizler için yapmadığım kalmadı sevgili seyirciler. Şu anda korkuyor muyum? Vallahi billahi korkuyorum. Ama ben bunu başaracağım. Zor ama bence çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Türkiye'nin ilk ve en büyük kapalı macera parkuru. Vallahi çocuk olmak varmış. Çok ama çok keyifli. Tabii burada kaldık. Bu arada yukarıda eğitmenler de var. Size yardımcı olabilecek. Herhangi bir şeyde eğitmenler yardımcı oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka buraya gelin sevgili seyirciler. Çocuk olmanıza gerek yok. Gerçekten de 95 santimin üstündeyseniz mutlaka bu denge parkurunu deneyin. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin.

kadar güzel şeyler var ki burada sevgili seyirciler. Görmüş olduğunuz gibi hem büyüklere hem de küçüklere hitap ediyor. İçinizdeki çocuğu öldürmeyin ve bence mutlaka böyle yerlere gelin. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'a kadar açık. Arkada görmüş olduğunuz VR Zone 365 derece dönüyor. İzlenilen filme göre hareket ediyor koltuk. Bayağı keyifli. Trambolin var. Trambolinde yer çekimine meydan okuyup hop zıplayabilirsiniz. Tabii ki küçükleri geçerek tırmanmayayım. Değil mi? Öncelik çünkü küçüklerin. Biz içimizdeki çocuğu öldürmeyelim dedik ama şimdi biraz tırmanma duvarını anlatayım size. Şimdi tırmanma duvarları, her bir tırmanma duvarı 8 metre, kullanım süresi 30 dakika, 4 yaş ve üzeri misafirleri bekliyor buradaki tırmanma duvarı. Kullandığınız ya da deneyimlemek istediğiniz her bir bölüme farklı ücret ödüyorsunuz. Sizi tekrar burayla baş başa bırakalım ve sizi çok ama çok keyifli bir yere götürelim.

0: şey söyleyeceğim, çok iyi ya. Gerçekten. Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyim. Yine Ataşehir'de, Ataşehir Bulvarı'nda, Atatürk Mahallesi'nde bir AVM'nin içindeyim. En alt kattayız. Çocuklarınızla birlikte güzel vakit geçirebileceğiniz yerleri gösterdim size. Yine burada da çocuklarınızla birlikte çok ama çok güzel vakit geçirebilirsiniz. NASA uzay sergisi burası. Buraya geldiğiniz zaman uzayda nasıl bir hayat olduğunu görebiliyorsunuz. Yer çekimi simülatörü, bu görmüş olduğunuz Mars yer çekimi simülatörü. Uzayda bu şekilde yürüyorsunuz. İsim? Umut beni şu an bıraktı, ben kendi kendime yürüyorum mesela. İstiyorsam koşabilirim. Burada gerçekten çok ama çok keyifli bir saat, dakika sizleri bekliyor. İstiyorsanız lisanslı ürünleri buraya geldiğiniz zaman satın alabiliyorsunuz. İstiyorsanız yani burada birbirinden güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İstiyorsanız uzaydaki hayatın nasıl olduğunu buradaki deneyimli arkadaşlarımızdan dinleyebiliyorsunuz. Bu sergiye mutlaka ama mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum ben, büyük küçük. Haftanın 7 günü açık bir sergi. Biletleri isterseniz girişten satın alabilirsiniz. İsterseniz de internetten diyelim ve uzayda bu şekilde yürünüyormuş. Biz de yürümeye devam edelim, evet, Umut.
1: Koşmaya da devam.
0: Ne dersin? Koşmaya da devam dedi. Devam. Ha, bu arada ben uzayda yürüyorum ve koşuyorum ya. Birazdan sizi yine çok ama çok güzel bir yere götüreceğim. Orada buluşalım. Ama ilk önce uzayda hem yürüyeyim hem de biraz koşayım.

Eğlenceye doyduk mu, gezmelere doyduk mu? Tabii ki doymadık. Televizyonunu yeni açanlar, koltuklarınıza rahatça yaslanın. Şimdi sizi çok ama çok keyifli bir yere daha getirdim. Küçük büyük demeden burada da çok ama çok güzel vakit ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ataşehir'deydik, şimdi Üsküdar Ünalan Mahallesi'ne geldik sevgili seyirciler. Burada sualtı akvaryumunda gezeceğiz. Güzel güzel canlıları göreceğiz ve onları besleme imkanımız varsa besleyeceğiz. Tabii ki haftanın kaç günü açık olduğunu, giriş ücretlerinin bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Ve sonunda mı çok ama çok keyifli bir yerde tatlı yiyeceğiz. İstanbul Anadolu yakasından 360 derece görebileceğimiz bir yerden. Beklemede kalın.

İstanbul Anadolu yakasında gezimiz tüm ama tüm hızıyla devam ediyor. Tekrar belirtelim, Ataşehir'deydik. Geldik Üsküdar'a, Ünalan Mahallesi'ne. Burası çok ama çok keyifli bir yer sevgili seyirciler. Bir kere onu söyleyeyim size. Şimdi sevgili seyirciler, burası su altı akvaryumu. Ama buraya geldiğiniz zaman sadece su altındaki canlıları görmüyorsunuz. Birbirinden farklı canlıları da görebiliyorsunuz burada. Bir kere onu söyleyeyim size. Haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Burası sabah 10'da açılıyor. Akşam 21.15'te kapanıyor. Girdiğiniz zaman biletleri alabilirsiniz burayı gezmek için. Ama internetten alırsanız daha avantajlı olduğunu da söylemekte fayda var. Önce siz buraya şöyle bir göz atın. Sonrasında ben sizi içeriden karşılayayım.

Sevgili seyirciler, burada iki adet berbet maymunu var. Buraya geldiğinizde bu iki maymunu da görebilirsiniz. Şu anda besleme yapılıyor. Şimdi doğaya alışkın olmadıkları için doğaya direkt olarak gittiklerinde ölümle karşılaşabilecekleri için burada koruma altında bu iki maymun. Bu su altı akvaryumu çok ama çok güzel. İnsanın zihnini de dinlendiriyor. Su zaten gerçekten de insanın zihnine iyi geliyor. Haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 9'u çeyrek geçeye kadar açık. Mutlaka ama mutlaka bu güzel yere gelmenizi tavsiye ediyorum. Ve sizi muhteşem bir seyir terasına götürüyorum şimdi.

Sevgili seyirciler, çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Bir kere onu söyleyeyim size. Dışarısı ayrı keyifli, içerisi ayrı keyifli. Burası İstanbul'u 360 derece gören bir seyir terası. Adalar manzarasını görüyorsunuz. Buradan 3 köprüyü birden görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buraya geldiğinizde bir şeyler yiyip de içebiliyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim. Sualtı Akvaryumu'yla buranın biletlerini birlikte aldığınız zaman indirimli bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Şimdi siz şöyle bir İstanbul'a tepeden bakın ve buralara şöyle bir bakın. Sonrasında buluşalım. Kafesi de var demiştim ya. Şimdi birazdan kafeye oturacağız. Tatlı yiyip tatlı tatlı konuşacağız kahve eşliğinde. Ama benden size tavsiye mutlaka ama mutlaka İstanbul'daki Ünalan Mahallesi'ndeki bu yere, bu seyir terasına mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum. Hem alışveriş yapıyorsunuz, hem bir şeyler yiyip içiyorsunuz, hem de İstanbul'u 360 derece izliyorsunuz.

0: Sevgili seyirciler, burası gerçekten çok ama çok keyifli bir yer. Yukarıda da bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz, alt katta da. 48 katlı, 200 metre yüksekliğinde yerden bu seyir terası, denizden de 300 metre yüksekliğinde, onu söyleyebilirim size. Şimdi ben iki tatlı söyledim, cheesecake ve çikolatalı tart, bir de kahve söyledim.
1: Vallahi.
0: Son zamanlarda yediğim en güzel cheesecake olabilir. Çok hafif ve çok güzel. Gerçekten son zamanlarda yediğim en iyi cheesecake. Şöyle çikolatalı tartın tadına bakalım bir de. Çikolatalı tartın içinden karamel akıyor. Son zamanlarda yediğim en iyi tatlılar olabilir. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz şöyle bir etrafa göz atın. Ben de bu tatlıları yiyeyim.

sırf bu tatlılardan yemek için buraya gelinir. Hani yükseklik korkunuz olabilir belki ama gerçekten bu tatlılara değer diyelim. Ve bugün çok ama çok keyifli vakit geçirdik. Umarım ekran karşısında sizler de keyifli vakit geçirmişsinizdir. Bir hatamız olduysa affola efendim. Bugün çocuklarınızla nerede neler yapabilirsiniz? Hep beraber ailecek ya da yeğenlerinizle ya da içinizdeki çocuk ölmediyse siz neler yapabilirsiniz? Onları göstermeye çalıştık sizlere. Ya o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca hep tatlı yiyin, tatlı konuşun. Öpüyorum, hoşça kalın.

0: Evli misin?
1: 13 yaşında.
0: Ya bu? Bu da o kadar.
2: Tamam efendim.
0: Sen bundan meşgul ol.
2: Bağ üstüne efendim.

0: Durma aquí. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Kimsen yok mu?
1: Var, köyde.
0: Niçin buradasın?
1: Başlık parası için efendim. Yaşlı birine verdiler, kaçtım.
0: Köyüne döneceksin kızım. Yüzlerce kişiye satılmaktansa bir kişiye satılmak daha iyi. Baki, paran var mı? Al şunu, üstünü tamamla.
2: Var efendim.
0: Bu kızın biletini al, köyüne gönder.
2: Peki efendim.
1: Sağ ol abi.
3: Biraz daha dolaşalım mı?
4: Vakit çok geç, gitmem lazım canım.
3: Yarın buluşacağız, değil mi?
4: Tamam, onda çay bahçesinde.
3: Oldu.
4: İyi akşamlar.
3: Sana da.

0: Saat kaç?
1: 10.
0: Oldukça geç değil mi?
1: Ben esir miyim?
0: İyisin ama genç bir kız eve erken gelmeli.
1: Evet biliyorum. Ama arkadaşlarım evlerine daha geç gidiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel. İstedikleri gibi yaşıyorlar. Onların her şeyi var. Arabaları bile. Bir giydiklerini bir daha giymiyorlar. Benimse karşımda bir sürü engel ve yokluk.
0: Özgürlük dediğin, dilediğin gibi yaşamak değildir. Genç bir kız yarını düşünmeli ve aile yaşamına uymalı.
1: Ölüp gideceğiz abi. Gün yaşanmalı. Yarını da yarın düşünmeli.
0: Bugünsüz yarın olmaz. Can sıkıntısından eskiye baş kaldırmak, paranın ne olduğunu bilmeden onu istemek, gençliği sonunda bezginliğe götürür. Bezginlikse can sıkıntısı ve her türlü kötülüğün başlangıcıdır. Gece kulüplerinde sıhhatlarını tüketen, çeken ve ahlaksız dejenere olmuş insanların tutkusudur. Biz kendi değerlerimiz ve imkanlarımızla yaşamak zorundayız. Bizim güzelliğimiz, gururumuz, yoksulluğa boyun eğmeden, ahlakımızdan bir şey kaybetmeden yaşamaktır. Ben de yoksulluk içinde büyüdüm. Ben de eskiler giyerek okudum. Ama değerimden bir şey kaybetmeden, toplum için yararlı biri olarak yetiştirmeye çalıştım kendimi.
1: Çalışarak öleceksin. Çalışarak gençliğin gitti abi.
0: Dünyada en iyi şeyleri giymek. Vur patlasın, çal oynasın, o gece kulübü benim, bu gece kulübü senin. Bu mu yaşamak? İnsan niçin gelir dünyaya? Şerefli yaşamak için. Tabii ki ileride bir gün anne olacaksın. Temelsiz, asılsız eğlencelerle geçerse ömrün, çocuklarına ne verebilirsin ileride?
1: Ya bu eski manto, tabanı delik ayakkabı, 3 yıldır giyilen elbise, sırtıma binen ev işlerinin ağırlığı, bu yaşamayla ne öğreneceğim ki? İleride zor durumlarda çocuklarıma nasıl bir yol gösterebileyim bu dengesizlikle?
2: Çay yapayım mı oğlum?
0: Sağ ol anne.
3: Alo? Abi ben Cemil. Kız tamam abi. Yarın buluşuyoruz, işi bitireceğim. Hüseyin, verdiğin ilaç sağlam mı?
4: Merak etme abi, 24 saat şuursuz kalır.

0: Sana elimle çay demledim.
1: Teşekkür ederim.
0: Seni seviyorum, hayat dolusun. Seni o köhnemiş ev ve insanlardan koparacağım. Aşığım sana, delicesin.
2: Senin namussuz!
3: Sakin olun, sakin olun! Durun, ne oluyorsun?
4: Kızınızı dövmeniz bir şey halletmez. Ona sahip çıkmasını bilmelisiniz. Çocuklar her şeyi artık çabuk öğreniyorlar. Siz de öğretin. Kızınıza yol gösterin. Her gün kuaföre gitmek, lüks evde oturup lüks arabalara binmekten daha çok kalıcı, büyük ve güzel şeyler olduğunu öğretin.
5: Onun bunun ahlakında uğraşacağına sen kız kardeşinin ahlakına bak. Cemil'in villasında komiserim. Gayrettepe Gazeteciler Sitesi numara 5.

0: Esat Bey benim davaya alleyeceksin değil mi?
1: Hiç merak etme, en kısa zamanda
2: oğlumuz geliyor.

0: Hoş geldin aramıza. Ey büyük tanrım, nelere kadirsin? Bir zamanların adalet dağıtıcısı, aşağılık düzen düşmanı mahkumlarla aynı koğuşta. Ne dersin buna Yusuf?
1: Ne diyeyim kardeşim, Allah derim. Dışarıda adaleti hal yoluna koyduklarından, şimdi sıra içeri geldi. Anladığım kadarıyla bu iş için tayinini buraya çıkarmış.
0: Doğru değil mi be?
1: Öyle mi be?
0: Konuşsana be! O zaman hemen mahkemeler kurulsun, adalet yerini içeride de bulsun. Ben savcıyım, sen de hakim. Hadi bakalım, bütün suçlular toplansın, suçlular toplansın! Adalet istiyorum! Evet, adalet istiyorum! Bunun için de büyük jürinin önünde konuşma yapacağım, bana güvenin!
2: Sana güveniyoruz!
0: Siz hırsızlar, kadın satıcıları, siz bu topluma kötü örnek oluyorsunuz!
2: Biz topluma yardımcıyız!
0: Amerikan sigara satıcıları, siz bu toplumu çürütüyorsunuz!
2: Biz suçlu değiliz!
0: Suçlusunuz, sizin suçunuz çok büyük! Ne demek be, karın doyurmak için hırsızlık? İki paket yabancı sigara satarken yakalanmak, sabıkalı diye sürünmek, iş bulamamak, tekrar buraya dönmek, ne demek be? Siz suçlusunuz! Büyük dalavereleri bilmediğiniz, milyonluk kaçakçılığın arkasına gizlenemediğiniz, rüşvetle kişileri sömürmeyi bilmediğiniz için suçlusunuz! Hepiniz suçlusunuz!
2: Bize bunları öğretecek biri lazım!
0: Adalet istiyorum! Karar ver hakim, kim suçlu?
3: Gelmek, görüşmek istemiyor anne.
4: Nasıl, sıhhati iyi mi bari?
3: Çok iyi.
4: Bunları Kemal'e ver yavrum.
3: Peki, biriyle yollarım.
4: Sağ ol evladım.

0: Kıymetli polisimizin kirli çamaşırları kokulu sabunla temizleniyormuş. Halbuki Kemal'in kirli çamaşırlarını hiçbir sabun temizleyemez. Ne dersin ha?
1: Yok canım, abimiz tertemizdir. Yalnız kız kardeşi o bitim.
0: Doğrusu bunların çamaşırları ailece kirliymiş.
2: Bu gürültü ne? Ne oluyor burada? Kim yaptı bunu?
3: İşte bu hır çıkardı.
2: Hücreye girdi, aklın başına gelsin, yürü!
4: Kemal yarın kurtulacak nasipse. Odasına hazırladım.
5: Anma onun adını!
4: Kemal'e karşı çok sersin bey. İnadı bırak artık. Yarın gidip karşılayalım onu. Şefkat gösterelim, ihtiyacı var bize.
5: Ben gitmem hanım, seni de göndermem.

0: Gelmesi lazımdı şimdiye kadar.
1: Gelmeyecek. Boşuna üzme kendini. Gelse de kardeş katilini bu eve sokmam.
0: Deme bu lafı bey. Zaten yaralı evladım. Bir de sen yaralama. Bekleyeceğim onu. Allah o günü göstersin. Başka bir şey istemem ben.

0: Alo.
1: Alo.
0: Konuşsana, kimsin sen?
2: Kemal olmalı. Kemal! Kemal sen misin oğlum? Kemal! Kemal sen misin oğlum? Niçin gelmedin eve oğlum? Konuşsana çocuğum! Sesini duyayım bari! 7 yıl oldu seni görmediğimiz! Özlemedin mi bizi yavrum? Olan oldu bir kere Kemal'im! Kardeşini ne çok sevdiğini bilmez miyim ben? Konuş be çocuğum!

0: Alo, burada. Cemil, seni istiyorlar.
1: Alo. Söyle.
2: Alo, ben Hüseyin. Senin Kemal hapisten çıkmış, haberin var mı?
1: Güzel. Arkadaşları yanına al, ona iyi bir ders verin. Hırpalayın, paramparça edin iti.

0: Komiserim. Komiserim, geçmiş olsun komiserim. Beni tanıdın mı? Bir gün başım belaya girmişti. Bana fırsat tanımıştın. O gün bugün namuslu çalışıyorum. Eğer bir şeye, işe ihtiyacın varsa halledebilirim.
1: Patron seni telefonda bekliyor abi.
2: Efendim? Bekliyorum Hasan. Hı
3: hı. Evet. Hı hı.
2: Hı hı. Tamam, oldu. Evet Hasan.
0: Adamı getirdim.
2: İyi, çağır gelsin. İşe alındın. Yalnız hemen şoförlük yapamazsın. Bir müddet ayak işlerinde çalışacaksın. Tamam mı?
4: Abbas!
5: Geliyorum!
4: Buyur abi.
2: Arkadaş senin emrinde çalışacak. Hemen işe başlasın.
4: Peki abi. Gel benimle.

0: Alo.
1: Kemal'i işe aldık Hasan.
0: Çok iyi. Şimdi o elime geçirdim. Onu perişan edip intikamımı alacağım.
2: Artık sen benden sorulursun. Sana işleri öğretir, gözetirim. Ama ücretinin bir kısmını da alırım. Bütün işçiler böyle çalışır. Ben böyle isterim.
3: Kimse itiraz etmez mi?
2: Haddine mi düşmüş? Gebertirim onları. Hadi 100 numarayı temizle. Başla.

0: Merhaba arkadaş.
1: Merhaba arkadaş.
0: Geldiğinden beri seni izledim. Çok sessiz kendi halindesin. Ama iyi bir insansın. Sana kanım ısındı. Yemeğimi paylaşırsak onur duyarım. Sakın itiraz etme. İnsanlar derde ortak oldukları gibi aşağıda ortak olmalılar. Yarın pazar. Hiçbir işin yoksa bize yemeğe gel, konuşur dertleşiriz, ha? Ne dersin? Gelir misin? Kemal de nerede kaldı?
2: Kim bilir?
0: Ben gideyim de bir bakayım.
2: Ali!
3: Efendim anne?
2: Bakkaldan iki ekmek alıver.
3: Peki anne.
0: Kemal! Niye gelmedin? Çoluk çocuk seni bekliyor. Laf istemem. Gidiyoruz. Bizim hanım. Arkadaşım Kemal.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bizim delikanlı. Oğlum Ali.
3: Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Geç şöyle otur. Yemekten önce bir çay içeriz değil mi? Ha? Ne dersin?
2: İçersiniz tabii. Şimdi hazırlarım.
0: Geç şöyle rahatına bak. Sigara alır mısın?
1: İçmem, sağ ol.
0: Ali okul takımında oynuyor. Judo'da mavi kuşak ama babasının bileğini bükmesi için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Gel bakayım şöyle. Ha? Bilek var mısın bilek?
2: Ah aman Ömer, misafir önünde değil mi? Çocuksunuz vallahi. Buyurun.
1: Sağ ol bacım.
0: Kemal misafir değil, benim arkadaşım. Bu evde onun sayılır. Elif'in yemeklerini hiçbir yerde bulamayacağımı iyi bildiğim için buradayım kardeşim. Bir yere gidemiyorum, anlıyorsun ya.
1: Elinize sağlık. Gerçekten uzun zamandır bu kadar lezzetli şeyler yememiştim.
2: Afiyet olsun.
0: Bir de bana sor, bu yaşta bu göbekle utanıyorum.
2: Senin gibi çalışan biri için ne kadar yesen azdır Ömer.
0: Hanımın niyetini anlıyorsun ya. Bugün ders yok mu?
3: Bitirdim baba.
0: Ali ara sıra bana okumam gerek diye kitaplar veriyor. Bazen de beraber okuyoruz. Şimdiki gençlik iyi eğitiliyor Kemal. Bizim zamanımızda böyle öğrenim yoktu. Kitaplar insana hayatı da öğretiyor. Yaşamayı bile. Okudukça gözüm açıldı. İnsan cahil kaldıkça yaptığı işlerde de hayır olmuyor Kemalcim. Kaybettiğim yıllara acıyorum. Biz ezildik, horlandık. Ama çocuklarımızın alın teri karşılığı insan gibi yaşamaları için elimizden geleni yapmamız gerektiğini şimdi anlıyorum. Okumak insanın çok şeyini değiştiriyor.
3: Emek en yüce değerdir baba. Hakkınızda gazetelerde çıkan yazıları okudum. Soğuk olukta patronlara peşkeş çekilen kızlar konusunda epey direttiniz. Ama gazete aniden kesti tefrikayı. Herhalde bir takım skandallardan korktular bence. Siz mücadelesinde de başarılıydınız.
0: Ali bir adalet adamı olmak istiyor. İnsanların namussuzluklarına tahammülü yok. Ama şimdi annesine mutfakta yardım etse daha iyi olacak. Öyle değil mi Ali?
3: Olur baba, müsaadenizle.
0: Erkek erkeğe birer tane parlatalım mı ha? İşte benim güvencem, her şeyim bu çocuk Kemal. Doğrusu onunla gurur duyuyorum. Korkuyorum da, çok atılgan, haksızlıklara tahammülü yok. Şimdiki gençlik yaşından umulmadık şeyler biliyor. Türkiye'yi bunlar omuzlayacak kardeşim. Vatanımızın, çocuklarımızın gelecek iyi günlerine.
3: Merhaba Kemal abi.
1: Merhaba Ali. sana kitap getirdim. Bu kitaplarda bilmediklerini öğreneceksin. Cesur olmayı, iyi düşünmeyi, kötülere karşı dövüşmeyi öğreneceksin. Ve bir gün iyiler muhakkak kazanacaklardır. Ali, güzel Türkiye'miz için çalışmalısın. Bu memleketi düşmanın elinden kadın, çocuk, erkek, yaşlı dövüşerek, kan akıtarak, şehit vererek kurtardık. Bize emanet edilen bu vatanı birlik olarak kavga etmeden korumasını bilmeliyiz. Sen de ileride çocuklarına bunları öğretmelisin.
3: Al haftalığını.
4: Sağ ol usta.
3: Sen de al haftalığını. Bu da senin. %10'unu kestim.
4: Paranın tamamını vereceksin ona.
3: Sana ne ulan?

0: Bir daha çalışanın parasını kesersen, ben de senin gırtlağını keserim.
1: Anlat.
2: Abbas'ın dediğine göre Ömer kelek yaptı. Arkadaşı Kemal'i korumaya kalktı. Yarın ikisi bir olup bize karşı gelebilirler.
1: Doğru mu Abbas?
2: Evet, doğru patron.
1: Artık bunların da suyu ısındı.
3: Sen neler düşünüyorsun Hasan? Bize de açıklar mısın biraz?
1: Yapacağım işte, onları kelek bir işe göndereceğim, anladın değil mi? Ve böylece ikisini de etrafa duyurmadan ortadan kaldırmış olacağım. Naci, bu işi sonra konuşuruz.

0: suskun arkadaşımın şerefine.
1: Beni kınama. Suskunluk benim tabiatımda var. Aslında sana teşekkür etmeliyim. Bana evini, dostluğunu açtın. Hayatımda ilk defa bir dostluk gördüm. Katı bir kanun uygulayıcısıydım. Dünyayı düzelteceğimi sanırken başıma bir olay geldi. Kardeşimin ölümüne sebep oldum. Hayatım alt üst oldu. Vicdan azabından ölecek gibiydim. Acaba kanun değerlerini korurken farkında olmadan önceden de böyle suçlar işlemiş miydim? Bir polis geceleri uykusuz kalmaya, düşünmeye başladığımı hap uyutmuştur. Halka müsamaha ile kanun uygulama sınırı korkunç bir sınır. Beynim binlerce soruyla dolu. Şimdi bu doğruları bulmak için yaşıyorum.
0: Senin gibi bir dostum olduğu için mutluyum. İşimi kurunca istersen beraber çalışırız. Kafandaki sorulara beraber cevap buluruz. Dünyaya beraber karşı dururuz. Hadi, dostluğumuzun şerefine.
2: Al şunları usta başına götür.
3: Kemal ile Ömer'i meyhanede gördüm. Adam akıllı dost olmuşlar. Ömer başımıza bela olabilir.
2: Merak etme. Hasan'la düşündük. İkisine de iyi oyun hazırladık.
4: Hala yatmadın. Neyin var Ömer?
0: Hiç.
4: Saklanma benden. Seni tanımaz mıyım ben? Kafana bir şey taktım besbelli.
0: Kemal'e şoför yaptılar.
4: İyi ya. Daha çok para alacak demek. Sevinsene.
0: Doğru. Sevinmem lazım ama...
4: Aması ne?
0: Yok bir şey Elif. Bizi çağırmışsınız.
2: Bu arabayı Kemal'le beraber Edirne'de Can Mehmet'in tır garajına teslim edeceksiniz. Bunlar da evrakları.

0: Şimdi hapı yuttular.
1: Alo.
2: Alo sayın komiserim. Bugün saat 10 civarında Ataköy plaj yolundan geçecek krem rengi 34 UP 247 plaka çok miktarda vardır.
1: Polis.
3: Çabuk takip edin.

0: Bu arabada en az bunlardan 100 tane var, biliyor muydun?
1: Hayır.
0: Yalan söylüyorsun. Yıllardır onlarla çalışıyorsun. Akıllı bir adamsın. Mutlaka bilmen gerekirdi.
2: Hasan kötü bir insandı ama...
0: Aması yok, biliyordun. Ali'ye geleceği böyle mi hazırlayacaktın? Sahip olmak istediğin arabayı böyle mi alacaktın? Okuduğun kitaplar böyle mi yazıyordu?
2: Bana bir polis gibi davranma. Senin arkadaşınım ben. Bu işleri yaptıklarını da bilmiyordum.
0: Sana inandım. Bize bir oyun oynadılar. Biz de onlara bir oyun oynayacağız. Gidelim.
3: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
4: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
5: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
6: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
5: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
5: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
8: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Otel harika.
12: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Sen vatan piyesini hayali mi sanıyorsun? Bu olmuş bir vakadır.
18: Yeni silah satlar kasaba meydanına.
19: Vakit sefer vaktidir. Beni seven ardından gelsin.
20: Beni seven ardından gelsin.
21: Biz buraya kefeni boynumuza, ölümü gözümüze aldık da geldik.
22: Evladım, adın ne senin?
20: Adem efendim.
19: Gün batmadan kale tamamen sarılmış olmalıdır.
23: Veriyordum su ver. Ölmüşlerimizin ruhuna.
19: Hayalet aslanlar!
24: İslam Bey de...
20: İslam Bey'e ne olmuş?
24: Ağır yaralı efendim.
19: Bilhassa gözler barutla tamamen yanmış.
20: Düşman cephanelerini uçurmaya gönüllüyüm.
19: Biraz evvel yolcu ettik onları.
24: Nereye?
19: Düşman cephanelerini uçurmaya.
24: Sen sahiden kıza benzedin be adam.
20: Şakanın sırası mı Abdullah Çavuş? Hadi gidiyoruz.
19: Gelin benden.
24: Biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik ateşle.
25: Vatan ve Namık Kemal bugün 18'de TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Biz bugün gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
5: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
4: Söğüş, peynir, zeytin, bal, kaymak, peynirli menemen.
5: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
4: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.

0: ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
1: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
0: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
5: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
5: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ömer, çocuğuma, karıma iyi bak.
1: Dur! Bir kazaydı, arabanın frenleri tutmadı. Polise de böyle konuşacaksın. Ömer'in karısını, çocuğunu düşün.

0: Naci kim?
1: Benim.
0: Buyurun, müdür çağırıyor.
1: Olay nasıl oldu, anlat.
2: Efendim, arabanın frenleri patladı. Şoför arabayı zapt edemeyince arabayı geri geri kaçırdı. Ömer'i ezdi efendim.
1: Olayı sen anlat.
3: Kazaydı efendim.
1: Olay nasıl oldu?
4: Kazaydı efendim.
5: Kazaydı efendim.
0: Kaza oldu efendim.
6: Kazaydı efendim.
0: Sizi istiyorlar.

0: Olayı sizden dinleyelim. Size soruyorum.
1: Kazaydı.

0: Merhaba kader arkadaşım.
1: Sen ha?
0: Sana bir borcum vardı Kemal. Onu hiç unutmadım. İçeriden çıkınca seni kolladım.
1: Ömer'i öldürdünüz.
2: Bir kazaydı. Kazaydı.

0: Ömer artık geri gelmez. Ama karısı ve oğlu Ömer'in yanına gidebilirler.
1: Onlardan uzak dur Hasan.
2: Sana bağlı bu. Her şey sana bağlı. Ağzın sıkı sıkı kapanırsa kimsenin de başı ağrımaz. Söz veriyorum. Biliyorum, bir zamanlar hızlı bir polistin. Ateş gibi. Değdiğin yeri yakardın. Kötüleri bitireyim derken hayatını bitirdin. Ama karşılığında ne gördün?
1: Ben halk için çalıştım.
2: Ne oldu sonunda? Ne verdi sana halk? Hep aldılar. Senden aldılar hep. İşini, yarınlarını, umudunu aldılar. Doymadılar. Bu sana ders olmalı. Şimdi de susman gerektiğini bilmelisin. Düzenimi bozana karşı benim de affım yok. Ömer'in karısını ve oğlunu düşün. Bu senin hakkın, konuşmadığın için.

0: Ömer'in birikmiş paralarını gönderdiler.
1: Suspayım.

insana ve topluma yapılacak en büyük alçaklık onu sorumsuzluğa alıştırmaktır. Babama yapılanlara sustun niçin? İnsan olarak çok şey kaybettim. Ne yazık ki babam seni çok severdi. Çok severdi.

Kardeşini kazayen öldürmüşsün. Bu mu seni yılgın ve korkak eden? Kendilerine ve başkalarına yapılan haksızlık ve kötülükleri göre göre hayatının sonuna kadar böyle susacak mısın? O zaman bir solucan mısın, insan mısın? Nasıl karar vereceksin?

Son defa bir şey söylemek istiyorum. Sana yeterince açıklayamamıştım ama seni çok sevmiştim. Babam gibi sevmiştim. Bana verdiğin kitaplarda şöyle bir şey vardı. İnsana insan eden haklı kavgasıdır. Gerektiği yerde kavga etmesini bilmek insan şerefine saygıdır. Yeryüzünde kavgadan kaçan bir insan varsa hayatı boyunca başı önünde gezmeye mahkumdur. Şimdi ben kendi kavgama kendim gitmek zorundayım.

0: Ali! Bu telaşın ne? Bir derdin mi var? Söyle oğlum, bir şey mi oldu? Çekinme yavrum, söyle.
1: Yok bir şey anneciğim.

Bak küçük dostum, şimdi erkek erkeğe konuşalım. Bana hiçbir şey sorma. Al bu paraları ve anneni buradan bir süre uzaklara götür. Hemen şimdi. Ben buradan çıkar çıkmaz yap bunu. Adalete bağlılığın çok güzel bir şey Ali. Çünkü adaletin olmadığı yerde ne insan şerefi, ne de diğer değerli şeyler olur. Ama adalete bağlılık kadar insanı anlamak da önemlidir. Belki de daha önemlidir.

0: Paranı geri verecektim. Ama halktan çaldığını düşünerek halka dağıttım. Senin payına da bu düştü.
1: Sana kızmıyorum Kemal. Başkası olsa böyle konuşturmazdım.
0: Sana yapacağımı söyleyeyim. Abbas'ı alıyorum.
1: Sana mani olmayacağım kardeş. Ama iyi düşün, sonradan pişman olma.

Beni dinleyin çocuklar. Kemal'in kan düşmanı Cemil var. İntikamını almak için fırsat kolluyor. Atilla, onu acele bul. Naci, sen de Ömer'in karısı ve çocuğunu garaja getir.

0: Dur bakalım. Nereye ahbap? Yanlış hareketler yapıyorsun Kemal. Şu anda Ömer'in karısı ve oğlu elimizde. Abbas'ı götürmekte direnirsen onları öldürürüz. Hem de gözünün önünde. Hiç acımadan, anlıyorsun değil mi? Rıfat! Şimdi yapacağın iş, Ömer'in bir kaza sonucu öldüğünü söylemek. Yoksa ne olacağını biliyorsun. Rıfat, kadınla çocuğu getirin.
1: Gelin.
0: Bacım, Ömer'i biz çok severdik. Kemal herhalde kocanızın ölümünü başka türlü anlatmıştır size. Bir kazaydı, inanın. Evet, kazaydı. Şimdi sıra bizde. Benden özür dileyeceksin. Dediğimi yapmazsan çocuğun beynine kurşunu sıkarım. Öp ayağımı!

0: Arkadaşlarımın da hepsi sana kırgın. Onların da gönlünü alman lazım. Öyle değil mi?
1: Öyle ya.
0: Öp onların da ayaklarını.

0: 3 yıl peşimi bırakmadın. Yakaladın beni. 10 yıl yedim, tam 10 yıl. Yalvardım, para verdim. Kanun, nizam dedin, dönmedin. 10 yıl hayatım, işim, varım, yoğum gitti. O zaman söylemiştim sana. Daha o zaman söylemiştim, öcümü alacağım diye. Aldım. Her şeye katlandım. Seni rezil edeceğim, hiç edeceğim dedim. Yaptım. Seni bir hiç yaptım. Öcümü aldım, hiç yaptım seni. Kaldırın bu leşi.
1: Bu köpek sana çok şey yaptı. İntikamını al.

0: ne yapıyorsun? Kalkmamalıydın. Sağ kolun iki dirseğin paramparça. Kaburgaların sol bacağın kırık. Ben bu köyün sağlık memuresiyim. Durumun kötü. Seni hastaneye götüreceğim. Ancak orada iyileşebilirsin.
1: Lütfen... Lütfen beni bir yere götürme.

0: Bir şeyiniz yok ya?
1: Hayır, iyiyim.
0: Biliyorum, buradan bir an önce gitmek istiyorsunuz. Ama çaresiz, bir süre daha bekleyeceksiniz.

0: kendine geldiğinden beri hep aynı yere bakıyorsun. Yürüyünce de aynı yere gideceksin sanırım. 10 yıldır hemşireyim. Senin gibi iyileşmek için delice çaba harcayan bir hasta görmedim Kemal.
1: Senin gayretin iyileştirdi beni.
0: Gözlerindeki hınç, intikam iyileştirdi seni. Ben değil.
2: Yirmi gün oldu hala bir haber çıkmadı Kemal'den. Ne bir gazete ne de radyo haberi.
3: O uçurumdan kurtulması imkansız Hasan.
2: Niye bulunmadı cesedi? Niye bulunmadı bir parçası bile? Ya yaşıyorsa?
4: Yaşasa bile yarım insan sayılır patron, silahsız.
2: Silahı var Atilla. Yüreğindeki hınç ne demektir bilir misin sen? Arayın, emin olmalıyım. Kemiğini de bulsanız yok edin.

0: Gidiyor musun?
1: Gitmeliyim.
0: Evet, biliyorum. Sizi kavşağa kadar götüreyim.
2: Abi, Kemal'i bulamayacağız galiba. Kaza yerinde hiçbir iz yok. Kimse de bir şey bilmiyor. Bu köyde de bir sonuç alamayacağız. Bana kalırsa adam öldü.
3: Bu son araştırmamız. Bu köydekilerin de haberi yoksa bu iş bitti demektir.

0: Alo, ben Abbas.
1: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Çocuklar! Kemal geliyor, tedbirimizi alalım.

0: Akabi! Akabi! Kemal Abbas'ı öldürdü.
1: Buraya gelebilir. Dağılın! Silahlarınızı alın! Çabuk!
2: Her tarafı kontrol edin.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.

0: Çok dikkatli olmalıyız. Kemal her an buraya gelebilir.
1: Bizi bulacağını hiç sanmam.
2: Alo.
3: Ben Kemal. Geliyorum.
0: Telefon eden Kemal'di. Buraya geliyor.
1: Hemen mahzene iniyorum.
0: Siz de dağılıp etrafı gözleyin.
4: Cemil gecikti. Nerede kaldı acaba?
5: Gene bir karıya takılmıştır.
4: Kes bakalım. Nerede kaldın?
1: Bırakın soru sormayı, Kemal geliyor. Ama telaşlanmayın, burayı bulmasına imkan yok. Şeytan bile bulamaz burasını. Hadi oturun da oyun oynayalım.

0: yapma. Yapma!
1: Öp ayağımı.
0: Yapma.
1: Söyle, ötekiler kimdi? Nerede?
0: Söyleyeceğim.
1: Kardeş.

0: get Gavin.
1: Gavin!
2: Dur. Gelme. Thank you.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Bizleri kalleşçe pusuya düşüren Estergon Kalesi zabitlerinden ve muhafızlarıdır.
3: Bölükbaşı Cafer, doğru Estergon Kalesi'ne gidiyoruz.
4: Türk akıncıları! Ne istiyorsunuz?
5: Kumandanla haber et gelsin. Onu tek başıma bir dövüşe davet ediyorum.
6: Bu iki Türk akıncısına öyle bir ders vermeliyiz ki... Türk Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han... ondan korkmadığımızı anlasın.
7: Dayanız Cafer Yiğit!
8: Estergon Kalesi... bugün 16.15'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz.
1: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstiklal Caddesi'nde dolaşıp güne nefis bir kahvaltıyla başlıyor.
0: Söğüş, peynir zeytin, bal kaymak, peynirli menemen.
1: Tarihi İstanbul Sinema Müzesi'ni görüntülüyor.
0: Restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi.
1: Ve finalde Atlas Sineması'nın etkileyici sahnesini ekrana taşıyor.
0: Sevgili seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum.
1: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abaküs.
10: Kasa.
11: Marul.
12: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Kemal'i bulup temizleyelim.
15: Sokağa adımını attığın an Kemal'in kurşununu beyninde bulursun. Adam şeytan gibi. Dört adamımızı temizledi. Alo.
16: Ben Kemal. Geliyorum.
15: Kemal geliyor buraya. Tedbir alın. İbrahim sen merdivenleri kolla.

0: Öp ayağımı.
1: Öpeyim abi.
0: Yama!
2: Yapma! Yapma, kurbanın olayım! Kemal! Kemal, bağışla beni, ne olur! Affet Kemal! Kemal, öldürme beni! Kurbanın olayım, yalvarırım sana! Elini ayağını öpeyim, ne olur! Kemal! Dur, gitme! Kemal! Kemal, ne olursun, öldürme beni! Elini ayağını öpeyim! Ne olur, abiciğim, ne olur! Abiciğim! Abiciğim, yapma! Kemal! Kurbanın olayım, affet abi. Abi, durdur şunu. Abiciğim, yalvar. Elin ayağını öpeyim. Kurbanın olayım abi. Kemal! Kemal! İmdat! İmdat! İmdat! Öldürüyorlar beni!

Scăpări, da, mă. Ăpa-ia, mă. Haide, ăpa-ia, mă. Halkın nankör kıymetini bilmez demiştin, yanıldın. Halkım kendine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz.

0: Onu çok özledim. Affettim oğlum. Gelse de dünya gözüyle bir görse.
1: Alo.
2: Anne. Ben Kemal.
3: Kemal! Eve gel evladım. Oğlumuz geliyor. Gel evladım artık.
0: Kemal oğlum. Gel. Seni bekliyoruz. Gel.
2: Şimdi geliyorum.
0: Oğlumuz geliyor hanım.
3: Çok şükür.
0: Ama ağlamayı bırak da git odasını hazırla, sevdiği yemekleri yap.
3: Peki.
0: Hadi.

0: Oğlum, Kemal'im.
1: Oğlum.
2: Canım benim.
0: Yavrum Kemal'im. Şükür kavuşturana. Canım evladım.

0: ben Şeffaf Yetince. Yarışmamızın dördüncü günüyle sizlerleyiz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: Nasılsınız?
2: Süperiz Şef.
1: Bomba gibiyim.
0: Çok iyi. Bu grup?
3: Süper ötesi Şefim.
4: 10 numara 5 yıldızız Şef.
2: Bandana grubu hep öyle diyor ama sonra bir numara çıkmıyor Şefim oradan.
0: Çıkar çıkar. O da çıkar. Sıkıntı yok. İlk önce benim sizlere belirlemiş olduğum ve benimle birlikte izlediğiniz yemeği benim vermiş olduğum süre zarfında yemeği yapıyorsunuz. Sonrasında süre bittikten sonra tadım aşamasına geçtiğimizde bu gözlüğü takıyorsunuz. Yapmış olduğunuz yemeği buluyorsunuz. Sıfırdan beşe kadar puan veriyorsunuz. Sonrasında benim tadımım başlıyor. Ben de puanımı verdikten sonra dördüncü günün lideri belli oluyor. Esas gün yarın. 10 bin liranın sahibi yarın bakalım kim olacak? Yarın çünkü sıfırdan ona kadar puan verecekler ve haftanın son günü şampiyonu belirliyoruz. Anladık değil mi burayı?
3: Anladık şef.
0: Süperiz. Benim yemeğim. Süre 35 dakika.
1: Ben Ayten ablaya hiç güvenmiyorum. Bugün de parmaklı balık yiyeceğiz.
3: Taktikli balık yemeyelim de tek.
1: Tam bir kılçıksız balık yaptım size bakın.
3: Şefe kendini kanıtlamak için ölüyor.
0: Bekle. Hepiniz bırakın. Benim canım sıkmaya başladı. Haberin olsun.
3: Oh, canıma değsin.
0: Böyle çalışma şekli yok. Buraya tencere koy. Tencere. Bu tencere al. Ya yap ya çık git dışarı. Ben 10 bin lira size para veriyorsam bunun hakkını vereceksiniz. Hocam! Ya sana ben ne diyorum arkadaş?
5: Daha onları ayırdım ya. Bunlar kemik duymasınlar canım.
0: Ya bu ne ya? Ben bunu yiyeceğim.
4: Şefim.

0: kestim. Kan görmemem lazım benim.
1: Şefim Emir elini kesti.
2: Dur.
1: Çok kötü şefim.
2: Sakin. Nasıl becerdin? Millet elini kesiyorsan bileğini kesiyorsun.
1: Yemek yapmaktan yorulmadım. Senden yoruldum Denizciğim.
3: Ben hepinizi yoracağım birazdan.
2: Son bir dakika yandı. 3, 2, 1, 0. Kalkıyorum evden.
1: Sinsi duruyorum. Sessiz gideyim. Aman bana dokunmasınlar da. Ben yarışmadan birinci olayım gideyim. Yok öyle ya ama.
4: Hayatım gibi bir yemek. Ne tadı var ne tuzu. Nasıl bağladım sosyal mesajı da çaktım.
2: Yüzgeç.
5: Oo.
2: Balığın kendisi nerede?
5: Şefim. Renksiz yine şef.
3: Solungaçları geliyor balığın.
1: Oo şefim.
3: Sanki içimde balık yüzüyor gibi hissediyorum şu anda.
4: Şef, sağlık ekipleri arka tarafta mı ya burada? Öldürecekler bugün bizi kılçıktan.
3: Gelmişler. Horon tepiyorlar üstünde.
2: Hangisi?
3: Bu yediğimin.
2: Kemik mi çıktı?
3: Kılçık çıktı.
2: Yuttun onu be.
3: Yuttum.
4: Bunların hepsi kılçıklı.
6: Benim yemeğim.
2: Kaldıralım torşonlarımızı.
6: Hop.
2: Balık.
5: Oo,
1: balık.
5: Wow.
1: Zor.
3: Balık.
2: Balık. Zor mu dedin Aytin abla?
1: Kılçık. Oo. Temizlemesi, hiç kılçık kalmaması falan şefim.
2: Evet. Kesinlikle kılçık istemiyoruz.
1: Kesim aleti. Yani ince kesmek lazım. Elimi kesmem inşallah.
2: İnşallah.
3: Ben Aytin ablaya hiç güvenmiyorum. Bugün de parmaklı balık yiyeceğiz.
1: Taktikli balık yemeyelim de tek.
3: Taktikli değil şef. Dün en yüksek puanı bana verdi. Bugün de en güzel yemeği yine ben yapacağım ve en yüksek puanı ben alacağım.
1: Şefimden ben de hedefim 5 puan almak ama ben de birinciyim, liderim.
3: Hedefiniz ama ben aldım Ayten abla.
2: Şey söyleyeyim, bu arada şu an liderlik 2 kişinin elinde.
5: Evet, liderim dedi ama
2: Oğulcan Ayten abla. Yani. Ve Ayten abla. Oğulcan 32 puan, Ayten Hanım 32 puan, Emir 31 puan. Deniz, sen 20 puandasın.
3: Ben sizin şampiyonunuz oldum şef.
2: 10 bin liranın, 10 bin TL'nin sahibi olmak istemiyor musun?
3: Onu da istiyorum ama olsun. Siz beğenin yemeğimi, arkadaşlar da güzel yemek yemiş oluyorlar. Onlara da afiyet olsun. Varsın şimdi, olsun Ayten abla kazansın.
2: Şimdi en önemli unsur bugün evet balık var. Balıktan muhteşem bir lezzet hazırladık. Tiyo'nun bir tane tiyo vereyim ben size. Sakın ola balığın hiçbir şekilde kuyruğunu, kafasını çöpe atmayın. Efendim bugün sizlere buharda muhteşem sebzeli bir levrek hazırladık. İzleyelim bakalım ne yapmışız.
6: Benim yemeğim.
2: Günlerden muhteşem bir deniz levreği yapacağım. Buharda deniz levreği yapacağım. Kemiğini kafasına atmayacağım. Onu da burada güzelce sos haline getireceğim. Sonrasında balık burada pişerken muhteşem bir incece kıtır kıtır bir mısır ekmeği yapacağım. Hadi malzemeler gelsin. Bir adet levrek, bir adet kırmızı biber, bir adet havuç, 3 yaprak karalahana, 2 dal taze soğan, yarım limon, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 adet defne yaprağı, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan, 1 adet domates, muhteşem bir kokulu fesleğenim var. Tavada incecik mısır ekmeği için 4 su bardağı mısır unu, 1 adet yumurta, 1 su bardağı su. Hadi başlayalım. Deniz levreğinin şu kısmından, filato kısmından gireceğim. Şöyle. Sonrasında bunu da buradan alacağım. Hiçbir şekilde kafasını ve kemiğini çöpe atmayacağım. Balıkları fileto haline getireceğim. Güzel bir fileto çıkarttım. İkinci kısım, görmüş olduğunuz gibi tencerenin taban kısmına balığın kafası, kuyruğu ve kemiğini güzelce yerleştireceğim. Soğanlarımı şu şekilde doğrayacağım. Soğanlarımı da ilave ettikten sonra defne yaprağını da içine atacağım. Balığın fileto kısmında kesinlikle kılçıkları olmaması için bıçağı ince bir şekilde şöyle kılçık kısmını ayıracağım. Bu parçaları da yine tenceremin içerisine koyacağım. Şimdi tencerenin öbek kısmına, orta kısmına balıklarımı yerleştireceğim. Böyle koyduktan sonra yarım kırmızı biberi ortadan ikiye böleceğim. Küçük küçük doğramaya başlayacağım. Havuçlarımı küp küp doğruyorum. Havuçlarımı da üzerine gezdiriyorum. Taze soğan ve pazılarımı bu şekilde katlıyorum. Ortadan ikiye bölüyorum. Katladıktan sonra yine bu şekilde ince ince doğrayacağım. Üzerini bu şekilde kaplayacağım. Fesleğenle takviyelendireceğim. Fesleğeni de ilave ettim. 2 diş sarımsağım var. Domatesleri ortadan şöyle ikiye böleceğim. Ve küçük küçük doğramaya başlayacağım. Domatesleri de üzerini kapattıktan sonra lime limon sıkıyoruz 1 adet. Limonun da kokusunu alması için limonu da çöpe atmıyoruz, üstüne kapatıyoruz. Son olarak 2 yemek kaşığı tereyağını eşit bir şekilde ortada dağıtacağım. Üzerine tuz ilavesi yapacağım. 1 çay kaşığından az karabiber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve sıra geldi 2 su bardağı suyla buharda güzelce pişirmeye. 15 dakika boyunca buharda güzelce kaynatıyorum. O arada hemen mısır ekmeğine geçiyorum. Mısır ekmeğim için buradaki mısır ununu bir kaba boşaltıyorum. Üzerine 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı su. Elime eldivenimi giyiyorum ve hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Tam kıvama geldi. Artık ince bir ekmek yapacağım. Bir yağlı kağıt. Tavam burada ısınırken her bir parçasından küçücük şöyle keseceğim. Hamuru şöyle kaplayacağım üstünü. Altını hafif unlayacağım. Elimle şu şekilde birazcık incelttikten sonra pat yardımıyla keseceğim. Şimdi sunum zamanı. Ekmeklerimi şöyle alacağım. Şurayı görmenizi istiyorum. Hani çöpe attığınız atıklar var ya, bunu görmenizi istiyorum. Buyurun. Şu güzelliğe bakar mısınız? Soğanın suyu, defne yaprağı, balığın içi. Bakın her şey içinde. Balığın kafası, gözü. İşte bu. Bakın bembeyaz bir levrek. Tabağa aktardım. Şöyle üstünü de açayım ki farkı görün. Rafet Şef'in farkını görün. Buradan da yine bir parça balık alacağım. Bunu da şöyle üstüne koyacağım. Şimdi burada balığın bir suyu var. Biz genellikle buna stok suyu deriz. Yani balıklar bakın içerisinde, soğan içerisinde hiçbir şey atmıyoruz. Balığın suyundan şöyle alacağım, üzerine gezdireceğim. Son olarak ortaya şöyle bir çiçek. Efendim kolay gelsin, afiyet olsun. Benim yemeğim. Evet, notları görebilir miyim? Notlarınız nerede? Çekmeceye niye atılıyor notlar?
7: Not yok mu?
2: Aa.
1: Tecrübeme güveniyorum, hafızama güveniyorum. Hiçbir şey unutmayacağım, adım gibi eminim.
7: Hocalar grubu düzenli
2: evet,
7: notu
2: hocalar grubu
7: tuttu.
2: Yazmış.
7: Ve karşı tarafta hiçbir şey yazmıyor. Çok da göstermeyelim
1: bak,
7: bari.
1: Bak hafızam hiç gerek duymadım.
2: Süre 35 dakika.
3: Ayten abla balığı gördü, zaten bir düşüşe geçti. Asla yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum.
1: Ben mükemmel yaparım. Belki de benim taktiğim de budur. Onları Ayten bilmiyor dedirtip mükemmeli yapmak.
2: Evet Emir Bey, hayatınızda filato açtınız mı?
8: Hiç yapmadım şef, hiç yapmadım.
2: Balığı
8: açıkçası
2: elini hayatında aldın mı hiç?
8: Yok almadım ve açıkçası gözümü korkuttu.
3: Ayten abla zaten gitti. Emir de hiç balık yapmadığı için o da gitti. İkisi benim için baştan elendi.
4: Ya Deniz Hanım Allah aşkına. 20 puanda mısınız? 21 puanda mısınız? Yani artık sizi o derece silmişim. O derece rakip görmüyorum.
2: Filato bıçağı varken niye şef bıçağıyla iş yapıyorsun?
7: Haklısınız şefim.
2: O filato bıçağı mı?
7: Değil mi? Bilmiyorum.
2: O sebze bıçağı.
7: Sebze bıçağı mı? Şudur o zaman.
2: Evet, o filato bıçağı.
7: Böylece göstermiş olalım.
2: Hocam hayırdır, siz neşterle falan, neşter falan vereyim mi, cımbız falan?
3: Şef, ben de şimdi güzel bir şekilde filato yapacağımı düşünüyorum.
2: İnşallah.
3: Ben ekmek bıçağıyla bile yaparım. Meyve bıçağı olur bana, fark etmez.
2: Dün benden puan aldın da Ayten abladan bugün puan alabilir misin bilmiyorum. Wow.
3: Önemli olan sizden almak. Bakın şef, görün. Ben her işin ustasıyım.
1: Gurme değilsin ama.
3: Gurmeyim.
1: O yüzden mi kendi tabağını
2: göster, yiyorsun? Şu ucundan tut kaldır. Filato nasıl yapılır göster. Aferin hocam vallahi.
3: Teşekkür ederim şefim.
1: Şefim.
3: Önemli olan sizden puan almak.
1: Şefim nasıl olmuş? Şefim nasıl olmuş demekten başka bir şey bilmiyor.
2: Hocam. Etin yarısı kemiğin üstünde kaldı.
3: Ben halledeceğim onu.
1: Şefim ben de gösterebilir miyim müsaadenizle?
2: Tabii ki buyurun gösterin efendim. Sizinki de çok güzel olmuş.
1: Teşekkür ederim.
2: Sadece
1: hocam
2: kuyruğu fazla almışsınız.
1: Evet şefim.
2: Evet. Bir dahakine bu kadar büyük
3: aldım. Ayten abla bakın kuyruk böyle alınıyor.
2: Kuyruk sonuna kadar almalısınız bu arada. İkiniz de yanlış yaptınız. Evet korkmayalım.
1: Korkuyorum şefim.
2: Bak elinizi şu balığın üstüne yatırın şöyle. Evet.
1: Elimi keserim diye
2: vur
1: korkuyorum.
2: Vur geç, korkma. Kesmezsin, korkma.
1: Ay şefim vallahi
2: ama ezdin kesin balığı öyle. Balık ezildi. Hanımefendi.
1: Evet.
2: Elinizi şöyle koyar mısınız bak? Koy balığı.
1: Koydum şefim.
2: Bıçağı sürt şimdi. Sürt.

0: geldiniz, hoş geldiniz. Buraları temizle, buraları temizle. Bu ne oğlum? Bu ne? Sen dalga geçmeye mi geldin buraya?
1: Buyurun şefim, Emine bakıyorum
0: ondan
1: şefim.
0: Ondan sonra diyorsunuz ki Rafet şef yanıma gelince kızıyor. Bu ne oğlum? Dalga geçmeye geldiysen çık git buradan.
2: Seviyorum.
3: Benim yemeğim.
4: Hocam, bu ne bu?
5: Bu fileto şefim.
4: Bu ne?
5: O da devamı geliyor.
4: Balığın bütün parçası üstünde.
5: İki fileto oldu gibi geldi bana ama olmadı.
4: Bugün Perşembe. Haberiniz olsun. Bugün Perşembe. Artık laylaylamı bırakın isterseniz.
1: Ben Oğulcan'dan gerçekten korkuyorum. Çok sessiz. Beni sessiz insanlar biraz korkutur.
5: Ayten abla benden korkmakta sonuna kadar haklı. Çünkü biliyor zirvedeyiz ve bugün de puan alamayacağını fark etti o da.
0: Şefim şu an nasıl zorlanıyorum bir bilseniz.
4: Gerçekten.
0: Vallahi billah.
4: Balık nerede?
0: Ben hayatımda üniversite sınavında bile bu kadar zorlanmadım.
4: Yapma ya.
0: Vallahi billah.
4: Balık nerede?
0: Balık işte mevcut düzen dahilinde.
4: Çöptekiler ne?
0: Onlar artık yenmeyecek kısımlar şef iyice.
4: Ben hiçbir şey attığımı düşünmüyorum. Yenmeyecek kısım dediğin ne?
0: Şefim sizin boğazınıza takılır diye dedim.
4: Ya sana ne kardeşim benim boğazıma
0: takılır. Ama ben sizi düşünmek durumunda.
4: Beni düşünme. Şey. Boş ver. Sen buraya bütün parçaları stok yapman lazım. Balık suyu çıkartman lazımdı.
0: Öyle mi şey?
4: Niye atıyor? Tamam. Not almazsan öyle tabii. Tamam. Demir.
5: Dakika bir, gol bir.
0: Haklısınız. Siz de oradan sataşmayın sayın gıda mühendisi bey. Sizi de göreceğiz.
5: Emir bey hayatınız...
0: Sizi de göreceğiz efendim.
5: Hayatınız gibi bir balık
0: değil. Oradan laf yetiştirmek basit. Laf yetiştirmek kolay.
5: Bak bu balık güzel bak. Bak filetoya bak. Bak hayatın gibi değil. Bu güzel işte mesela.
4: Balığı mundar ettim, mundar.
0: Vallahi öyle oldu şef. Yalan değil.
4: Hayır, ne yapmaya çalışıyorsun? Çok
0: kılçını
4: merak ediyorum.
0: Çıkarmaya çalışıyorum. He? Kılçını çıkar.
4: Bunlar ne olacak?
0: İçin aa dur.
4: Fena sayılmaz.
1: Teşekkür ederim şefim.
4: Elinizi mi kestiniz?
1: Yok yesiniz? Şefim, balıktan geliyor. Ben de korktum ama el değil.
4: Elinizi.
1: Hayır şefim.
4: Tamam, güzel. Devam edelim.
1: Balıktan geliyor. Hatta ben de korktum.
4: Tamam, sıkıntı yok. Hemen şunları
1: şefim
4: kaldıralım.
1: Şefim, gene heyecan yapıyorum ben.
4: Ya Allah aşkına, haydi Ayten abla. Hadi, tamam. Heyecan yapmayın. Boş verin. Yemek yapın bana, yemek. Balık,
6: gibi,
4: balık,
6: bir...
4: balık olalı böyle bir zulüm görmemiştir ha.
6: Tam bir kılçıksız balık yaptım size, bakın.
1: Şefe kendini kanıtlamak için ölüyor.
6: Tabii sizden alacağım puan benim için önemli.
4: Bu etler ne olacak?
6: Şef onlar da suyuna çorba olacak.
4: Siz eşiniz eve balık aldığı zaman böyle çöpe mi atıyorsunuz eşi?
6: Ben yapmıyorum balığı şef.
1: Hiçbir
4: ya,
1: şey
4: ben anlamıyorum. Dün de sordum eşim köfteyi köfte eşim yapıyor. Eşim balığı yapıyor. Siz ne iş yapıyorsunuz hocam evde? Yemek yapmıyorsunuz.
6: Ben yemek yapıyorum. Şefim. Onun haricindeki bütün yemekleri ben yapıyorum
4: ne
6: şef.
4: Ne dedin Ayten abla?
1: Şefim hislerime tercüman oldunuz dedim. Çok teşekkür ederim.
6: Kolay yemekleri ben yapmıyorum şef. Eşim yapıyor.
4: Kolay bir yemek.
1: Kolay.
6: Kolay bir yemek şef.
1: Kolay kolayı yemek yapamıyorsan yemek. Sen zoru hiç yapamazsın ki. Kolay
6: ben zoru yapıyorum.
1: Yapılır.
6: Harika yapıyorum.
4: Bekle. Bırak. Hepiniz bırakın. Bugün 4. gün. Doğru mu hocam? Sayın gıda mühendisi. Benim canım sıkmaya başladı. Haberin olsun.
5: Ne oldu şefim?
4: Abi ne demek ne oldu ya?
1: Ah canıma değsin.
4: Sen de aynı şeyi yapıyorsun. Böyle bir çalışma şekli yok. Buraya tencere koyduk tencere. Bu tencereyi al. Bunu at içerisine. Buradan bunu buradan kaldır. Okey?
6: Ben tencereyi şimdi olmadı.
4: Duydun mu sen benim dediğimi?
6: Duydum.
4: Bana laf yetiştirme. Hoca. Seni bir daha uyarmam. Tamam. Sen de bunu buradan kaldır. Balık doğradığın yerde soğan doğranmaz. Burada balıkları hallet, ondan sonra soğana geç. Balığı doğradığın tezgahta, tezgahı yıkamadan, etmeden soğan doğramışsın. Çapraz bulaşma değil mi? Çapraz bulaşmanın açılımını yaptı, insanlar da öğrensin. Sen ne yapıyorsun oğlum?
0: Ben haklısınız.
4: Ya.